gömecek öz kızını, öz evladını. Toprağa gömecek. Ya da herkes tarafından aşağılanan bir insan olacak. Neymiş sebep? Sebep oğlan çocuğu değil de kız çocuğu olması. Böylesine sıkıntılı bir ortam söz konusu. İnsanların verdikleri hükümler sebebiyle, insanların görüşleri sebebiyle. Neyse, sevgili öğrenciler, dinleyenler,

Bir insanın doğduğu çocuğu sebebi, doğan çocuğu sebebiyle zelil kılınması ya da övülmesi, bu insanların ne kadar yanlış bir anlayış biçiminin sahibi olduğunu gösteriyor. Benim için o kavimdeki bütün kız çocukların öldürüldüğünü düşünün. Artık kavmin devam etmesi mümkün değildir. Çünkü o kavimden artık bir çocuk olması mümkün değildir. Ne yazık ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında insanlar bu tarzda bir korkunç bir düşüncenin sahipleriydi. Ve 60. ayet-i kerime: Lillezine, Bismillahirrahmanirrahim. Lillezine la yu'minune bil ahireti. Meselüs sev'i.

Ve lillahil meselül ala. A'la. Ve huvel azizün hakim. Lillezine, onlara aittir. La yu'minu, mümin olmazlar, inanmazlar. Bi el ahireti, ahirete, hayattayken Allah'a ulaşma gününe. Meselu essevi, meselu. Kötü meselesi, durumu, telakki edilmesi. Veli Allah'ı, Allah'ındır, Allah'a aittir. El meselu, el ala, ala, yüce olma durumu. Ve hüve ve o, el azizü, azizdir, yücedir, el hakimü, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Lillezine, onlar içindir, onlara aittir. La yu'minune bil ahireti, ahirete, hayattayken Allah'a ulaşma gününe inanmazlar. Meselüs sevi, kötü telakki edilmesi ve lillahi ve Allah'a aittir. El meselül ala, ala, yüce olma durumu.

ve âlâ yüce olma durumu ve hüvel azizül hakim o azizdir, hakimdir. Ve cümleler kötü telakki edilmesi neyin? Haberin. Haberin kötü telakki edilmesi ahirete, yani hayattayken Allah'a ulaşma gününe inanmayanlara aittir. Ve âlâ yüce olma durumu Allah'a aittir. Ve o azizdir, hakimdir.

sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o insanlar ahirete inanmıyorlardı. Ahiret telakkisi iki ayrı cepheden değerlendirilen bir olaydır. Ahiret sonraki manasına geliyor. Bir, sonraki alem, yani kıyametten sonraki devre, cennet veya cehennem hayatı ve ahiret günü, kıyamet günü, ama aynı zamanda ahiret ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaştığı gün. Ahiret günü. Ahirete ulaşma, Allah'a ulaşma olarak değerlendiriliyor. Yine kabul görmüş statü içerisinde ahiret kelimesi kıyamet gününü veya cennet veya cehennem hayatını ifade eder. Ama Araf suresinin 147. ayet-i kerimesinde o manaya gelmediği kesin. Allah Teala Araf 147'de diyor ki

Kim diyor Allah Teala? Ahirete mülaki olmaya ve olmayı, ahirete mülaki olmayı, ahirete ulaşmayı ve benim ayetlerimi tekzip ederse, onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. Bu amellerin boşa gitmesi, Kehf suresinin 103. 104. ayet-i kerimesinde de anlatılıyor. Diyor ki Allah Teala, onlar ki Allah'a mülaki olmayı ve Allah'ın ayetlerini örterler, inkar ederler, onların amelleri boşa gitmiştir. Her ikisinde de Allah'ın ayetlerini inkar etmek veya tekzip etmek var. Her ikisinde de mülaki kelimesi kullanılıyor. Birinde Allah'a mülaki olmayı, ikincisinde ahirete mülaki olmayı diyor Allah Teala. Sonuç eşit, amellerin boşa gitmesi. Amellerin boşa gitmesi de çok önemli bir konu. Neden? Kişi hayatı boyunca bir takım güzel işlemler yapar. Onlar sebebiyle derecat kazanır. Allah'ın emirlerini yerine getirir, ibadetlerini yapar, derecat kazanır. İnsanlara iyilik eder, derecat kazanır. Güzel işlevler yapar, derecat kazanır. Düşünün, ahiret, kıyamet günü amel defterinin kendi kazandığı bütün dereceleri sıfırlanacak bu insanların. Hangi sebeple? Çok önemli bir sebep. Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasını tekzip etmek, yalanlamak. İşte burada Allah Teala için son derece önemli bir konu bu. Bütün insanlar için de çok önemli olması lazım. Ama insanlar realiteleri, Allah'ın hakikatlerini unutmuşlar. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, onun gideceği yer cehennemdir. İnanmıyorsa insan Allah'a ölmeden evvel ulaşmaya, hiçbir zaman bunu dilemeyecektir. Gideceği yerde bu sebeple cehennem olacaktır. İşte Allah Teala bu önemli konuya parmak basıyor burada. İşaret ediyor bize. Ahirete inanmayanlar, hiçbir zaman kurtuluşları mümkün olmayanlardır. Allah razı olsun.

Allah-u Teala devam ediyor. Ayet 61. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lev yu'azizullahun nase bi zulmihim ma tereke aleyha min dabbetin velakin yu'ahhiruhum ila ecelin müsemma ve izâ câe eceluhum la yestehirûne sa'aten ve la yestekdimûn. Allah Teala buyuruyor. Velev kelimelerde eğer ve eğer şayet yuahizu sorgular, suçlar, muahize eder. Allah'ı Allah, ennase insanlar. Bi zulmihim onların zulümleri ile yani onların zulümleri sebebiyle. Ma tereke bırakmadı. Terk etmedi, bırakmazdı aleyha onun üzerinde min dabbetin yürüyen canlılardan bir canlı ve lakin fakat ama yuahruhum onları tehir eder, erteler ila ecelin bir süreye, ecele kadar müsemmen belirlenmiş, isimlendirilmiş. Ve izâ câe artık geldiği zaman ecelühüm onların ecelleri, onlar için tayin edilmiş olan zaman la yestehirûne ertelenmez,

ertelenmez, tehir edilmez. Bir saat ve evvela öne alınmaz.

cümlecıklere bakalım. Velev yuahizullahünnâse, ve eğer Allah insanları sorgulayıp cezalandırsaydı, bir zulmühüm, zulümleri sebebiyle, mâ tereke aleyha, onun yeryüzünün üzerinde bırakmazdı, min dâbetin, yeryüzünde yürüyen canlılardan bir canlı. Velakin yuahhirühüm, velakin onları tehir eder, erteler. İlâ ecelin müsemmen, belirli bir, belirlenmiş, isimlendirilmiş bir zamana kadar. Ve izâ câe ecelühüm, artık onların ecelleri geldiği zaman, la yestehirûne saaten, ne bir saat tehir edilir, ertelenir, ve la yestiklimûne, ne de bir saat evvele alınır. Ve cümlecikleri birleştirdiğimiz zaman şu neticeye ulaşıyoruz. Ve eğer Allah insanları zulümleri sebebiyle sorgulayıp cezalandırsaydı, onun yeryüzünün üzerinde yürüyen canlılardan bir canlı bırakmazdı. Ve fakat onları belirli bir zamana kadar tehir eder, erteler. Artık onların ecelleri geldiği zaman ne bir saat tehir edilir, ne de bir saat evveli alınır. Sevgili kardeşlerim, hayat başlar ve biter. Bu süreç içerisinde insanlar günahlar işlerler, hatalar işlerler, sevaplar işlerler. Derecat kazandıran ve derecat kaybettiren işlevler yaparlar. İşte bu hayat boyunca kiramen katibin melekleri devamlı olarak bütün hareketlerimizi, davranışlarımızı üç boyutlu bir filme alır. Hologram usulü bir filme alırlar. Aynı zamanda düşüncelerimizi de. Maksat, hangi düşünceyle hangi fiili yaptık? Bütün fiillerimizdeki taammüdü, yani bilerek, isteyerek, kasıtlı yaptığımız işlevleri kesin olarak derecelendirebilmek. Çünkü her pozitif davranışımızdan, Allah'ın emirlerine itaat edişimizden, yasak ettiği fiilleri şeytanın davetine rağmen işlemememizden kaynaklanan kazandığımız dereceler, Allah'ın emirlerini işlememekten, yasak ettiği fiilleri işlemekten doğan kaybettiğimiz dereceler, hayat filmimizde görünmektedir. Bu derecelerin sonucudur ki bizi cennete veya cehenneme ulaştırır. Eğer kazandığımız dereceler fazlaysa gideceğimiz yer Allah'ın cennetidir. Kaybettiğimiz dereceler fazlaysa gideceğimiz yer cehennemdir. Neden böyle yapıyor? Bir ömür boyu bize müsaade ediyor. Sana diyor, ben ey insanoğlu serbest irade verdim. Bu serbest iradenle sen dilediğin davranışı yapabilirsin. Ama bil ki sonunda hayatın boyunca işlediğin bütün günahların ve sevapların sonucunda ya cehenneme gideceksin, sonsuz bir cezalanmayla sonsuz bir zaman cezalanacaksın sadece, ya da cennete gireceksin. Kanunum böyle diyor Allah-u Teala. Bu kanuna göre hareket et, serbestsin. Ama neticede de mutlaka cezalanacak veya mükafatlanacaksın.
Şimdi böyle yapmasaydı da Allah-u Teala hesaplaşmayı ölümden sonraya bırakmasaydı. O zaman ne olurdu? O zaman diyor Allah-u Teala Allah'ın cezaları öyle ağır olurdu ki yeryüzünde insanlardan, hayvanlardan, yeryüzündeki insanlar ve cinler canlı olarak kalamazlardı. Öyleyse insanlar nefslerinde %100 afetler bulunması sebebiyle ve bu afetlere şeytanın devamlı tesir ederek afetleri kendi tabiatları istikametinde azdırmak suretiyle onları devamlı günah işletiyor. Şeytanın bu istikametteki gayretleri öyle cezalara insanların muhatap olmasına sebebiyet verecekti ki her an Allah Teala insanları cezalandırsaydı veya mükafatlandırsaydı insanlar cezalanmaktan hayatta hayatı devam ettirebilecek olan gücün sahibi kalamazlardı diyor Allah Teala. Kıyamet gününe kadar ertelemesinin sebebi bu. Allah razı olsun. Ve insanlara kurtuluş kapılarını da Allah Teala açmış. Tövbe müessesesini koymuş. Ve bir de öyle bir tövbe müessesesi koymuş ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onu 10 tane ihsanla mürşidine ulaştırdığı zaman kişi tabi olduğu anda bir olay tahakkuk ediyor. Tabi olduğu an bütün günahları sevaba çevriliyor. Öyleyse Allah Teala dünya içinde de insanlara kurtuluşu nasip kılmış. Hep insana kolaylıklar sağlamış. İnsan Allah'ın torpilli bir mahluku. Bir defa en asgari standartlarda kazandığı derecelerin bir derece kazanmışsa 10 katı amel defterine kaydediliyor. Ama bir derecelik günah işlediği zaman amel defterine kaydedilen bir derecelik günah. İnsan burada da bir mahluk olarak giriyor devreye. Yani Allah-u Teala kazandığının 10 katından daha fazla günah işlediği takdirde kişi o zaman onu cehenneme alacak. Ama nefsimiz ve şeytan öylesine azgınlar ki kendi halimize bıraksa Allah-u Teala bizi insanlar mutlaka kaybettikleri dereceleri kazandıkları derecelerden fazlaya çıkarıyorlar. Şeytan ve nefs bu konuda bir ikili. Bu ikili bütün insanları cehenneme ulaştırmaya yeterli bir gibi görünüyor. Eğer Allah'ın müdahalesi olmasa. Ne yapıyor Allah Teala? Bana ulaşmayı dileyin diyor. Sizi cennetime alayım. O zaman dediğimiz zaman Allah Teala bize öyle dereceler kazandırıyor ki derecelerimiz kaybettiğimiz dereceleri aşıyor. Kazandığımız dereceler kaybettiğimiz dereceleri aşıyor. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz o. Ve Allah'ın cennetine ulaşıyoruz. Allah razı olsun. Ve Nahl suresinin 62. ayet-i kerimesi. Ve yec'alûne lillâhi ma yekrehûn ve tesifu elsi netu humul kezibe enne lehumul hüsna la cereme
enne lehu min nare ve ennehum mufretun. Mufretun. Ve kelimeler ve yec'elune ve kılarlar, kılıyorlar, isnat ederler, ediyorlar. Lillahi, Allah'a ait. Ma yekrehune, beğenmedikleri, hoşlanmadıkları, kerih gördükleri şey ya da şeyler. Ve tesifu, ve söylüyor, vasıflandırıyor. Vasafe, vasıflandırdı, niteledi. Tesifu, söylüyor, vasıflandırıyor. Elsinetuhum, onların dilleri. Ve elkezibe, yalan, enne, olduğu. Lehum elhüsna, en güzeli onlara ait. La cereme, şüphesiz şüphe yok. Enne olduğu. Lehum ennare, ateş onlar içindir. Onlarındır. Ve ennehum, ve muhakkak ki onlar. Müfettun, ifratta olanlar, aşırı davrananlar. Ve yec'alûne lillâhi, ve Allah'a isnat ederler, has kılarlar. Ma yekrehûn, onlar kerih gördükleri, beğenmedikleri şeyleri, yani kızları, kız evlatları. Ve tesifu elsinetuhum, ve onların dilleri söyler. El kezibe, yalanı. Enne lehum, onlara ait olduğu. El hüsna, en güzelin. La cereme, şüphe yok. Enne lehumun nare, ateşin onların olduğuna. Ve ennehum üfretun, ve muhakkak ki onlar ifratta olanlar, aşırı davrananlardır.

cümlecikleri birleştirdiğimiz zaman şu çıkıyor ve onlar kerih gördükleri, beğenmedikleri şeyleri yani kızları Allah'a isnat ederler, baskılarlar.

Ve onların dilleri en güzelin onlara ait olduğu yalanını söyler.

Ve muhakkak ki onlar ifratta olanlar aşırı davrananlardır.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'a has kıldıkları, Allah'a isnat ettikleri şey istemedikleri, beğenmedikleri şeyler, kız çocuklar Allah'a aittir. En güzelin olan çocukların da kendilerine ait olduğunu söylerler. Yani bir insanlar grubu düşünün ki kendilerini Allah'tan üstün tutuyorlar. Böyle olan insanlar hiç acımadan kendi kız evlatlarını diri diri mezara gömebiliyorlar.

kız çocukları doğarsa Allah öyle uydurdu, bizim sevmediğimiz ama kendisini sevdiği kız çocuğu bize verdi derler diyor Allah Teala. Ama oğlan çocuk doğarsa işte biz böyleyiz. Biz oğlan çocuk dünyaya getiririz derler. Kendilerini Allah'tan daha ötede kendilerine göre hayır zannettikleri şeylerin sahipleri olarak kabul edenler. Yani kız çocuk Allah'tan beğenmedikleri halde Allah'ın istediği bir husus. Allah vermiş onu. E tabi bu kerih görülen bir şey. Allah'ın verdiğini kerih görüyorlar, kötü görüyorlar, değersiz görüyorlar. Ama eğer olan çocuklar olursa bu kendilerinin husule getirdiği bir şey. Böyle bir görüş kendilerini haşa Allah'tan üstün görmeleri anlamını taşıyor. Ve bu sebeple onların ateşe gireceği kesinleşiyor.

لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان

الشيطان أعمالهم فهو

ولي يهم يوم ولهم عذاب أليم. تالله kelimeleri geçiyoruz. Allah'a yemin olsun. Lekat and olsun. Erselna biz gönderdik. İlâ ümemin ümmetlere. Min kablike senden önce fezzeyyene fakat süslü gösterdi. Süsledi. Lehüm onlara eşşeytanü şeytan. Amalehüm amellerini yaptıklarını. Fehüve artık o velihüm veliyuhum onların velisi, dostu. El yevme o gün, bugün ve lehüm ve onlar için vardır, onlarındır azabın eliyim, eliyim acı azap. Tallahi lekat erselna. Allah'a yemin olsun ki göndermiştik. Resuller göndermiştik. Erselna tek başına göndermiştik demek ama hep Resuller için gönderilenler için kullanıldığı için gönderilenler göndermiştik. Yani Resuller göndermiştik. Allah'a yemin olsun ki Resuller göndermiştik. İlâ ümemin min kablike senden önceki ümmetlere ve zeyyene lehumu şeytani fakat şeytan onlara süslü gösterdi. Amalehüm amellerini. Fehüve velihümü veliyyuhumül yevme artık o gün onların dostu o şeytan olacaktır. Velihüm azabın eliyim. Onlar için eliyim azap vardır. Ve cümleciklerin cümleye çevrilmesi. Allah'a yemin olsun ki senden önceki ümmetlere Resuller göndermiştik. Fakat şeytan onlara amellerini süslü gösterdi. Artık o gün onların dostu o olacaktır, şeytan olacaktır. Onlar için elim azap vardır. Acı bir azap vardır, elim azap vardır.

arkadaşlarım Allah Teala burada şeytandan bahsediyor. Biliyorsunuz ki nefsimizin afetleri başlangıçta nefsimiz %100 afetlerle doludur. Ve bu afetler, nefsimizin afetleri şeytanın ilticagahıdır. Yani şeytan oralara yerleşir. O afetleri tesir altında bırakmaya çalışır. Biliyorsunuz ki nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu. Ve şeytan bu afetlerin hepsine tesir etmeye çalışır. Bunda çok başarılıdır. Neden? Zaten afetler şeytanın istediği istikamette Allah Teala tarafından dizayn edilmiştir. Yani Allah'ın bütün emirlerini çiğneyecek bir dizayndalar. Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri de işleyebilecek olan bir hüviyette yaratıldılar. Allah Teala'nın eşitlik ilkesinin bir neticesidir bu. Çünkü Allah Teala ruhumuza 19 tane haslet veriyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik gösteriyor ruhumuzun hasletleri. Nefsimize de 19 tane afet veriyor, 19 grup. Allah'ın bütün emirlerini çiğnemek isteyen, yasak ettiği her fiili mutlaka işlemek isteyen bir özellik. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iki ayrı çekim alanı ve dengede. Allah'ın emirlerine itaatimizi isteyen ruhumuzun hasletleriyle Allah'ın emirlerini çiğnememizi isteyen nefsimizin afetleri eşit durumda. Kullara herkes böyle giriyor. Ama şeytan nefsin zaten Allah'ın emirlerini çiğnemeye, Allah'ın emirlerini yerine getirmeme özelliğine sahip olan, yasak ettiği fiilleri de işlemeye yönelik olan, buna göre yaratılmış olan, yapıları buna uygun olan nefsin afetlerini daha azdırarak daha kötü suçlar işlemelerine sebebiyet veriyor onların. Böylece nefsimizin afetleri şeytan tarafından azdırılıyor. Azdırılmaları güç değil. Çünkü zaten şeytanın talepleri onların da talebi. Ve nefsimizin afetleri aklımıza tesir edip Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememize, emrettiği şeyleri de işlemememize, gerçekleştirmememize sebebiyet veriyor. Allah'ın emirlerini işlemiyoruz, yasak ettiği fiilleri işliyoruz. Nefsimizin afetleri buna göre programlanmış olduğu için, nefsimizin talebi bu olduğu için yetmez. Şeytan da nefsimizi daha da azdırdığı için. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah-u Teala Resuller gönderdiğini bütün ümmetlere, bu Resullerin bütün halkı Allah'ın emirlerine itaat etmeye, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememeye davet etmesine rağmen şeytanın insanların büyük kısmına hakim olduğunu ifade ediyor. Ve şeytan onların
dostu. İnsan ve cin şeytanlar, tağut, açık bir şekilde kafirlerin dostudur diye Allah Teala hükmünü koymuş zaten. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezine keferu evliyahumut-tagute yuhricunhum minen-nuri ilez-zulumati. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Onların kalplerini kapkaranlık olan, %100 afetlerle olan kalplerini en az yarıdan daha fazla aydınlık olan noktaya Allah mutlaka getirir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilerse. Ama madalyonun öbür tarafı da var. Bakınız ne diyor Allah Teala? وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الْتَاغُوتَ يُحْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. Diyor ki Allah Teala, o kafirlerse onlar tağutun dostlarıdır. İnsan ve cin şeytanların dostlarıdır. Ve onların da kalpleri tağut tarafından, insan ve cin şeytanlar tarafından, şeytanlar tarafından nurdan zulmete götürülür. Allah amel olanların kalplerini müzeyyen kılar, kalplerini zulmetten nura ulaştırır. Ama o şeytan insanları tesir ederek onları, Allah'a ulaşan insanlar da dahil bu konuya, ulaştıktan sonra onlara tesir etmek suretiyle onların kalplerini nurdan tekrar zulmete götürür. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizayn söz konusu ve şeytan hiç boş durmaz insanları devamlı kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmak için, cehenneme çekmek için elinden gelen her türlü gayreti sarf eder ve ne yazık ki insanların çok büyük bir kısmını cehenneme sürüklemeyi de başaracaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu akşamki konumuz dinlerin birleştirilmesi. Dinler diye, ayrı ayrı dinler diye bir husus yok sevgili kardeşlerim. Kainatta insanlık tarihi boyunca sadece bir tek din söz konusu olmuştur. O dine Kur'an-ı Kerim'imiz Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor. Hazreti İbrahim ki Hazreti Musa'dan da, tabi ondan evvel olduğu için Hazreti İsa'dan da, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan de daha evvel gelmiş olan bir peygamberdir. Ve Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a hanif olduğunu söylemesi, Hazreti İbrahim'in dininin İslam dini olduğunu kesinleştirmektedir. Aynı din Hazreti Musa'nın da dini olmuştur. Hazreti İsa'nın da dini olmuştur. Ve Allah-u Teala bütün peygamberlere aynı hükümleri indirmiştir. Tevrat'ta da, İncil'de de, bütün semavi kitaplarda da Allah'ın hükümleri aynıdır. Bakalım ayetlere. Maide suresinin 43. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki, İçinde Allah'ın hükümleri bulunan Tevrat yanlarındayken seni nasıl hakem yapıyorlar? Sonra da bundan, verdiğin hükümden dönüyorlar. İşte onlar mümin değillerdir. Burada Yahudilerden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelen ve haklarında karar verilmesini isteyenler var. Ama onlara Tevrat'ın hükümlerinin tatbik edilmesi lazım. Tevrat'ın hükümleri ile Kur'an-ı Kerim'in hükümlerinin aynı olması söz konusu. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a Kur'an'ı indirdiği zaman Tevrat'ın hükümlerinin geçerli olduğunu söylüyor bu ayet-i kerime ile. Tevrat'ın hükümleri de Kur'an'ın hükümleri de aynı özelliği yansıtıyorlar. Maide suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şunları söylüyor. Muhakkak ki Tevrat'ı biz indirdik. Onda bir hidayet ve bir nur vardır. Kendileri Hakk'a teslim olmuş peygamberler. Yahudilere onunla hükmeder. Rabbaniyyun olanlar da Allah'ın kitabından korumakla görevli oldukları ile hüküm verirler. Ve ahbar olanlar da aynı durumdadır. Ve de onlar onun üzerine şahitler oldular. Yani Tevrat'ın üzerine şahitler oldular. Artık insanlardan korkmayın, benden korkun. Benim ayetlerimi az bir değere satmayın. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kafirlerdir diyor Allah-u Teala. Burada Tevrat'ı Allah'ın indirdiği birinci işaret, Tevrat'ta bir nur ve bir hidayet olduğu ikinci işaret. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in de bir nur ve hidayet kitabı olduğunu görüyoruz. Ve İncil'i tetkik ettiğimiz zaman Kur'an-ı Kerim İncil'in de bir nur ve bir hidayet rehberi olduğunu söylüyor. Kur'an da, İncil de, Tevrat da bir nur ve bir
hidayet rehberidir. Maide suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Tevrat'ta onlara cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve yaralamalara karşı kısas yazıp farz kıldık. Aynı Kur'an-ı Kerim'deki kısas esasları Tevrat'ta da var, Maide 45. Bunu kesinleştirmiş. Kim bunu bağışlar da o kendisi için kefaret olur. Bağışlarsa ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar zalimlerdir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın indirdiği 3 mukaddes kitap, Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim, üçünün de esası aynı. Hükümleri, üçünün de hükmü aynı. Birbirinden farklı hükümler ihtiva etmiyorlar. Maide suresinin 48. ayet-i kerimesinde, 46. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: onların izleri üzerine Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik edici olarak Hazreti Meryem'in oğlu İsa'yı gönderdik. Hazreti İsa'yı ne olarak göndermiş? Hazreti Musa'nın kitabını tasdik edici olarak göndermiş. Hazreti Musa'nın kitabını tasdik edici olarak göndermiş. Öyleyse İncil Tevrat'ı tasdik ediyor. Ve ona içinde bir hidayet ve bir nur olan Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik eden ve müttekiler, takva sahipleri için hidayete erdiren ve bir öğüt olan İncil'i verdik. Tevrat içinde Allah Teala hidayete erdiren ve bir nur olan, bir öğüt olan kitap diye bahsediyor. Burada da içinde bir nur olan ve hidayet olan Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik eden, hidayete erdiren ve bir öğüt olan bir kitap. İncil, yani Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik eden, Tevrat'ı tasdik eden bir kitap olarak İncil'i indirdiğini söylüyor. Tevrat'ta da İncil'de de bir nur ve bir hidayet bulunduğunu, bir nur olduğunu her iki kitabında ve hidayete erdiren vasıf taşıdığını söylüyor. Kur'an-ı Kerim ise zaten bir hidayet kitabıdır. Maide suresinin 47. ayet-i kerimesine bakıyoruz. İncil sahipleri Allah'ın onda indirdiği, yani İncil'de indirdiği ahkem ile hükmederler. Hükümlerle hükmederler. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar fasıklardır diyor Allah Teala. Görülüyor ki Kur'an-ı Kerim indirildiği zaman Tevrat'ın ve İncil'in gerçekten Allah-u Teala tarafından indirildiği Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde yer almış. Öyleyse
Ne Tevrat için ne İncil için bunlar uydurma kitaplardır demek söz konusu değil. Üçü de, üç kitapta Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği gibi bir hidayet rehberidir, bir nurdur. Enbiya suresinin 104. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, o gün kitapların yazılı sayfalarını dürer gibi semayı düreceğiz. Onu ilk defa halk etmeye başladığımız gibi iade edeceğiz, geri döndüreceğiz. Bizim üzerimizde bir vaattir. Muhakkak ki bunu yapacak olan biziz diyor Allah-u Teala. Orada kitapların yazılı sayfaları, birbirinin aynı olan sayfalar söz konusu. Bir sonraki ayet-i kerime Enbiya 106. Muhakkak ki abidler Allah'a kul olanlar kavmi için bunda elbette tebliğ vardır. Enbiya 107. Seni biz alemlere rahmet olarak gönderdik. Enbiya 108 diyor ki Allah Teala kul innema yuha ileyye ennema ilahukum ilahun vahid ehel entüm müslimun de ki bana sizin ilahınızın sadece tek bir ilah olduğu vahyedildi. Öyleyse siz Müslümanlar mısınız? Allah'a teslim olanlar mısınız? Yani Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den açık bir şekilde onların kitaplarının da tek ilahtan bahsettiğini söylemesi emrini vermiş. Ve de Kur'an'ın temeline İslam'ı yani Allah'a teslim olanları açıklamak, Allah'a teslim olanlar Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlar olarak geçiyor. Allah'a teslim olmuşlar. O diğer dinlerin mensuplarına da soruyor. Yoksa siz Müslümanlar mısınız diye Allah'a teslim olanlar mısınız? Öyleyse muhteva aynı. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde gene Allah-u Teala aynı şeyi söylüyor. Diyor ki, dinde onunla Hazreti Nuh'a vasiyet ettiğimiz, yani farz kıldığımız şeyi, şeriatı, dini ikame edin. Ve onda fırkalara ayrılmayın diye Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya vasiyet ettiğimiz şeyi sana da vahyederek size de şeriat kıldık. Senin onları kendisine çağırdığın şey,

Yani Allah'a ulaşmayı dileme. Müşriklere zor geldi. Müşrikler Allah'a ulaşmayı dilemeyip de bütün fırkaları oluşturanlar. Allah dilediğini kendisine seçer ve ona yöneleni kendisine hidayet eder, ulaştırır diyor Allah Teala. Burada açık bir şekilde Allah Teala'nın tek bir şeriat kıldığını söylemesi söz konusu. Fetih 29'da Allah Teala'nın ne söylediğine bakıyoruz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar kafirlere karşı sert, birbirlerine karşı merhametlidirler. Onları rükû ederken, secde ederken, Allah'tan lütuf ve rıza dilerken görürsün. Yüzlerinde secdelerin izleri vardır. İşte bu onların Tevrat'ta anılan vasıflarıdır. İncil'de de şöyle vasıflandırılmışlardır. İncil'den bahsediyor Allah Teala. İncil sahabeden bahsediyor. İncil sahabeden bahsediyor. Onları rükû ederken, secde ederken, Allah'tan lütuf ve rıza dilerken görürsün. Yüzlerinde secdelerin izleri vardır. İşte bu onların Tevrat'ta anılan vasıflarıdır. Tevrat'ta sahabeden bahsediyor. İncil'de ise şöyle vasıflandırılmışlardır diyor Allah Teala. Onlar filiz çıkarmış, gittikçe kuvvetlenerek kalınlaşmış gövdesi üzerine dikilmiş, ekincilerin hoşuna giden ekin gibidirler. Kafirleri ashaba öfkelendirmek içindir. Onlardan mümin olup ıslah edici amel işleyenlere Allah mağfiret ve büyük mükafat vaat etmiştir. İşte buradaki dizayn açık bir şekilde Tevrat'ta da İncil'den de sahabeden bahsedildiğini gösteriyor. Üç kitap birbiriyle yakın ilişkide ama üç tane din yok. Sadece tek bir din söz konusu.

Hazreti İbrahim'in dini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini, Hazreti İsa'nın dini, bu üç din diğer iki kitabı, her bir dinin kitabı, kendisinin dışındaki diğer iki kitabı mutlaka hidayet rehberi ve nur olarak tanımlıyor. Ve İncil'den Tevrat'a atıf yapılmış, Tevrat'tan İncil'e atıf yapılmış, Tevrat'tan Kur'an-ı Kerim'e atıf yapılmış, Kur'an-ı Kerim'den Tevrat'a atıf yapılmış, Kur'an'dan İncil'e atıf yapılmış, İncil'den Kur'an'a atıf yapılmış. Öyleyse Allah'ın birbirinden haberdar etmek istediği bir üç ayrı zaman parçasında yaşamış olan üç grup insan, o dinlerinin temel kavramları birbirinden hiçbir farklılığı içermiyor. Zariyat 56'da Allah Teala diyor ki: "Ve ma halekter insi ve cinni illa liyabudun." Biz insanları ve cinleri bize kul olsunlar diye yarattık. Kulluk, kul olmak Allah'a üç kitabında temelini teşkil ediyor. Görüyoruz ki sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn. Üç kitap birbirinden diğerini haberdar etme vasıflarıyla donatılmış. Öyleyse neticede görüyoruz ki dinler değil, din vardır. Allah'ın tek dini. Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 48. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek." Kitap dediği Kur'an-ı Kerim, hikmet dediği Tevrat'ta da İncil'de de Kur'an'da da olan temel kavram ve öğreteceği Kur'an'dan başka iki kitap daha. Öyleyse görünüyor ki bütün kitaplar, Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de aynı esasları muhtevi. Âl-i İmran 65'te Allah Teala diyor ki: "Ey kitap ehli, Hazreti İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz?" diyor. Tevrat'ta, İncil'de ancak ondan, yani onun zamanından sonra indirildi. Hala akıl etmez misiniz? Yani Hazreti İbrahim'e indirdiğimiz din aynı zamanda Hazreti Musa'ya indirdiğimiz dindir diyor Allah Teala. Aynı zamanda Hazreti İsa'ya indirdiğimiz dindir diyor. Aynı zamanda sana indirdiğimiz dindir diyor. Öyleyse görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim dinler demiyor. Allah'ın tek bir dini olduğunu söylüyor. Hazreti İbrahim için Allah-u Teala'nın söylediklerine bir göz atalım. Hazreti İbrahim diyor Allah-u Teala ne Yahudi ne de Hristiyandı.

لكن هو حنيف. Olarak Allah'a teslim olmuştu. Müşriklerden de değildi. Allah Teala burada Hazreti İbrahim'in müşriklerden olmadığını, yani Allah'a ulaşmayı dileyip fırkalara ayrılmayanlardan olduğunu söylüyor Rum 32'ye göre. Müşriklerden değildi. Kimdi müşrikler Rum 32'de? Dinlerinde fırkalara ayrılanlar, her biri kendilerindekiyle ferahlananlar. Ama bu insanların kendi ellerindeki din aslında kendilerinin uydurdukları din. Her biri fırkalara ayrılmışlar. Onların arasından kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kurtuluşa ulaşan tek fırkayı oluşturuyor. İşte Allah-u Teala Hazreti İbrahim hakkında, Hazreti Musa hakkında, Hazreti İsa hakkında açıklamalarda bulunurken Hazreti İbrahim'in hepsinden evvel olduğunu söylüyor. Hazreti İbrahim'in Hanif dini Hazreti Musa'dan da Hazreti İsa'dan da elbette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de evvelki bir din. Ve Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme açık bir şekilde sen diyor Hanif'sin. Öyleyse İslam dediği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hanif ve Hanif dininin üç esası var. Üç temele dayalı. Tek Allah'a inanmak birinci esas. Fırkalara ayrılmayanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek toplumu vücuda getirmek. İki, bir de Allah'a teslim olmak, ruhu, veçi, nefsi ve sonunda iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte Hazreti İbrahim'in Yahudi ve Hristiyan olmadığı, Hanif olduğu anlatılıyor.

Diyor ki Ali İmran 48'de Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki insanların Allah ile olan ilişkileri zaman içerisinde hep asli gayesinden kaymış. Ve neticede sanki üç tane ayrı din varmış gibi Yahudiler, yani Tevrat'a bağlı olanlar, Hristiyanlar, yani İncil'e bağlı olanlar ve İslam, yani Kur'an-ı Kerim'e bağlı olanlar, üç ayrı dinin temsilcisi olmuşlar. Ve de aralarında harpler baş göstermiş. Bugün de dünyanın her tarafında savaşlar var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu öyle bir olay ki yürekler acısı bir şey. Kan dökülüyor. İnsanların kanları dökülüyor. İlluminati'nin dünyaya hakim olma standartları, hedefleri içerisinde insanlar öldürülüyor dünyanın dört bir tarafında. Savaşlar devam ediyor. Allah'ın hedef gösterdiği sulh ve sükun insanlar arasında artık yaşanmıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hazreti İbrahim bütün peygamberlerden, yani kendilerine kitap verilmiş olan Hazreti Musa'dan, daha sonra kendisine İncil verilmiş olan Hazreti İsa'dan, daha sonra kendisine kitap verilmiş olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den evvel yaşamış. Hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dinini öğrenmişler. Öğrettikleri de Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki Allah Teala bize dinimizi öğretti. Öyleyse bu dinin yeni bir din olmadığı, kainatın ezeli ve ebedi dini olduğu, başka bir dinin hiçbir devrede mevcut olmadığı, Allah Teala'nın emrettiği dinleri yaşamak yerine insanların putlara tapmak gibi bir takım sapıklıklara kapıldıkları, üç kitabın muhtevasında da kesinlik kazanıyor. İnsanlık bir gün mutlaka bunu anlayacaktır. Allah-u Teala'nın kendilerine kitap verdiği insanlar İlluminati'nin tesirinden mutlaka kurtulacaklardır. Ey dünyaya sulh ve sükun hakim olacaktır. O günlerde çok uzaklarda değildir. Sevgili kardeşlerim, öyle bir muhtevada bakıyoruz ki olaylara, Hazreti İbrahim bugünün üç kitaplı dininden de daha evvel yaşamış olan bir peygamber. Ve onun ifade ettiği üç esas, Tevrat'ın da esası, İncil'in de esası, Kur'an-ı Kerim'in de esası. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman bakıyoruz ki Allah Teala Allah'ın tekliğini söylüyor. Tevrat'ta da aynı şeyi söylüyor. İncil'de de aynı şeyi söylüyor. Hazreti İbrahim'in vahdet müessesesi, tek Allah müessesesi, Tevrat'ında, İncil'inde, Kur'an-ı Kerim'inde esasını teşkil ediyor. Tek Allah. Ve de Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, o putlara tapanların hepsinin Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olduğunu görüyoruz. Bunlara müşrik diyor Kur'an-ı Kerim. Müşrik tabiri ortaya çıkınca şirk müessesesi giriyor devreye. Ve şirkte olan insanlar söz konusu. Bir açık şirk var. Bunun manası putlara tapmak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, benim kavmim açık şirke bir daha düşmez. Ama diyor, gizli şirkten korkuyorum. İşte bu gizli şirkin ne kadar önemli olduğu görünüyor. Gizli şirk, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin oluşturduğu bütün insanlar için geçerli. İşte sevgili kardeşlerim,
böyle bir dizaynda insanların Allah'a ulaşmayı dilemeleri, onları gizli şirkten kurtarıyor. Yani bir başka ifadeyle şirk sadece puta tapmak değil. Şirk dinde fırkalara ayrılmak. Aslı ifadesiyle Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes ayrı ayrı fırkalarda toplanmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şirktedirler. Meselemize hangi açıdan bakarsak bakalım, bir ilgi alanı görüyoruz. İslam demek, Allah'a teslim olmak demek. İslam kelimesinin kökü silmdir. Sinlam ve mim. Bu kelimenin yapısı içerisinde Allah'ın dizayn ettiği şey ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Hazreti İbrahim'in Hanif olduğunu biliyoruz. Ruhunu da, veçinde, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiş. Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın da tarih sırasına göre yaptıkları şeylerin birbirinden ayrı olmadığını, dört teslimi de gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Onlar ve onlara tabi olanlar. 14 asır sonra bütün dinlerde tam bir yozlaşma oluşmuş. Dinin temeldeki bütün özellikleri kaybolmuş. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Din Allah'a ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim etmenizle sizi en üst noktaya ulaştırır. İrşat makamını tayin edinirsiniz. Öyleyse hepiniz için geçerli olan sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın kainattaki tek dinine sahip çıkmak ve de ruhunuzu da, fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmek. O zaman Hanif olunur, o zaman İslam olunur. Bir dizi teslimi gerçekleştirdikçe, ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim ettikçe, İslam'ın daha üst boyutta çok daha büyük mutlulukları içeren bir dizaynına sahip olunur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah için olmaya çalışın. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Ve sizlerden istediği şey, eğer cennete gitmek istiyorsanız bir tek dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ve de o zaman
Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı İslam'ı yaşayacaksınız. Bu İslam Kur'an'daki İslam'dır. Bu İslam İncil'deki İslam'dır. Bu İslam Tevrat'taki İslam'dır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhakkak ki bütün güzellikleri Allah-u Teala veriyor. Kitapları incelediğimiz zaman Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da yedi safhanın yedisinin yer aldığını görüyoruz. Yedi safhanın yedisinde farz olduğunu görüyoruz. Ve bu kitaplara tabi olan insanların hepsinde mevcut olduğunu görüyoruz. Beden ruhlarını, bedenlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biliniz ki gelecek yıllarda dinler mutlaka birleştirilecektir. Hiç kimseye sen dininden ayrıl da bizim dinimize gir denmeyecektir. Çünkü onların kitabında da diğer dinlerin kitabında da aynı emirler mevcut. Yani onlara verilecek olan talimat, siz kendi dininizin gereklerini yaşayın, ruhunuzda ve içinizde, nefsinizde Allah'a teslim edin. Tıpkı Hazreti İsa ve havarilerin yaptığı gibi. Hristiyanlara bu söylenecek. Yahudilere de Hazreti İsa'nın, Hazreti Musa'nın ve ona tabi olanların yaşadıkları yedi safa, dört teslim anlatılacak. Sonuçta bütün kitap sahipleri bakacaklar ki bütün kitaplar birbirinin aynı. Aralarında farklılıklar yok. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyze billahi mineşşeytanir racim. Elhamdülillah. Ayrılmakla aleyhi ve sellem. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah-u Teala bizleri Allah'ın zikir sohbeti için bir araya getirdi. İslam nedir, tasavvuf nedir isimli serinin yeni bir bölümünde, insanın yaratılması bölümünde bir aradayız.

İnsanı yaratma müessesesini bizlere açıklarken bazen salsalin kullanmış, bazen tayin kullanmış. Her ikisi de balçıktan, balçık manasına kullanılıyor. Islak olan ama sonra kurumuş olan. Ve mikroorganizmaların gelişmesine müsait olan bir toprak türü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala diyor ki, Allah bir şeye ol der, o da oluverir. Ama insanın yaratılması bir anda tahakkuk etmemiştir. Allah Teala insanı üç ayrı cephede oluşturdu. Bir fizik vücudu var, bir ruhu var, bir de nefsi var. Üç ayrı cephede var olan bir varlık. Allah'ın kainatta en çok sevdiği mahluku insan. Öyleyse yaratılan bu insan başka bütün mahluklardan üstün mü kılınmış? Elbette. Allah Teala Câsiye Suresi'nin 23. 13. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Vessahhara lekum ma fis semavati ve ma fil ardı cemian minhu." O Allah ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi sizin ey insanlar sizin emrinize musahhar kıldı diyor Allah Teala. Allah'ın bütün göklerde ve arzlarda yarattığı her şey biz insanlara musahhar kılınmış, hasredilmiş, sihredilmiş, emrine verilmiş insanoğlunun. O zaman görünüyor ki şu kainat üzerinde en kıymetli mahluk insandır. Bütün göklerde ve bütün arzlarda olan her şey insan için yaratıldığına göre, her şey onun emrine verildiğine göre bunlar canlı ve cansız bütün varlıkları ihata ediyor. Öyleyse yaratılanlara baktığımız zaman ne görüyoruz? Melekleri görüyoruz, insan için yaratılmış. Cinleri görüyoruz, insan için yaratılmış. Hayvanları görüyoruz, insan için yaratılmış. Bitkileri görüyoruz, insan için yaratılmış. Cansızları görüyoruz, kainatı görüyoruz. İnsan için yaratılmış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey insan için yaratılmış. Öyleyse insan nevi şahsına münhasır bir varlıktır. Kainattaki en üstün mahlukudur Allah-u Teala'nın. Allah-u Teala insanı yaratıyor ve yeryüzünün halifesi yapıyor. Bakara suresinin

30. ayet-i kerimesinde Allah Teala öyle söylüyor. Allah melekleri dedi ki ben yeryüzünde bir halife kılacağım. Onlar da Makara 30 Allah Teala buyuruyor ve iskale rabbuke lil melaiketi inni cailun fil ardı halife. O zamanki Allah Teala meleklere dedi ki ben yeryüzünde bir halife kılacağım. Kalu dediler ki eteç alu fiha men yufsidu fiha ve yesfikud dimae. Sen onu yeryüzünde fesat çıkaracak, kan dökecek birisini mi halife kılacaksın? Ve nahnu nusebbihu bihamdike biz ki seni hamd ile tesbih ediyoruz. Ve nukaddisu leke ve seni takdis ediyoruz. Kale inni elemu ma la ta'lemun. Allah Teala da diyor ki ben muhakkak ki sizin bilmediklerinizi bilirim. Demek ki Allah Teala insanı yaratmış. Dünya adı verilen bu gezegende yeryüzünün halifesi olsun diye. Yani Allah'ı yeryüzünde temsil etsin diye. Bu Allah Teala'nın ister adına tıyın desin, ister adına salsalin desin, bu çamur, kirli toprak, muhakkak ki bir özelliğin sahibi olan bir toprak. Yani zamanla amino asitleri oluşturabilecek olan özellikte bir toprak. Ve Allah Teala amino asitlerden bir dizayn kuruyor insanı yaratırken. Bu topraktan insanı Allah Teala şekillendiriyor.

insanı Allah Teala şekillendiriyor. Bu şekillendirmenin sonunda Allah Teala diyor ki meleklere ve meleklerin aralarında bulunan cin tayfesinden olan iblise, şimdi ona ruhumdan üfüreceğim. Ve ben üfürdükten sonra, o benim ruhuma sahip olduktan sonra ona secde edin. Allah Teala'nın yaratma faaliyetine baktığımız zaman Allah'ın Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde söylediklerine beraberce bakıyoruz. Diyor ki Allah Teala Sümme sevvahu, Allah onu şekillendirdi. Sonra Allah onu şekillendirdi, dizayn etti ve nefaha fihi min ruhihi, onun içine ruhundan üfürdü. Ve ceale lekümüs sem'a, ve ona işitme hassası getirdi. Kıldı onu, işitir kıldı. Semi hassasıyla onu işitir kıldı. Vel ebsare, ve basar hassasıyla onu görür kıldı. Vel efide, ve verdiği idrak hassasıyla onu idrak eder hüviyete getirdi. Kalilen ma teşkürün, ne kadar az şükrediyorsunuz diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala insana basar adlı görme hassasını veriyor. Sem'i isimli işitme hassasını veriyor. Fuat isimli idrak hassasını veriyor insana. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ne görebiliyor, ne işitebiliyor, ne idrak edebiliyor. Neyi? Hidayet makamının söylediklerini. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala insanı bir hüviyette yaratıyor. İşiten, gören ve idrak eden. Eğer bunları Allah açısından değil de dünya açısından değerlendiriyorsanız, bütün insanlar doğdukları andan itibaren bu vasıfların sahibi olarak yaratılmışlardır. İşitirler, görürler ve dünyaya ait olan şeyleri herkes kendi ölçüsü nispetinde, çapı nispetinde idrak eder. Ama idrakin Allah'ın muhteva taşıyan alanlarına yansıması, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mümkün değildir. Ve Allah Teala
böyle söylüyor ona, ruhumdan üfüreceğim, o zaman ona secde edin. Ne demek bu sevgili kardeşlerim? Allah Teala demiş oluyor ki onun fizik vücuduna secde etmeyeceksiniz. Benim ona üfürdüğüm, benden olan, bana tekrar geri dönecek olan ruhunadır. Yani aslında gene bana secde etmiş olacaksınız diyor Allah Teala. İnsana verdiğim ve benim fizik vücudumda meknus kıldığım bir yaratığım olan ruhumu ona üfürüyorum. O ruhu ona üfürdükten sonra o secde edilmeye layık bir hüviyet kazanacak. Ona secde edin diyor. Olay böyle başlıyor. Ve Allah'ın yarattığı bu mahluk evvela Allah Teala'nın ona can verebileceği bir hüviyete ulaştırıyor Allah Teala onu. Yani yapısı yavaş yavaş Allah'ın verdiği o onu yarattığı tın veya salsalin olsun adı, her iki açıdan da onu canlı kılabilecek olan hususları bünyesinde taşıyabilecek bir özellikle yaratılıyor insanoğlu. Sevgili kardeşlerim, insan adı verilen bu mahluk 70 trilyon hücreden oluşuyor. Her hücresinde birçok mitokondri var, elektrik üretici. Ve her hücresinde 23 çift kromozom taşıyor. Her hücresinde dezoksiribonükleik asit sarmalları var. DNA sarmalları. Aynaya insan baktığı zaman bir kişi görüyor. Oysa ki onu her şeyle temsil edebilecek olan 70 trilyon çarpı 46 adet o kişi orada mevcut. 4.2 katrilyon o kişinin muhtevasını tayin ediyor. Allah Teala insanı bir oya gibi işlemiş ve yaratmıştır. Her şeyi ayrı bir mucize. Sevgili kardeşlerim, atomlar elektronlardan oluşmuştur. Bir başka ifadeyle elektronlar protonları ve nötronları oluşturmuştur. Bunlardan da atom yapısı vücuda gelmiştir. Ve atomlar molekülleri, moleküller hücreleri oluşturmuştur. Öyleyse böyle bir dizaynda hücre yapısı
insanın temel taşıdır. Her hücre hayatın varlığını ifade eder. Ve Allah Teala insanı canlı kılıyor. İnsana hayat veriyor. Hayatı vermek ve almak sadece Allah'ın elindedir. Hayat veren sadece benim diyor Allah Teala. Sadece ben hayat veririm diyor. Allah'tan başka hayat veren hiçbir varlık yoktur diyor. Allah'tan başka öldüren de yoktur diyor. Öldüren de, hayat veren de benim diyor Allah Teala. Nahl Suresi 23. ayet-i kerime. Öyleyse Allah çamurdan bir mahluk şekillendiriyor. Ona muhteva kazandırıyor. Hayatı bünyesine alabilecek olan bir muhteva kazandırıyor Allah Teala. Ve ondan sonra o Adem Aleyhisselam'a hayat veriyor. Canlı kılıyor onu. Ve bütün meleklere ve iblise emrediyor. Artık ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi hepiniz ona secde edin. Bütün melekler derhal secde ediyorlar. Ama iblis secde etmiyor. Ve Allah Teala iblise soruyor. Ey iblis, seni yarattığım bu mahlukuma, kendisine ruh verdiğim, bu sebeple secdeye layık kıldığım bu mahlukuma secde etmekten men eden nedir diyor Allah Teala. Şeytan, yani iblis cevap veriyor. Sen beni dumansız ateşten, enerjiden yarattın diyor. Onuysa diyor, çamurdan yarattın diyor. Çamur necis, necistir, pistir diyor. Ben ondan üstünüm ve ona secde etmem diyor. Buradaki dizayna dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Burada iblis Allah-u Teala'nın söylediklerini duymamış gibi davranıyor. Ne söylemişti Allah-u Teala? Ona ruhumdan şimdi üfüreceğim. Ben üfürdükten sonra beni temsil eden, benim bir parçam olan, neden benim bir parçam olan ifadesini kullanıyorum? Tekrar bana geri dönecek olan ruhtan ona üflüyorum diyor. Aslında ruh Allah'ın bir parçası değildir. Allah'ın bir yaratığıdır. Sadece Allah Halık'tır, yaratandır. Ve ruh Allah'ın bir mahlukudur. Ama Allah'ın zatında meknuz bulunan bir yaratık, bir mahluk. Ve dönüş yeri mutlaka Allah. Allah'tan gelmiş oluyor bize. Ve bizden tekrar Allah'a mutlaka geri dönmesi lazım. Ruh bir emanet. Allah Teala diyor ki biz emaneti göklere, dağlara ve yere teklif ettik ama onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar.
sonra insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. Çünkü insan cahildir ve nankördür diyor Allah-u Teala. Burada Allah-u Teala'nın iki tane vasıf serdetmesi niçin Allah-u Teala tarafından gerekli görülmüş? Şunun için. Emanetin insanın fizik bedeninden, emanetin insanın nefsinden farklı bir yaratık olduğunu ifade etmek için kullanmış Allah-u Teala onu. Ne demek istiyoruz? Nefsin bir afeti nankörlüktür. Bir başka afeti de cehalettir. İşte insan cahildir ve nankördür diyen Allah-u Teala bize şunu ifade etmiş oluyor. Biz emaneti teklif ettiğimiz zaman insanın fizik vücuduyla nefsine ikisine birden teklif ettik. Yani emanet bu ikisi de değildir. Emanet bu ikisine verilen bir üçüncüdür. Üçüncü nedir? Ruhtur. Öyleyse insan fizik vücudu yaratılan bir varlıktır. Velakat halaknel insanü min salsalin min hamiyin mesnun. Biz andolsun ki insanı şekillenmiş kuru bir balçıktan halk ettik diyor. Halk edilen bir fizik vücut. Ve nefsimizden bahsediyor Allah Teala. Ve nefsin ve ma sevvaha. O nefse ve onu sevva edene. Fe elhamaha ve fucuraha. Takvaha. Ona Allah'ın fücuru, ona şeytanın fücuru ve Allah'ın takvası ilham edilir diyor Allah Teala. Ama nefsimiz Allah Teala nefsimizi sevva etmiş. Dizayn etmiş. Peki ruhumuzu demin okuduğumuz Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde söylediğimiz gibi nefsimizi üfürmüş. 3 ayrı fiil kullanıyor. 3 ayrı vücudumuz açısından. İnsan, insanın dışındaki bütün yaratıklardan farklı, bütün yaratıklardan üstün bir varlıktır. İnsanın üstünlüğünün birinci işareti, insanın bütün mahlukatın içinde sadece insanın Allah'tan gelen ve tekrar Allah'a mutlaka dönmesi lazım gelen bir emaneti muhtevasında barındırmasıdır. İnsandan başka hiçbir mahluk böyle bir emanetin sahibi kılınmamıştır. Sadece insanlara has bir olgudan bahsediyoruz. Sadece insan ruh emanetinin sahibidir. Allah'tan gelen ve tekrar Allah'a geri dönecek olan bir emanet sadece insanda var. Ne meleklerde var, bir, ne cinlerde var, iki, ne hayvanlarda var, üç, ne bitkilerde var, canlı olan hiçbir şeyde, uçan kuşlarda da, denizdeki balıklarda da, hayır, ruh adı verilen bir emanet, insanın dışında hiçbir varlıkta yok. Ve o emanet, ruh insanda olduğu için insan üstündür. Ve bu sebeple Allah Teala secde edilmesini emrediyor Adem Aleyhisselam'a. Adem Aleyhisselam'a o ruhu verdiği için bunu söylüyor Allah Teala. O emanet sebebiyle, verdiği ruh emaneti sebebiyle insanı üstün görüyor Allah Teala. Secde edilmeye
layık görüyor. Öyleyse evvela kendisinde ruh olduğu için, Allah'ın bir emanetini taşıdığı için, bir, kendisine Allah-u Teala'nın emriyle bir üstünlük nişanesi olan secde edildiği için insan üstündür. Üç, Allah'ın zatına geri dönme özelliği olduğu için ruhu Allah'a tekrar geri dönecektir. Allah'a geri dönme özelliği taşıyan tek mahluk olduğu için insan üstündür. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Allah Teala buyuruyor ki bütün göklerde, bütün arzlarda ne yarattıysak hepsini sizin için yarattık diyor Allah Teala ey insanlar. Ve sizin için yaratmamız yetmez. Sizin emrinize musahhar kıldık diyor. Sadece insanın emrine musahhar kılınmış bütün gökler, bütün yerler, bütün göklerde ve yerlerde ve ikisinin arasındaki Allah'ın yarattığı her şey insanın emrine musahhar kılınmış. Öyleyse elbette üstün olan insan, göklerde yaratılan, yerlerde yaratılan her şey, melekler, hayvanlar, cinler, neler geliyorsa aklınıza, her şey Allah-u Teala tarafından yaratılmış yerlerde ve göklerde ve insanın emrine musahhar kılınmış.

ise görüldüğü gibi insan üstündür.

Allah'ın en sevgili mahlukudur. Allah Teala insanı yaratmış. Yeryüzünün halifesi kılmış. Yeryüzünde Allah'ın temsilcisi kılmış. Yeryüzünde Allah'ın temsilcisi. Öyleyse

Allah Teala sadece bununla yetinmemiş. Yeryüzünü insana miras bırakmış. İnsan diyor, yeryüzünün varisidir diyor Allah Teala. İnsanı yeryüzüne varis kılmış. Yeryüzünün mirası insana aittir diyor Allah Teala. Yeryüzünün halifesi kıldım insanı ve yeryüzünü onlara, bu insanlara, yeryüzünün halifesi kıldığım insanlara miras bıraktım diyor yeryüzünü. Onları varis kıldım diyor yeryüzüne. Görüyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Allah Teala ile melekler arasında geçen konuşma, niçin sen yeryüzünde insanı halife kılacaksın? Biz seni tesbih ederken, takdis ederken, onu yeryüzünde kan döksün diye mi halife kılacaksın diyor melekler. Allah Teala insanın bir başka üstünlüğünü dile getiriyor orada. Ben sizin bilmediklerinizi bilirim diyor. Ve Adem Aleyhisselam'a onu meleklerden üstün kılacak olan sırrı öğretiyor. 99 esmasının sırrını. Ve melekler onu imtihan etmek istedikleri zaman Allah Teala ona öğrettiklerini soruyor. O da isimleri sayıyor özellikleriyle. Yani Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman sır sahibi olarak yaratıldı. Allah'ın esmaları her biri ayrı bir cepheden kişiyi en üstün standartlara ulaştırır. Ve esmanın sahibi olan Adem Aleyhisselam meleklerden daha üstün olduğunu ispat etmiş oldu meleklere. Şimdi şeytanın söylediklerini bu açıdan değerlendirirsek şunu görüyoruz. Ne görüyoruz? İblis insanı fizik vücuduyla mukayese ediyor. Onu diyor topraktan yarattın, o benden necistir. Ben ondan üstünüm, ben onun da secde etmem. Ama Allah'ın söylediği Adem Aleyhisselam'ın fizik vücuduna değil, Allah'ın ona üfürdüğü ruha secde. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu şey, secdenin yapılmaması üzerine Allah Teala iblisi kovuyor huzurunda. Ey iblis diyor, sen emrime itaat etmedin ve kafirlerden oldun. Seni huzurumdan kovuyorum. Ebediyen cehennemde cezalanacaksın. Burada bunların arasında bulunmaya layık değilsin. Oradan aşağı in diyor Allah Teala. İblis yani şeytan Allah Teala'ya diyor ki ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşatmanı diliyorum. Ben bu madem ki beni onun yüzünden
cezalandırıyorsun anlamı var. Şimdi bu söylediklerinde açıkça bunu söylemiyor ama o çıkıyor ortaya. Ben diyor bu Adem Aleyhisselam var ya, beni kıyamete kadar yaşatırsan onun bütün zürriyetini sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onlara tesir etmeye çalışacağım. Ve onların çoğunu kıyamet günü sana şükredenler olarak bulmayacaksın. Onları azdıracağım, onları dalalette bırakacağım. Hidayete ulaşacakları sırat-ı müstakimin üzerinde oturacağım diyor İblis. Onların hidayete ermelerine mani olacağım diyor. Gerçekten İblisin kandırdığı insan şeytanlar bunu yapıyorlar. Yani insanların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani oluyorlar. İşte Nisa 167 ve 168 ve 169. Allah Teala diyor ki: İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kad dallû dalâlen baîdâ. Onlar muhakkak ki kâfirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Yani iblisin oturduğu sırat-ı müstakimden insanları men ediyorlar. Kim sırat-ı müstakimden men ederse o iblis gibi o insanların yoluna oturmuş olan, bir başka ifadeyle iblisin emri üzerine o insanların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olan bir insan şeytan. Ve Allah Teala hüküm koyuyor. Onlar kafirdirler diyor. Neden? Allah'ın yoluna girmedikleri için. Eğer Allah'a ulaşmayı dileselerdi, Allah Teala o insanla onların mürşitlerine ulaştıracaktı. Onlar da tabiyetlerini gerçekleştireceklerdi. Çünkü mürşit sevgisi işlerine Allah Teala tarafından konulmuş olacaktı ve tabiyetlerini gerçekleştirdiği anda kalplerine iman yazacaktı. Ne olacaktı onlar? Mümin olacaktı. Olacaklardı. Ama onlar kafirlerdir diyor Allah Teala. Yani kendileri mürşitlerine tabi olmamışlar. Bu sebeple de ruhları vücutlarından ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşmamış. Başka insanların da oraya ulaşmasına mani oluyorlar. Sebilden men ederler diyor Allah Teala. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi. Allah'ın sebilinden men ederler diyor. Andolsun ki onlar uzak bir dalalet içindedirler. Neymiş bu insanların yaptığı şey? Allah'ın sebilinden men etmek. Sırat-ı müstakimden insanları men etmek. Devam ediyor Allah Teala. İnnellezîne keferû ve zalemû. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Neden zalimdirler? Başka insanları da Allah'ın yolundan men ettikleri için zalimdirler diyor Allah Teala. Başka insanları da Allah'ın yolundan men ettikleri için onlar zalimdirler diyor. Sonra mı? Sonra diyor ki lem yekunullahi liyafire lehum. Allah onlara mağfiret etmez. Eğer onlar Allah'a ulaşmayı dileselerdi 10 ihsan alacaklardı Allah Teala'dan. Bu 10 ihsanla mürşitlerine ulaşacak, tabi olacaklardı. Tabi oldukları an Allah onların günahlarını sevaba çevirecekti. Onlara mağfiret edecekti. Ama böyle bir şeyi yapmaya niyetleri olmadığı gibi başka insanların da bunu yapmasını engelliyorlar. Onun için mağfirete ulaşmaları mümkün değil.
ve la liyehdiyehum tarika, Allah onları tarika, tarik-i müstakime ulaştırmaz. İlla cehennem ediyor. Sadece cehenneme, cehennem yoluna ulaştırır. İlla tarik-i cehenneme, sadece cehennem tarikine, cehennem yoluna ulaştırır. Halidine fiha, ebeda orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah Teala. İşte şeytanın buradaki muhtevasına baktığımız zaman Adem Aleyhisselam'ın yaratıldıktan sonraki dizaynıyla karşı karşıyayız. Şeytan Adem Aleyhisselam'a secde etmiyor. Ve bütün insanların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olacağını da baştan söylüyor. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara yaklaşacağım ve onları sırat-ı müstakimden men edeceğim diyor İblis. Ama Allah Teala diyor, sen benim ihlas sahibi kullarıma bunu yapamazsın. İblis de söylüyor, ihlas sahibi kulların hariç. Neden yapamaz? Çünkü ihlas sahibi kullar daimi zikrin sahipleridir. Nefslerinde hiç afet kalmamıştır. Onları şeytanın Allah'ın yolundan saptırması mümkün değildir. Öyleyse Allah-u Teala'nın yolundan saptırılması mümkün olmayan insanlar daimi zikrin sahipleridir. Ve iblis böylece insana düşman oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insan adı verilen bu mahluk Allah-u Teala tarafından görmek için gözlerle teçhiz edilmiş. İşitmek için kulaklarla teçhiz edilmiş. Düşünmek için zihinle cihazlandırılmış. Teçhiz edilmiş. Ve insan kainatın en üstün mahluku. İblis Adem Aleyhisselam'a secde etmiyor. Cennetten kovuluyor. Ve İblisin mekanı cehennem. Ama Allah-u Teala ona kıyamete kadar hayat veriyor. Kıyamete kadar Allah onun yaşamasına müsaade ediyor. Kıyamete kadar gelecek olan bütün insanları, o ve taifesi, kabilesi, yoldan çıkarmak için insanları, İnsanları daha doğru bir ifadeyle Allah'ın sırat-ı müstakimine ulaştırmamak için faaliyette olacaklar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, herkes doğuştan itibaren dalalettedir. Herkes kalbinde doğuştan itibaren küfür kelimesi yazdığı için küfürdedir. Bütün insanlar için başlangıç noktasında küfür müessesesi var. İşte Adem Aleyhisselam
şeytan tarafından bir düşman olarak kabul ediliyor. Ve şeytan kovuluyor cennetten. Ama Adem Aleyhisselam'dan intikam almaktan vazgeçmiyor. Sevgili kardeşlerim, İblis Adem Aleyhisselam'a ve Havva Hanım'a diyor ki, ne yerseniz yiyin ama şu ağacın meyvesine sakın dokunmayın. Çünkü Allah Teala size sonsuz hayat verdi. Bu ağacın meyvesini yerseniz o zaman sonsuz hayata kavuşacaksınız. Allah Teala Adem Aleyhisselam'la onun kaburga kemiğinden yarattığı Havva anamıza diyor ki, sakın şu ağacın meyvesinden yemeyin. O sizin için çok tehlikelidir diyor. Ve o ağacın meyvesinden yemeleri için iblis onları kandırmaya çalışıyor. Diyor ki, Allah size birkaç yıllık bir ömür verdi. Ama eğer bu ağacın meyvesinden yerseniz sonsuz ömrün sahibi olursunuz. Benim gibi sonsuz ömrün sahibi olursunuz. Adem Aleyhisselam da eşi Havva da ağacın meyvesinden yiyorlar. Ve ayıp yerleri kendilerine görünür oluyor. Allah Teala bunun üzerine Adem Aleyhisselam'ı da Havva Hanım'ı da dünyada verilen bu gezegene indiriyor. İblisin onları aldatması yüzünden. İblis kıyamete kadar bütün insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmak için kabilesindeki bütün şeytanlarla beraber yetmez. İnsan şeytanlarla beraber, insanlardan her kim Allah'ın yolundan başka insanları men ediyorsa onlar insan şeytanlardır. Cinlerden her kim cinleri veya insanları Allah'ın yolundan men ediyorsa onlar da cin şeytanlardır. Şeytanlar, insan şeytanlar, cin şeytanlar ve şeytanlar olarak, şeytan şeytanlar olarak toplam tağut adını alıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İblis kıyamete kadar insanlarla uğraşmaya devam edecektir. O ve tayfası. Bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmak için çalışacaktır. Ve bunu başarmak için her yolu deneyecektir. Ne kadar hazin bir sonuçtur ki, İblis insanların bütün devrelerinde onlardan %90'dan fazlasını cehenneme ulaştırmanın yolunu hep bulabilmiştir. İnsanların nefslerindeki afetler yüzünden onları devamlı tehlikeli standartlarda bırakmıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
İnsan bir yaratılış itibariyle mucizedir.

Bir ovumla bir spermden sadece iki tane hücreden başlayan hayat, insan hayatı, bu hücrelerin devamlı çoğalmasıyla tam 70 trilyon hücreye ulaşacaktır yaklaşık olarak. Ve anne karnındaki bebeğe, cenine plasenta önderlik edecek. Onun vücudunda gözleri, kulakları, bütün vücudu ve iç organlarını plasentanın direktifleriyle Allah'ın otomatik sistemleri oluşturacaktır. Kemikler ve bütün uzuvlar birer birer şekillenecektir. Aynı hücreler plasentadan gelen talimata uygun olarak vücudun bütün uzuvlarını vücuda getirecektir. Oluşturacaktır. Anne karnında bebek şekillenecektir. Ve iki tane hücreden 70 trilyon hücreye ulaşan bir insan oluşacaktır. Sevgili kardeşlerim, her hücredeki DNA sarmalları 20 çift kromozom ihata eder. Öyle bir yapıyla Allah Teala insanı yaratmış ki genetik ilminin içine insan girdiği zaman muhteşem olgularla karşılaşır. İnsanın genetik yapısındaki genlerin incelenmesinde çok değişik sonuçlarla insanoğlu karşılaşmıştır. Bir defa insan vücudunun bir genetik müdafaa sistemi var. Antikorlar ve ötesi. İnsanoğlunun her DNA sarmalı onu başkalarından ayıran bütün özellikleri taşır.

İnsanın fizik vücudunun müdafaa sistemini Allah Teala gene fizik vücudun içine yerleştirmiştir. Genetik dizayn bir mucizeler dizisidir. Allah Teala'nın yarattığı yaratış sistemine hayran olmak için nano aleme geçmelisiniz. Yani milimetrenin milyonda birinden daha küçük sistemleri görmeyi sağlamalısınız. O zaman hayran olacaksınız Allah-u Teala'nın yaratılışına, yaratışına. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala vücudun her noktasında ayrı bir dizaynla ilmini boya gibi işlemiş. Evvela insan adı verilen bu mahlukun kalbinde Allah yazıyor. Eğer anatomi atlaslarına, özellikle Almanların bir atlasına göz attığınız zaman kalpteki Allah yazısını, Arap harfleriyle Allah yazısını net olarak görüyorsunuz. Yani Allah Teala bunu ben yarattım, bu insan, onu yaratan benim diye imza atmış oraya Allah diye. Bu insan denilen mahluka dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her uzvu bir ayrı mucize. Gözler bakar. Bakmayı sağlayan unsurlar gözlerdir. Ama gözler görmez. Baktıkları zaman görüntüyü zihne ulaştırmakla vazifelidirler sadece. Ama onlar ulaştıramasa tabiatıyla insanın görmesi hiç mümkün olmazdı. Her an 70 trilyon hücrenin bütünlüğü içerisinde insanın bütün uzuvları muhteşem bir çalışma dizaynı sergiler. Hücrelerde genetik yapıyı tazim eden her vücudun müdafaa mekanizmasını oluşturan 130 çeşit

Şimdi burada gelin de şu ateist kardeşlerimize acımayın. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? 70 trilyon hücreyle insanlar yaratılıyor. Ve bizim bu sevgili kardeşlerimiz de derler ki Allah yoktur. Yani bunun manası şu mudur diyoruz onlara. Yani siz bir yaratıcı olmadan bu kainat yaratılmıştır. Biz de yaratılmışız mı diyorsunuz? Evet diyorlar, Allah yoktur. O zaman her şeyin kendi kendine oluşması söz konusu. 70 trilyon hücrenizle her biri ayrı ayrı görevler yapan bunca usunuzla aralarındaki hayranlık uyandıracak ahenkle siz kendi kendinize mi oluştunuz? Sadece şu gen teknolojisi üzerinde biraz eğilip nasıl yaratıldığınıza bakarsanız siz de aynı hayranlığı duyarsınız sizi yaratan Allah'a. Böyle düşünüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İnsan genom haritası çıktıktan sonra elbette ona karşı hayranlığımız daha da arttı. Bu kardeşlerimiz bilmiyorlar mı ki görünen, yakalanan, teşhis edilen sistemlerin %95'i hala insanlar tarafından ne oldukları bilinemiyor. Bilinen %5'i her yeni bilgi oluştuğu zaman bunun %5'i anlaşılabiliyor. Geri kalan %95 bilinmeyenler hanesine kocaman bir ilave daha yapıyor. Yani her yeni bulgu ilmimizi arttırırken cehaletimizi daha çok arttırıyor. Bilemediğimiz şeyler hep Allah'ın yarattığı, elzem olan, insanın hayati unsuru olan ama bizim bilemediğimiz, bugünkü algılamalarımızla sonucuna ulaşamadığımız şeyleri ifade ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir durumda şu muhtevaya bakın. DNA sarmalları başlı başına bir mucizedir. Dezoksiribonükleik asit sarmalları. Bunlar siz üretici ortamı, çoğaltın ortamı sağladığınız takdirde onlara verdiğiniz verilerden hareketle her sağ sarmaldan bir karşısını sol sarmalı vücuda getirirsiniz, getirebilirsiniz. Aslında mevcut olanı sistem tekrar eder. Siz sadece ortamı sağlıyorsunuz. O zaman sağ sarmalın bir kopyası sol sarmalarla çıkıyor karşınıza. Sol sarmalın karşısında da sağ sarmal oluşuyor. Yani Allah'ın bu muhteşem sistemlerine hayranlık duymamak nasıl mümkün diye biz hayret içinde kalıyoruz sevgili kardeşlerim. İnsan adı verilen bu mahluk Allah-u Teala tarafından en üstün mahluk olarak yaratılmış. Vücuduna göre beyin oranı en yüksek mahluk dünyadaki bütün canlı türleri için.

Sevgili izleyenler, dinleyenler, işte bu insanın yaratılışında bir büyük hata da Darwin tarafından ortaya konulmuştur. Eğer genetik kodların ve genetik ilminin bu ışığı altında Darwin yaşasaydı, evrim teorisi hiçbir zaman tahakkuk edemezdi. İşte bu insanlar Allah'ın bu dizaynını açık bir şekilde inkar ediyorlar. Yaptıkları şey ne? Mutasyonlar vardır diyorlar. Ve Allah hayatı sudan başlatmıştı. Doğru mu? Evet, doğru diyoruz. Allah hayatı gerçekten sudan başlatmıştır. Tek hücrelerden başlatmıştır, doğru mu? Evet, tek hücrelerden başlatmıştır, doğru. Sonra denizde başlayan hayat karaya sıçradı, doğru mu? Doğru. Ve sonunda da insan oluştu mu? Doğru mu? Doğru değil. İnsanı bu sıralamanın içine koyamazsınız. Allah Teala insanı farklı bir hüviyette yarattığını söylüyor. Biz diyor Adem Aleyhisselam'ı çamurdan halk ettik diyor. Yarattık diyor onun fizik vücudunu ve onun içine ruhumuzdan üfürdük. Allah'ın ruh üfürdüğü başka hiçbir mahluk yok. İnsandan başka hiçbir mahluk yok. Bir defa olmaz cevabı evvela buradan geliyor. Sonra genetik kodlar bunun cevabını veriyor. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki Darwinizm insanın maymundan oluştuğunu iddia eder ve birçok okulda sadece tartışma konusu olsun diye bu bilgi insanlara verilir. Ama artık insanlar öğrenmişlerdir ki Darwin'in nazariyesi artık geçerli değildir. Söylediğimiz gibi genetik kodların mevcut olduğu bu devrede, genetik mühendisliğinin olduğu bu devrede Darwin yaşasaydı böyle bir iddiada kesinlikle bulunamazdı. Maymun türleri üzerinde yapılan incelemenin sonuçları şöyle. 19 çift kromozomdan başlayan bir maymun nesilleri dizisi var. 19 çift, 21 çift, 23 çift, 25 çift, 27, 29, 31 ve 33 çifte kadar geliyor. 33 çiftin ötesinde bir maymun türü yok. Sevgili kardeşlerim, eğer insan maymun türlerinin bir devamı olsaydı, o zaman 35 çift kromozomlu bir mahluk olması gerekirdi. Ama 23 çift kromozomu var. Ve 23 çift kromozomda bir maymun türü zaten yaşıyor. Yani 21 çift kromozomda bir maymun türü var. 23 çift kromozomda bir maymun türü var. 25 çift kromozomda gene bir maymun türü var. Oradaki maymunu oradan çıkarıp da araya koyamazsınız. Zaten koyarsanız insana benzemesi hiç mümkün olmayan maymun türüyle karşılaşacaksınız. Uzun kuyruklu bir
maymun. Sevgili kardeşlerim, bu dizayn içerisinde 35 çift kromozoma kadar uzayan bu maymun türlerinin hepsinin ayakları ayak değil, el. Hiçbirisi böyle bir evrime muhatap olmamış. Ayakları ayak olmamış. Ayak hüviyetindeki kesimleri de el standartlarında. Ayağa dönüşmemiş. Maymun türlerinin hepsinde beyin maymunun vücuduna oranla insan beyninin insan vücuduna oranının 1/5 kadar. Her tarafı tüylerle kaplı olan bir hayvanla karşı karşıyayız neticede. Bu bir maymun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, iddia bütün boyutlarıyla geçersizdir. Darwinizm konusunda da son zamanlarda ciddi vazgeçmeler söz konusu. Artık insanların ilim öğrenmiş olanları insanın maymundan oluşmadığı konusunda ilkesine yakın bir fikrin sahibi olmaya başladılar. Zaten biliyorsunuz ki evrim teorisi teori olmaktan öteye hiçbir zaman gidemedi. Sadece bir postülattır. Öyleyse hala bir takım masallar anlatan, inatla bunu sürdürmeye çalışan insanlar görüyoruz. Ama maymunun genetik yapısıyla insanın genetik yapısı karşılaştırıldığı zaman bir benzerliğin bulunamaması kesin bir olgudur. Ve sonuçta şunu görüyoruz ki Darwin teorisi artık okullarda sadece bir teori olarak okutulan ve hani böyle bir teori ortaya atılmıştır istikametinde öğrencileri artık şöyle bir göz gezdirdiği bir zavallı nazari olmak durumundadır ve böyle kalacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hangi alim Allah'ın karşısına çıkıyorsa o sadece bir zavallıdır. Allah'ın kendisini de yarattığını unutmuş bir dizayn içerisinde hep hüsranla geçecektir ömrü. Sevgili kardeşlerim, bugüne kadar hangi Allah'ın söylediklerine aykırı teori ortaya atıldıysa hepsi neticede çürümüştür. İlim ilerledikçe sadece bir tek şey ortaya çıkar. Allah'ın söylediğinin doğru olduğu. Ve bu her zaman böyledir. Şimdi insan adı verilen Allah-u Teala tarafından kainatın en üstün varlığı olarak yaratılan bu mahluka dikkatle bakalım. İnsan. İnsan yaratılış itibariyle 3 ayrı bedenin sahibidir. İnsanın bir fizik vücudu vardır. Hep ondan bahsettik. Ama bir de ruhu vardır. Ama bir de nefsi vardır. Öyleyse
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'ın insanı üç ayrı cesetle yarattığını görüyoruz. Bir nefsimiz var, bir ruhumuz var, bir de fizik vücudumuz var. Fizik vücudumuzun halk edildiğini beraberce gördük. Unutmayın ki hayat veren Allah'tan başka bir varlık yoktur. Hiçbir mahluk hayat veremez, hayatı geri de alamaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir de nefsimiz var, bir de ruhumuz var. Onlar da birer yaratık. Birçok alime göre nefs ve ruh aynı şeydir. Eğer iyi olursa o nefstir, o ruhtur, kötü olursa nefstir. Evvela insanın nefsinin dizayn edildiğini görüyoruz. Sevva edildiğini görüyoruz. Ve nefsin bema sevvaha diyor Allah Teala o nefse ve onu sevva edene. Sonra ruhumuzu görüyoruz. Ruhumuz da üfürülmüş Allah Teala tarafından. Ve nefaha fihi ruhi diyor Allah Teala. Onun insanın içine üfürdüm. Secde 9. Ve diyor üfürdükten sonra ona görmesi için göz verdim, işitmesi için kulak verdim, idrak etmesi için kalp verdim diyor Allah Teala. İşte şimdi böyle bir mahluk var, insan. Bu mahlukun nefsi ve ruhu insanların birbirine karıştırdığı iki tane mahluktur. Nefsle ruhun aynı şey olmadığı Kur'an'da kesinleşmiş durumdadır. Nefs Allah Teala tarafından dizayn edilmiş olan bu varlığımız, biz öldüğümüz zaman berzah alemine gidecek ve orada kalacaktır. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar. Peki ruhumuz ne olacaktır? Eğer ruhumuzu Allah'a ulaştırdıysak oradan gelecek. Ölüm melekleri onu tekrar Allah'a geri götüreceklerdir. Eğer ruhumuzu Allah'a ulaştırmadıysak, fizik vücudumuzun içindedir. Fizik vücudumuzdan ayrılacaktır ruhumuz. Ne zaman? Ölüm melekleri geldikleri zaman 70 trilyon hücremizin her birindeki mitokondrileri durdururlar. Böylece fizik vücudumuzun elektrik üretimi sona erer. Elektrik üretimi sona erince elektrik enerjisinin vücuda getirdiği manyetik alanlar, elektromanyetik alanlar da yok olur. Böylece fizik vücudumuzun bir kutbuyla nefsi, bir kutbuyla ruhu kendisine çektiği manyetik alan yok olur. Ne ruhun ne de nefsin vücudumuza kalması artık mümkün değildir. Çekim alanı yok olduğu için ikisi de vücudu terk ederler. Ve sağ tarafımızda ruhumuz başımızın üzerinde önden arkaya doğru uzanan, sol tarafımızda nefsimiz yine başımızın üzerinde, omuzumuzun üzerinde önden arkaya doğru uzanan bir özellikte yer alırlar.
Sonra ruhumuz ölümü müteakip ölüm melekleri tarafından 7. gök katına kadar ulaştırılır. 7. gök katının 7. alemine kadar. Melekler oradan yukarıya çıkamazlar, yokluğa geçemezler. Ama ruh yokluğa geçebilir. Sitetin imtihadan sonra ruhun Allah'a geri dönmesi söz konusudur. Nefsle ruhun en büyük farkı, ruhun Allah'tan gelmesi ve tekrar Allah'a geri dönmesidir. Nefsin ise Allah'tan gelmemesi, sadece bir mahluk olarak dizayn edilmesi söz konusudur. Bu kadar mı fark? Hayır, bu kadar değil. Nefsimizin kalbi afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, düşmanlık, her nevi negatif faktör nefsimizin kalbini doldurmuş vaziyettedir. Tam 19 tane afet, 19 tane Allah'ın yasaklarını mutlaka yerine getirmek isteyen, Allah'ın emirlerini çiğneyen, yerine getirmek istemeyen afetlerden mücehhez bir varlık nefs. Kalbi bu afetlerle dolu. Bu standartlardaki bir nefs şeytanın elinde oyuncaktır. Şeytan nefsin bütün afetlerine tesir etmek imkanının sahibidir. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsin afetlerle dolu olan kalbinin %100'üne şeytan tesir etmek imkanının sahibidir. Onları davet etmek imkanının sahibidir. Ama şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuzun hasletlerine tesir edemez. Öyleyse nefs ile ruhun şeytan açısından en büyük farklılığı, şeytanın ruhunuza asla tesir edememesi, nefsinize tesir edebilmesi. Burada da aralarında derin bir farklılık var. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen hasletlerle donanmıştır. Öyleyse birbirinin zıttı olan iki faktördür ve insanların mutsuz oluşlarının temel sebeplerinden bir tanesi nefsleriyle ruhları arasındaki devamlı kesintisiz kavgadır. Nerede kavga varsa orada mutsuzluk vardır. Nerede kavga varsa orada huzursuzluk vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhumuzun sadece hasletlerden oluşması sebebiyle tezkiye olmaya ve tasfiye olmaya, yani afetlerinden kurtulmaya ihtiyacı yoktur. Çünkü afet yoktur. Tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Sadece hasletlerden oluşan bir mahluk. Ruh ve insanın bütün güzelliklere sevk edilmesi ruhunun hasletleri sebebiyledir. Ama nefs için Allah-u Teala diyor ki biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. Nefsimizin içinde baştan aşağı afetler var. Ne zaman bu afetleri bir insan zikirle yok ederse, bir gün daimi zikre ulaşırsa kişi, bütün afetleri yok edecektir. Ne zaman böyle bir husus mümkün olursa, nefsin afetleri böyle bir dizaynda yok olursa, o zaman o kişinin nefsi de ruh gibi olacaktır. O zaman
ahsene ulaşacaktır. Allah-u Teala nefsin tezkiyesini üzerimize farz kılmış ama ruhun tezkiyesi diye bir olay yok. Ruhun Allah'a geri dönerek ulaşmasını üzerimize farz kılmıştır. Dönüş yerleri itibariyle ruhumuz Allah'a dönecektir. Nefsimiz Allah'a asla dönmeyecektir. Nefsimiz biz öldükten sonra berzah alemine gidecektir. Kıyamete kadar orada kalacaktır. Kıyamet günü berzah aleminden ayrılarak fizik vücudumuzla birleşecektir. İkisi beraber kazandıkları dereceler kaybettikleri dereceden fazlaysa Allah'ın cennetine girecektir. Nefsimiz ve fizik vücudumuz beraberce. Ne zaman afetler hükümransa nefsimize, o zaman mutlaka kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelerden fazla olacaktır. Ve o zaman nefsin ve fizik vücudun beraberce gideceği yer cehennemdir. Öyleyse ruh Allah'tan gelir, Allah'a geri döner. Nefs Allah'tan gelmez. Nefs Allah'ın sevva ettiği, dizayn ettiği bir yaratığıdır. Ve biz de ruhun hasretlerine mukabil kulvara eşit şartlarda çıkmamız için afetlerle dolu olan bir vücudumuzdur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, nefsimizin Allah'a ulaşması da söz konusu değildir. Allah'ın zatında yok olması da söz konusu değildir. Nefsin tezkiyesi, temizlenmesi, afetlerden temizlenmesi, tasfiyesi, afetlerden %100 temizlenmesi Allah-u Teala'nın emridir. Ama ruhumuzda afetler olmadığı için ruhumuzun bir tezkiyeye, bir temizlenmeye hiçbir şekilde ihtiyacı yoktur. Nefsin tezkiyesi emredilir. Ruhun temizlenmesine mütalik hiçbir emir Kur'an'da yer almaz. Ruhumuzun Allah'a ölmeden evine ulaşması üzerimize tam 12 defa farz kılınmıştır. Ve bu farzı yerine getirebilmemiz nefsimizin tezkiye olmasına bağlıdır. Öyleyse nefsimiz tezkiye olacaktır ki afetlerin yok oluşu %51'e ulaştığında yani nefsimizin afetleri %51 eksildiğinde ruhumuz Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Ait olduğu yere geri dönmüştür. Sığınağa sığınmıştır. Nefsimiz için böyle bir şey hiçbir zaman mümkün değildir. Allah Teala nefsimizin bir rehine olduğunu söylüyor, ruhumuzunsa emanet olduğunu söylüyor. Küllü nefsin bima kesebet rehinetür, rehinetün buyuruyor Allah Teala. Bütün nefsler iktisap ettikleri dereceler itibariyle rehinedirler. İlla ashabel yemin fi cennet.
Ama yemin sahibi olan nefsler cennette olacaklardır diyor. Şimdi buradan net ve kesin olarak anlıyoruz ki nefsimiz bir rehinedir. Ruhumuzsa bir emanettir. Bir. İkincisi, gene buradan kesin olarak anlıyoruz ki nefsimiz cennete veya cehenneme girecektir ama ruhumuz Allah'a dönecektir. Nefsimizin gireceği yerin cennet olacağı, eğer cennete girmeyi hak ederse, bu ayet açıkça bunu ifade ediyor. Müddessir 30. 28, 29, 30. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri dereceleri itibariyle, ama yemin sahipleri olan nefsler cennette olacaklardır. Bu ayetten bir başka olay daha ortaya çıkıyor. Nefsler Allah'a yemin vermişler. Nefslerini tezkiye edeceklerine ve tasfiye edeceklerine dair. Oysa ki ruhlarımız Allah'a misak vermişler. Müddessir 30, nefsimizin Allah'a verdiği yeminin yemin olduğunu söylüyor. Ve yeminlerini gerçekleştirenlerin gidecekleri yerin cennet olduğu da ifade ediliyor. Ama ruhumuzun yemini yemin değildir, misaktır. Allah-u Teala bu hususu Rad 20, 21, 22'de şöyle anlatıyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Onlar ahdlerini, Allah'ın ahdini yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكِ Ve misaklerini bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse misakimiz, Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmamızmış. Allah-u Teala 12 defa farz kılmış. Ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaştırılmasını. Öyleyse görüyorsunuz ki nefsimizin ve ruhumuzun dizaynına baktığımız zaman her şeyin farklı olduğunu görüyoruz. Birisi Allah'a ait olan bir varlık, Allah'tan emanet olarak gelmiş, üfürülmüş, tekrar Allah'ın zatına geri dönecek. Öteki ise bir rehine. Yetmez, ruhun Allah'a ulaşabilmesi nefsin tezkiyesine bağlanmış. Nefs tezkiye olmazsa, temizlenmezse, arınmazsa, o zaman fizik vücudumuzun bir kurtuluşa ulaşması hiçbir şekilde mümkün olmaz. Öyleyse nefsimize baktığımız zaman nefsimizin şeytanla işbirliği halinde bir mahluk olduğunu görürüz. Ruhumuzunsa Allah ile işbirliği halinde bir mahluk olduğunu görürüz. İşte bütün mesele şeytanla işbirliği halinde olan nefsimizi şeytanın elinden kurtarmak ve bunu yaptığımız zaman da ruhumuzu Allah'a ulaştırmaktır. Öyleyse fonksiyonları itibariyle, varılacak hedefleri itibariyle nefsin hedefi tezkiye olmak, daha sonra da tasfiye olmaktır. Yani afetlerinden kurtulmaktır. Öbür taraftan cennetle müjdelenecek veya cehennemle cezalandırılacaktır fizik vücudumuzla birlikte. Ama
ruhumuz Allah'tan gelmiştir, Allah'a dönecektir. Ne var ki Allah'a dönebilmesi nefsimizin tezkiyesine bağlıdır. O zaman Allah Teala ruha nefsimizin bir rehine olarak kendine düşen görevi yapmasını istiyor. Rehine kendine düşenleri yapar da adım adım tezkiye olursa ruhumuz Allah'a ulaşacaktır. Allah Teala öyle bir dizayn kurmuş ki nefsimizin her %7 nur birikiminde ruhumuz gök katlarından bir tanesini aşar. Ruhumuz için Allah Teala diyor ki biz emaneti yerlere, göklere, dağlara teklif ettik de onlar emaneti üstlenmediler, yüklenmediler. Ama insan yüklendi. Çünkü insan zalim ve cahildir diyor. Acaba burada Allah Teala'nın muradı ne? Burada Allah Teala ruh adı verilen emaneti insan, fizik vücut ve nefs olan bir ikiliye teslim ettiği. Öyle mi durum? Zalim olmak ve cahil olmak, nankör olmak nefsin 2-3 grup afetidir. Fizik vücutla beraber nefsin de orada bulunduğunu, fizik vücutla nefs beraberliğine ruhu teslim ettiğini söylemiş oluyor Allah Teala. Cahil ve nankör veya zalim ve nankör. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki nefsle ruh arasındaki ilişkiyi dizayn ettiğimiz zaman bakıyoruz ki birbirine benzemedikleri gibi birbirine tamamen zıt hüviyette iki tane mahluk. Birisi şeytanla işbirliği halinde olan, öteki Allah'la işbirliği halinde olan ve daha ilginç bir ilişki, nefs tezkiye olamazsa ruh Allah'a ulaşamaz. Bu sebeple ruhumuzun nefsimize azap yetkisi var. Ve ne zaman nefsimiz bir hata işlese ruhumuz nefsimize azap ediyor. Allah da fizik vücudumuza. Öyleyse bütün yapıları birbirinden farklı olan bir özelliğin sahibi nefs ve ruh. Ama eğer nefsimiz daimi zikre bulaşırsa ne olur? O zaman nefsimizin kalbinde hiç afet kalmaz. Kalmazsa ne olur? O zaman nefsimiz ruhumuzun hüviyetini alır. İşte Allah Teala'nın söylediği, biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle yarattık sözü orada gerçekleşir. İşte Beyine suresinin 5. ayet-i kerimesi ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Dinde halisler olmakla emrolundular. Dinde halisler olarak Allah'a kul olmakla emrolundular. Dinde halis kullar olmak. Ve ma umiru, onlar emrolunmadılar. İlla sadece liyabudullahe, Allah'a kul olmak için, muhlisine, muhlis kullar olmakla olmak için, lehuddine, onun dininde, hünefaye, hanifler olarak. Öyleyse
muhlis kul olmak ne demek? Nefsin kalbini bütün afetlerden temizleyerek halis kılmak demek. Ruh mu? Ruh halis olarak yaratılmıştır. Ruhun kalbinde en ufak bir afet söz konusu değildir, mevcut değildir. Ruhun bu statüsüne karşı nefs %100 afetlerle doludur. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim, 3 tane vücutla yaratılan insanın nefsiyle ruhu arasındaki standartlar her açıdan birbirine tamamen ters düşüyor. Hiçbir benzerlikleri yok. Ama Allah'ın nefse verdiği emir ruh gibi olması. Ruha verdiği emir de zaten halis olduğu için sahibi olan Allah'a geri dönmesi, geri dönerek Allah'a ulaşması. Öyleyse ruhla nefsin aynı şey olduğunu iddia etmek, Kur'an'ı, Kur'an hakikatlerini hiç bilmemek demektir. Allah-u Teala'nın insanlardan aldığı yemin 2 tane değil, 3 tane. Yeminler açısından ruhumuzun Allah'a verdiği yemin misak adını alıyor. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd, Allah'a verdiği yemin ahd adını alıyor. Nefsimizin Allah'a verdiği yemin de yemin adıyla geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte bakınız fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdin ne kadar güzel anlatmış Allah-u Teala. Yasin 60-61. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabudu şeytane. İnnehu lekum aduvun mübin. Ve eni buduni hâzâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olmanız için ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala nefsimizden ahd almış. Affedersiniz, fizik vücudumuzdan ahd almış. Şeytana kul olmaktan kurtulsun da Allah'a kul olsun diye. Nefsimizden yemin almış. Söyledik Müddessir suresinin. ...30. ayet-i kerimesinde ve 40. ayet-i kerimesinde ve ruhumsa Allah'a misak vermiş. İşte Rahat Suresinin 25. ayet-i kerimesi de misaki bir defa da anlatıyor. Onlar Allah'a misak vermelerine rağmen vuslatı keserler, Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şey ruhumuz, ama nefsimizin Allah'a ulaşmakla uzaktan yakından hiç ilişkisi yok. Ve hala insanlar iddia ederler ki nefsle ruh aynı şeydir. Sevgili kardeşlerim, bir cehalet denizi içerisinde insanlar yüzüyorlar ve kendilerine gerçekten yazık ediyorlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala bir üçlü yaratmış, oluşturmuş, dizayn etmiş, sevva etmiş ve üfürmüş. Bu üçlü tam bir ahenk içinde en güzele doğru bir yolculuk yapmak durumunda. Böyle bir dizaynda
insanlar arasındaki ahenktir ki neticeyi sağlar. Ruhumuzun Allah'a verdiği misak, ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Nefsimizin tezkiye olduğu noktada ruhumuz Allah'a ulaşır. 21. basamak. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd, Allah'a fizik vücudumuzun teslim olması, yani Allah'a kul olması. 25. basamakta olgunlaşır. Nefsimizin Allah'a verdiği yemin, nefsin tezkiyesi ve arkadan da tasfiyesi. Tezkiyesiyle ruhumuz Allah'a ulaşır. Tasfiyesiyle de nefsimiz pürü pak olur, halis olur ve bu noktada 3 tane yeminimiz de yerine gelir. Öyleyse yaratılan 3 vücudumuzun 3'ünden de Allah Teala yemin, misak ve ahd adı altında yeminler almış. Ve ayrı ayrı fonksiyonlar eda etmek üzere ruhumuz, veçimiz ve fizik vücudumuz yaratılmış Allah Teala tarafından ve bizim fizik vücudumuzun içinde bunlara bir fizik vücudumuzun mekan olduğu bir üçlü oluşturmuş Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, insanın yaratılışı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Allah Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as-salavat. Allahumme salli ala

Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed Euzubillahimineşşeytanirracim Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve sırâtel müstakîm sırâtel lezîne enamte aleyhim gayril magdûbi aleyhim ve lezzâllîm Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Bu akşamki konumuz hak ve vazife. Sizlere haktan ve vazifeden bahsetmek istiyorum. Allah Teala İslam'ın Kur'an-ı Kerim'de 7 safhasından bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci vazifeniz. İrşat makamına ulaşıp tabi olmak ikinci vazifeniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak ve teslim etmek üçüncü vazifeniz. Fizik vücudunuzu ahsen kılarak Allah'a teslim etmek dördüncü vazifeniz. Nefsinizi ahsen kılarak Allah'a teslim etmek beşinci vazifeniz. İrşada ulaşmak altıncı vazifeniz. Ve iradenizi Allah'a teslim etmek yedinci vazifeniz ve son vazifeniz. Bütün bunlar Allah-u Teala'nın sizlere hedef gösterdiği hedef görevleriniz, hedef vazifeleriniz. Bu vazifeleri gerçekleştirebilmek için, bu hedeflere ulaşabilmek için Allah'ın vasıta emirleri var. Onlar da vazifeleriniz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve bunların hepsinden daha önemli bir araç, bir vasıta emir, zikir. Allah'ı zikretmek.

Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, İslam'ın 5 şartı şer'i kaidelerin içinde mevcut, şeriatın içinde mevcut. Ama İslam'ın 5 şartının 5 vasıta emrin ötesinde 6. bir vasıta emir var ki bunların hepsinden daha önemli. O asıl vazifeniz o. Zikir. Allah'ın ismini zikretmek. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hak ve vazifeleriniz var. Haklarınız ve vazifeleriniz. Bu vazifeleri yerine getirdikçe haklarınız olur. Daha Allah-u Teala'nın birinci emrinde, hedef emrinde Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, sadece bir dileğin sahibi olduğunuz an cennetin sahibi olmak hakkına kavuşursunuz. Birinci kat cennete, cenneti hak edersiniz. Öyleyse onun ötesinde her safhada bir kat daha yükselen haklarınız söz konusudur. Hak etmek, istihkak kesbetmek. O hakkı iktisap etmek. Bunlar hep Allah-u Teala'nın size verdiği haklar. Öyleyse kalın çizgilerle özetlersek, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, yani Allah'ın amaç gösterdiği, hedef gösterdiği emirleri yerine getirmek sadedinde kim neyi yaparsa o istikamette bir dizaynın sahibi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynı Allah-u Teala'nın yolunda değerlendirmemiz demek, vazifelerimizi yaparak hak ettiğimiz şeylere kavuşmak demek. Her hedefe ulaşmak için vasıtaları mutlaka kullanmak mecburiyetindeyiz. Vazifelerimiz. Bu vasıtaları kullanırken İnsan olarak başka insanlarla ilişkiler içinde olmak mecburiyetindeyiz. Bu ilişkilerde de vazifelerimiz var. Başka insanları da mutlu kılmakla vazifeliyiz. Öyleyse vazifelerimiz bir enfüsi, sadece bizimle alakalı olan zati vazifeler. İki, başka insanlarla ilişkili, afaki, yani objektif vazifeler. Başka insanların hakkına riayet etmek. Başka insanlara haklarını teslim etmek. Başka insanların mutluluğu için yaşamak. Hayatını başka insanlara vakfetmek vazifelerimiz arasında. Kemal derecelerinde ilerledikçe bunun bir temel sonuç olduğunu göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.

Allah Teala'nın dizaynında bu muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala her şeyi ne kadar güzel halketmiş, ne kadar güzel halketmiş, yaratmış sevgili kardeşlerim. İnsanı dış yapısıyla, insanı iç yapısıyla muhteşem bir hüviyette yaratmış Allah Teala. Allah'ı idrak etmek imkanını ve yetkisini vermiş insana. Tabiatıyla bu bir yaratığın idrakidir. Bizim idrakimiz, Allah'ı idrakimiz sadece bir yaratığın, bir mahlukun halıkını, yaratıcısını idrak edebileceği kadar idraktır. Kulların arasında bazılarına yüksek idrak verilir. Bu idrak Allah'ı başkalarının ulaşamayacağı boyutlardan müşahede etmek ve Allah'ı idrak edebilmektir. Farklı bir idrak seviyesidir. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Teala bize böyle üstün standartta bir idraki nasip kıldı. Bu idrakte Allah'ın zatını müşahede etmek var. Bu idrakte Allah'ın huzurunda namaz kılmak ve daha doğru bir ifadeyle kıldırmak var. Öyleyse şu dünya üzerinde Allah'a en çok şükreden kişi, en çok hamd eden kişi biz olmalıyız. Ki Allah Teala böyle bir görevi bize nasip kılmış. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Onlar ki diyor Allah'ı Allah'ın huzurunda bir şehadetin sahibidirler. Bu şehadeti gizleyenden daha kötü kim vardır diyor Allah Teala. Daha zalim kim vardır? Hani Allah görülmez diyenler için Allah'ın söylediği söz bu. Aranızdan birisine diyor Allah Teala bizim vahyetmemiz

müşahede eder, tetkik süzgecinden geçirir, tenkit eder ya da beğenisini bildirir. Bu herkesin hakkıdır. Herkes dilediğini dilediği gibi över ya da tenkit eder. Tabiatıyla bütün insanlar için böyle bir tenkit ve beğeni söz konusudur. Unutmayın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece meyve veren ağaçlar taşlanır. Öyleyse haklarınızı ve vazifelerinizi Allah-u Teala dizayn etmiş. Sübjektif vazifeler, enfüsi vazifeler, objektif vazifeler, afaki vazifeler. Birinci açıdan saydığımız Allah'ın bizlere gösterdiği 7 tane hedef, İslam'ın Allah'a teslim olmanın 4 faktörünün de Allah'a teslim edilmesi 7 tane safa içeriyor. Hepinizin üzerine Allah Teala bunları vazife kılmıştır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de neyi farz kılmışsa o farz kıldıklarının hepsi sizin vazifelerinizdir. Ve görüyoruz ki Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemekten itibaren 7 safayı da farz kılmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılmıştır. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyene kurtuluşu imkansız kılmıştır Allah-u Teala. Bu vazifenin, Allah'a ulaşmayı dileme vazifesinin yapılmasının sonucu bir hakkı doğurur. Cennetin birinci katına ulaşmak. 7 kat cennetin birinci katına ulaşmak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onun ulaştığı yer mutlaka orasıdır.

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله buyuruyor Allah Teala. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Yani amin olmak ile takva sahibi olmak mecburiyetinde olduğunuzu hatırlamanız, takva sahibi mecbur, takva sahibi olmanız gerekiyor Allah Teala. Amin olmanın takvası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Arkasında diyor ki vebtegu ileyhil vesilete. Sonra da diyor Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Allah'tan Allah'a ulaşmayı iptiga edin, dileyin diyor. Allah'a ulaşmaya vesile olacak olanı da Allah'tan isteyin diyor. Vebtegu iptiga edin ve iptiga edin, isteyin. İleyhi ona, Allah'a el vesilete, vesile olanı. Allah Teala buyuruyor ki sebillerin kastedilmesi, tayin ve tespit edilmesi Allah'ın üzerine vazifedir. Alallahu kastus sebili. Sebiller devrin imamının dergahına ulaştıracak olan yollardır.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu ilmin sahibi kılmış bizi. Şimdi böyle bir dizaynda vazifelerimize baktığımız zaman her birinin üzerimize farz kılındığını ve bütün sahabenin bu vazifeleri yerine getirdiğini görüyoruz. Öyleyse gördük ki amen olanlara takva sahibi olun diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenler için bir emir olduğunu Allah Teala söylüyor. Çünkü zaten amen olmak bir takvanın sahibi olmaktır. Kim aminiyse o amen olar takvasının sahibidir. Bu takvaların birincisidir. Her safa için Kur'an-ı Kerim'de ayrı bir işaret belirtilmiş Allah Teala tarafından. Ayrı bir takva olayı tahakkuk etmiş. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Bütün sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdığı kesin. Allah Teala diyor ki Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Onlar Allah'ın ahdini yerine getirdiler. Ruhlarını da, beçlerini de, nefslerini de Allah'a teslim ettiler diyor Allah-u Teala. Ve misaklerini özellikle bozmadılar. Bozmazlar. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar.

Burada Allah Teala geniş zaman kullanıyor. Onlar Allah'ın ahdini gerçekleştirirler, yerine getirirler, misaklarını bozmazlar ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar ruhlarını. Ve yuhafune suhel hesap ve kötü hesaptan cehenneme gitmekten korkarlar. Ve yahşemne rabbihim Rablerine karşı huşu duyarlar. Ve lezine sabir iptigaya ve çarabihim onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatını dilemek hem Allah'ın zatına ulaşmayı dilemek hem de Allah'ın zatını görmeyi dilemek olarak detaylandırılabilir. Öyleyse Allah'ın zatına ulaşmayı dilemek birinci hedef. Kim bu insanlar? Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Kimler? Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıranlar. Allah'ın ruhu Allah'a ulaştırmayı emrettiğini söylüyor. Ayet Rad 21 ve onların da bu emri yerine getirdiklerini, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırdıklarını ifade buyuruyor Allah-u Teala. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Öyleyse gördüğümüz bu mu? Evet. Allah Teala diyor ki Zümer suresinin 17 ve 18. ayetlerinde vellezî neştenebu tâgûte en yâbuduha ve enâbu ilallâhi. Lehumul büşra febeşir ibadi. Allah Teala diyor ki onlar şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar ve Allah'a yöneldiler. Allah'a doğru yöneldiler. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'ın 10 tane ihsan vermesiyle mürşitlerine, mürşide ulaşıncaya kadar olan safayı ifade eder. 3. basamaktan 14. basamağa kadar. Bütün sahabe şeytana kul olmaktan iştinab etti diyor. Kendini kaçındı ve kendini kurtardı. Ve Allah'a enabe oldular. Allah'a yöneldiler diyor. Evvela şeytana kul olmaktan an yabuduha diyor. Ona, şeytana kul olmaktan iştinab ettiler, kendilerini kurtardılar. Ve enabu ilallahi, Allah'a inabe oldular. Allah'a doğru yönlendiler, yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah onlara 10 tane ihsan verdi ve bu ihsanlar mürşitlerine ulaştılar demek.

febeşir ibad ediyor, kullarımı müjdele ediyor. Şeytana kul olmaktan kurtardılar, kendilerini Allah'a yöneldiler ve kullarımı müjdele ediyor. Yönelmenin neticesi Allah'a kul olmaktır. Allah'a kul olmayı başarmışlar, kullarım diyor Allah-u Teala artık sahabeye, kullarımı müjdele. Öyleyse bana kul oldular, kullarımı müjdele diyor. 18. ayette ise Allah-u Teala diyor ki onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına, en güzeline tabi olurlar. Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline, ahsen olanına tabi olurlar. Sonra ne diyor Allah Teala? Onların hepsi hidayete erdiler ve onlar ulul elbab oldular diyor. Daimi zikrin sahipleri oldular diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın indinde bütün sahabenin Allah'a hidayet erdiğini, ruhlarını Allah'a ulaştırdığını görüyoruz. Aynı ayet onların daimi zikrede ulaştıklarını söylüyor. Öyleyse burada sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdığı kesinlik kazanıyor. Hidayete erdiler diyor Allah-u Teala onlar. Öyleyse ne diyordu Rad Suresinin 20, 21 ve 22. ayetleri? Onlar ki ruhlarını Allah'ın Allah'a emredilmesini emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırdılar, ulaştırırlar. Onlar sabırla Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir diyor Allah-u Teala. İşte bu sabırla Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Bütün sahabe önce Allah'a ulaşmayı dilemişler. Birinci vazifelerini gerçekleştirmişler. Namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek ve zikir yaparak. Ruhlarını Allah'a ulaştırmaları üçüncü vazifeleri. Ondan evvel ikinci vazifeleri var. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese Allah-u Teala 10 tane ihsan veriyor. Allah'a ulaşma dileğini görür görmez o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli ediyor Allah-u Teala ve derhal rahim esması o kişiler üzerine tesir icra ediyor. Evvela onların gözlerindeki hicab-ı mestura adlı bir gizli gözlüğü, bir perdeyi alıyor Allah-u Teala irşad makamına. Artık herhangi bir kişi diye değil, irşad makamına artık mürşit olarak bakıyor kişi. Kulaklarındaki vakrayı alıyor Allah-u Teala, irşad makamının söylediklerini işitiyor. Kalbindeki ekinneti alıyor, İrşad makamının sözlerini idrak ediyor. Yerine ihfat koyuyor Allah-u Teala, idrakı sağlayan bir müessese. Kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Kişi zikir yapınca kalbine ulaşan rahmet nurları sızıyor mühürlü olan kalpten içeriye. %2'ye ulaşınca sızıntı, bu kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olunca Allah-u Teala'nın ona verdiği bir istekle
mürşidine ulaşmayı diliyor ve Allah'tan soruyor mürşidine. Ve Allah Teala ona irşat makamını gösteriyor. Ne diyordu Allah Teala? Allah'tan Allah'a ulaştırmaya vesile olanı isteyin. Herkesin ulaşabileceği bir yerde Allah'a ulaşmaya vesile olan kişi mutlaka vardır. Ve Allah Teala onu gösterir. Kimin hangi çeşmeden su içeceğini, hangi mürşide gideceğini tayin etme yetkisi sadece Allah'ındır. Öyleyse böyle bir dizaynda sonuca bakalım. Kişi Allah'ın gösterdiği, hacet namazıyla gösterdiği irşat makamına ulaşıp tabiyetini gerçekleştiriyor. 14. basamakta kişi. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı diledi. Allah rahim esmasıyla 10 tane ihsanda bulundu. 3. basamaktan itibaren kişi 14. basamağa geldi. 13. basamakta 10 ihsan tamamlandı ve kişi mürşidine ulaştı. İkinci defa kendisine düşeni yaptı. Birincisi neydi? Allah'a ulaşmayı dilemekti. Birinci vazifesi diledi. Bunun üzerine 10 tane ihsan aldı. 10. ihsan mürşidin gösterilmesi, irşat makamının gösterilmesi. Allah kişinin talebi üzerine gösterdi. Kişi şimdi ikinci defa kendine düşeni yapacak. O irşat makamına tabi olacak. Kişi ulaştı, tabiyetini gerçekleştirdi. Ne olur? Allah'a ulaşmayı dilemişti, 10 tane ihsan almıştı. Şimdi mürşidine tabi oldu, bu sefer de 10 tane nimet alacak. Ve Allah Teala nimetlerini ard arda sıralar. Birinci nimeti kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu göndermektir. Derhal gönderir. Kişinin başının üzerindeki ruh Allah'a doğru yola çıkar, sırat-ı müstakime ulaşır. Devrin imamının ruhu ise kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. Vücudun içine girmez. Başının üzerinde önden öne de arkaya doğru uzanan bir hüviyette ölene kadar o kişinin başının üzerinde kalacaktır. Kişi Allah'ın yolunda olduğu sürece. Sonra mı? Sonra Allah Teala kalbinin mührünü açar kişinin. İkinci nimeti. Kalbin içindeki küfür kelimesini alır dışarıya. Üçüncü nimeti, kalbin içine iman kelimesini yazar. Dördüncü nimeti. Allah Teala Mücadele 22'de onların başların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. O ruhla onlar desteklenirler ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Ruhla desteklenmeleri ve imanın yazılması olayı. Sonra Allah Teala onların bütün günahlarını sevaba çevirir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereği o kişinin bütün günahları affolunmakla kalmaz. Hepsi affolunur. Ondan sonra da sevaba çevrilir. Kim tövbe eder de mümin olsa diyor Allah Teala ve nefs tezkiyesine başlarsa, amelü salihata başlarsa ki nefs tezkiyesine başlamanın da mümin olmak olduğunu söylüyor Allah Teala Mümin Suresi'nin 40. ayet-i kerimesinde onların bütün günahlarını sevaba çeviririz diyor. Sevaba çevrilme olayı ondan sonra kişinin ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Ruh artık hidayette adım atmış durumda. Fiziki hidayetin içinde. Nefs tezkiyesine başlıyor. Nefs de fiziki hidayetin içinde. Yani manevi bir hidayet söz konusu. Nefs için. Fizik vücutta nefsin tezkiye olması oranında şeytana kul olmaktan kurtulmaya başlıyor. O da hidayetin içinde. Hidayete hepsi ruh da, veç de, nefs de adım atmış durumda.
ve irade de nefsin afetlerinin yok olmasına paralel bir hüviyette irade de giderek güçleniyor. O da hidayet üzere. Böylece her biri kendi sıratı müstakimi üzerinde hidayette. Ve Allah'ın 6, 7, 8, 9. ayetlerin 6, 7, 8 ve 9. nimetlerin hepsi hidayet. 10. nimeti ise o kişinin o güne kadar 1'e 10 hediye alırken Allah-u Teala'dan 1'e 10 ihsan alırken o günden itibaren 1'e 100 nimet alması. Ve bu nimet o kişinin nefsinin kalbindeki afetler %7 azalıp da yerine %7 fazıllar gelip yerleşince ruh birinci gök katına yükseliyor. Buraya kadar 1'e 100. İkinci defa %7 nur birikimi ruh ikinci gök katında 1'e 200. Ruhun böylece her %7 nur birikiminde 3. 4. 5. 6. 7. gök katlarına ulaşması halinde kişinin aldığı nimet 1'e 100'den 1'e 700'e kadar yükseliyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir dizaynda nimetlerin Allah-u Teala tarafından verilmesi ve devamı söz konusu. 14. basamakta tabiyet, evvela kişinin kalbine iman yazılması sebebiyle onun mümin olmasını sağlıyor. Ruh, Allah'a doğru yola çıkıyor. Nefs, tezkiyeye başlıyor. Fizik vücut, aynı oranda, tezkiye oranında şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlıyor. Bu ikinci vazifeydi. Allah'tan irşat makamını sormak, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmak. Ama ona oraya ulaşmadan evvel zaten o kişi birinci kat cennetin sahibi oldu. Allah'a ulaşmak üzere ruhunun vücudundan ayrıldığı 14. basamakta, irşat makamına tabi olduğu noktada ise yöneldiği hidayete adım attı. Artık hidayetin içinde oldu. Hidayet başladı o kişi için. Yönelmek olayı bitti. Allah-u Teala ne diyordu Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Allahü yeştebi men yeşâyü yehti ileyhi men yunib. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve bunlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmak için ruhun vücuddan ayrıldığı nokta artık ruhun hidayet üzere oluşu değildir. Hidayetin bizatihi içinde oluşudur. Hidayetin fizik standartlarda başlamasıdır. Ruh için, veç için, nefs için ve irade için hidayet başlamıştır. Kişi hidayet üzere değildir, hidayetin içindedir, hidayete adım atmıştır. Hidayete adım attıktan sonraki hedef hidayete ermektir. Ne olacaktır? Nefs 7 kademede tezkiye olacaktır. Nefsin kalbine gelip yerleşen fazıllar, nefsin kalbinde bir birikim sağlayacaktır. Fazıllar, afetlerin yerini alacak, nefsin kalbinde %7'yi işgal edecektir. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böylece her şeyin en güzeli ulaştığı bir statüde adım adım hedefe güzel, daha güzele, daha güzele gidilecektir. Ulaşacağı bir statüde daha güzele, daha güzele gidilecektir.
Nefsi emmare %7 nur birikimi, ruh birinci kata ulaşıyor. İkinci defa %7 nur birikimi nefsin kalbinde geliyor fazıllar. İman kelimesinin manyetik alanına kapılıp onun çevresinde ona yapışıyorlar. Bir daha da ayrılmaları mümkün değil. Manyetik alan kesintisiz onları kendisine çekiyor. Nefsi levvame, kişi nefsini lehm ediyor, kınıyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhime, kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Ruh üçüncü katta. Dördüncü defa %7 nur birikimi, ruh dördüncü katta, kişi mutmain oluyor, doyuma alışıyor. Allah'ın verdiği, kendisine verdiği neyse, onun kendisine yeterli olduğunu kesin olarak kişi değerlendiriyor. Allah bana daha çok verseydi, belki de azgınlardan olacaktım. Daha az verseydi belki de isyan edecektim Allah-u Teala'ya diye düşünüyor. Düşüncesinin aslı bu oluyor. Allah bana ne kadar vermişse o benim için en güzelidir ve bana yeterlidir diyor. Gerçekten de Allah-u Teala bu düşünce yapısına sahip olan insanlara bereketi yoluyla onları mutlaka tatmin eden, doyuran bir nafaka, bir rızık, bir ücret Allah-u Teala o insanlara veriyor. Bundan sonraki kademede kişinin ruhu beşinci gök katına ulaşıyor, Allah'tan razı oluyor. Altıncı gök katına ulaşıyor, Allah ondan razı oluyor. Yedinci gök katına ulaşıp Allah'a, Allah'ın zatına ulaşıyor. Yedinci gök katının yedi tane alemini geçerek Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve kişi böylece hidayete eriyor. Ruhun Allah'a ulaşması hidayete ermektir. Ruhun Allah'ın zatında yok olması fena makamıdır. Velayetin birinci makamına kişinin ulaşmasıdır. Yedi defa nefsin kalbindeki nur birikimi o kişinin hidayete ermesine vesile teşkil ediyor. Ruh hidayete erdi. Ruhun hidayeti tamamlandı. 21. basamak. Bu Allah-u Teala'nın üçüncü hedef emri. Bütün sahabe, baştan da söylediğimiz gibi, hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sonra ne olacaktır? Allah'a ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olacaktır. Fani olacaktır. Ruh sığınağa sığınmış olacaktır. Allah'ın zatı bir sığınaktır ve ruh sığınağa sığınmış olacaktır. Böylece o kişi evvap olacaktır, sığınağa sığınmış olan. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kişi ruhen Allah'a ulaşmış ve sığınmıştır. Başka bir ifadeyle Allah'a sarılmıştır. Burası 22. basamak. Velayetin kişi içine giriyor, veli oluyor, Allah'ın evliyası oluyor burada. Üçüncü vazifesini de gerçekleştirmiş oluyor. Gördük ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Peki daha sonra ne olacak? O kişi %61 nura kavuştuğu zaman o kişinin bir hedefe ulaşması söz konusu oluyor. %61 nura ulaştığı zaman Allah ona bir taht ihsan ediyor. Altın bir taht indi ilahide. %71 nurda
daha çok zikrediyor kişi, günün yarısından daha fazla zikretmeye başlamış oluyor kişi. Başlarsa nur mutlaka %71'e ulaşıyor. O zaman kişi zühd sahibi oluyor, zahit oluyor. Ve zahit olan kişi zikrini günün yarısının ötesine taşırdıktan sonra daha ötelere götürecektir. 81'e ulaştığı zaman o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor. Böylece 4. vazifesi gerçekleşmiştir kişinin. Allah ile olan ilişkiler açısından vazifeler. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişlerdir. Bu vazifeyi de gerçekleştirmişlerdir. İşte Âl-i İmrân suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor: "Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik." Bütün sahabe veçhlerini, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. 4. vazifelerini de gerçekleştirmişler. Her vazife bir hak doğurur. Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman ilk hakkın sahibi oldular. Zemin kat, 1. kat cennetin sahibi oldular. Mürşitlerine ulaştıkları zaman, tabi oldukları zaman 2. kat cennetin sahibi oldular. Cennet saadeti, 2. katın sahibi olmaya hak kazandılar. Allah'a ulaşmayı dileyince, diledikleri zaman 1. kat cennet otomatik olarak onların olur. Allah'ın irşat makamına ulaştırdığı her şey, herkes tabi olduğu anda 2. kat cennetin sahibi olur. Evvela 1. kat cennet hak edilir, sonra 2. kat cennet hak edilir. Ne zaman ki kişinin ruhu nefsin %51 tezkiye olmasıyla, temizlenmesiyle Allah'a ulaşır, o zaman kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Buna hak kazanır. Ama o kadar değil. Bu noktada o kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Şeytanın hakimiyet alanı %100'den %49'a düşmüştür. Böylece bu kişi nefsinin kalbinde şeytanın hakimiyeti %50'den aşağı düştüğü için şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın kulu olmanın ağır bastığı bir noktaya ulaşmıştır. Burada o kişi dünya saadetinin de nefsinin kalbindeki afetler %51 azaldığı için %51'ine sahip olmuştur. Fizik vücudunun Allah'a teslim olduğu yerde ise nefsinin kalbindeki afetler %81 azalmıştır. Geri kalan %19 afeti de kişinin fizik vücudu, nefsin kalbinde hala %19 afet olduğu halde fizik vücudu onları hiç değerlendirmiyor, hesaba katmıyor, umursamıyor, dikkate almıyor ve Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Burada kişi 4. hakka ulaşır. 4. kat cennetin sahibi olur. Dünya saadetinin de %81'inin sahibidir. Başladığı zaman ve bulunduğu yerden sonra giderek mutluluk artar. Çünkü nefsinin kalbindeki afetler azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. 81'in de ötesinde afetler yok olacaktır. Bundan sonra kişi daimi zikre ulaşacaktır.
daimi zikre ulaştığı ilk merhalede o insan ulul elbab olacaktır. Sadece zemin katın sırları gösterilir. Devrin imamının, dergahının sırları gösterilir. Ve bu kişi hikmet sahibi olur. Özelliği nedir? Bir, daimi zikrin sahibidir. İki, bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Üç, kalp gözü açılmıştır. Dört, kalp kulağı açılmıştır. Bu dört tane temel şart, üç vasıf şartı kazandırmıştır ona. Bir, bu kişi ehli tezekkür olmuştur. Allah ile her zaman her konuyu tezekkür edebilecek olan bir noktaya ulaşmıştır. Daimi zikrin sahibi olduğu için de zikir ehli olmuştur. Ehli hayır olmuştur ikincisi. Daimi zikrin sahibi olduğu için her saniye derecat kazanan bir insandır artık o. Ve ehli hüküm olmuştur, hikmet sahibi olmuştur kişi. Bu yedi tane özellikle. Ve sadece zemin kat gösterilir. Ne zaman o kişiye birinci kat gösterilirse, birinci kattan yedinci kata kadar gösterilecek olan sahanın sonunda bu kişinin nefsi Allah'a teslim olur. Bütün sahabe nefslerinde Allah'a teslim ettiler. Daimi zikrin sahibi oldukları. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde kesinleşiyor. Burası 5. vazifenin yapılmasıyla ulaşılan 5. hak noktası. Kişi 5. kat cenneti hak eder. Dünya saadetinde %100'ü artık onundur. Daha sonra bu kişi tövbe-i nasuha davet edilecektir. Ve 4 mertebe daha kalbi müzeyyen olacaktır. Ulu'l-elbab makamında 1 mertebe, İhlas makamında 7 mertebe ve Salah makamının ilk 4 aşamasında 4 mertebe daha müzeyyen olan kişinin nefsinin kalbi 12 mertebe müzeyyen olacaktır. Salah makamının 4. mertebesinde bu kişi irşada ulaşacaktır. İrşada ulaştığı noktada bu kişi 6. kat cennetin sahibi olur. Dünya saadeti zaten %100'e ulaşmıştır. Bütün sahabe irşada ulaşmışlardı. İşte Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul sizin sözlerinizi dinleseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Hatta benim lanetime bile muhatap olabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır, buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. 6. kat cenneti de, dünya saadetinin %100'ünü de elde etmişler. Sonra mı? Sonra hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bir hakkı takvanın sahibi olan sahabenin azim takvanın sahibi olduklarını, azim mükafatın sahibi olduklarını, ama bir hakkın takvanın sahibi olarak görev yaptıklarını ifade ediyor. Çünkü tabiin, ister ensar olsun ister muhacirin, sahabeye tabi olmuşlar. Böylece sahabenin 7. kat cennetin de sahibi olduğunu görüyoruz. Dünya saadetinin gene %100'ü onların.
yedinci vazifeye karşılık yedinci hak da elde edilmiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktaya kadar Allah ile olan ilişkilerimizde vazifelerimiz ve haklarımız dikkate alındı. Öbür taraftan insanlara karşı vazifeleriniz var. İnsanlara en iyi davranışları sergilemek mecburiyetindesiniz. Kimsenin kalbini kırmamakla mükellefsiniz. Kendinizi insanlara adamakla mükellefsiniz. Bunlar da vazifeleriniz. Karşılığında da Allah'ın sonsuz ihsanları ve nimetleri sizleri bekliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir güzel gün daha burada inşallah tamamlandı. Allah-u Teala'nın de bir güzelliği daha beraber yaşamayı Allah-u Teala bizlere nasip kıldı. Ve hak ve vazife adlı konumuz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını canı yürekten dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Ve sıratel müstakim, sıratel lezine enamte aleyhim, gayril magdubi aleyhim ve lendalin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

İyi günler sevgili seyirciler. Bir kere daha sizlerle beraber Kur'an'ın Nurundan programını bir arada olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Kur'an her hafta söylediğimiz gibi veya her sohbetimizde söylediğimiz gibi Allah-u Teala'nın bir mutluluk reçetesi, bir mutluluk davetiyesi ve mutluluk garantisi. Hepimizin de peşinde olduğumuz şey mutluluk. Herkes mutlu olmak istiyor. Herkes mutluluğu arıyor. Ne yazık ki aranması gereken yerin dışında, yani Kur'an-ı Kerim'in dışında aradığı için insanlar hep mutsuzlukla karşı karşıya. Çünkü kendi akıl çerçeveleri içerisinde mutlu olacaklarına dair kendi nefslerini işin içine katarak mutluluk yolları arıyorlar ve ne yazık ki kendilerine göre belirledikleri hedeflere ulaşmalarına rağmen yine mutlu olamıyorlar. Para diyorlar, paranın en üstüne ulaşanlar yine mutsuz. Makam diyorlar, en üst makama ulaşanlar yine mutsuz. İş diyenler, istedikleri işe ulaşınca yine mutsuz. Ailesiyle ilgili sorunlar çözülünce mutlu olacağını düşünenler, ailesiyle ilgili sorunlar çözülüyor, yine mutlu olamıyorlar. Dolayısıyla bizi yaratan Allah-u Teala, Kur'an-ı Kerim'inde nasıl mutlu olacağımızın bütün standartlarını vermiş ve bize bunu garantilemiş. Allah-u Teala'nın bu davetine icabet edersek, o zaman Allah Teala bize bu reçeteyi uygularsak kesinlikle o mutluluğa ulaşacağımızı garanti etmiş. Bu dünyada yetmez, öldükten sonra cennetinde. Öldükten sonra dedik sevgili seyirciler, ölüm dediğimiz şey nedir acaba? Hepimizin aslında genelde korktuğu, belirli değişik derecelerle insanların ölümden korktuğunu hepimiz biliyoruz. Ölüm bazılarımız için bilinmez bir olay. Bazıları için bu hayatın sonu ve inanıyoruz ki öldükten sonra ya cennete ya da cehenneme gideceğiz. Acaba Kur'an-ı Kerim'imize göre ölüm nedir? Herkesin tüylerini diken diken yapan, bazılarını gerçekten çok korkutan bu ölüm gerçeğinidir. Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi her nefs ölümü tadacaktır diyor. Bir kere ölmeyecek bir insan yok. Herkes ölecek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dahil şimdiye kadarki insanların hepsi ölmüş ve Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de berzah alemi dediği, nefslerin beklediği, kıyamete kadar beklediği bir alem var. Nefsler orada bekliyor. Fizik vücutlar mezarda bekliyorlar, kabirde ve ruhlar da Allah-u Teala'ya öldükten sonra geri döndürülüyor. Bunu nereden biliyoruz? Allah-u Teala diyor ki ölüm melekleri gelecek, sizi önce öldürecek diyor. Yani vücudumuzda enerji üreten mitokondri dediğimiz hücrelerin içinde bulunan enerji üreticileri var. Organel denilen hücre içinde. Bunlar devamlı ATP denilen adenozin trifosfat denilen yüksek enerjili fosfat bağlarıyla oluşmuş bu ATP molekülleri devamlı olarak vücudumuzda enerji üretiyorlar. İşte bu elektrik enerjisidir ki bizim nefsimizi ve ruhumuzu içimizde tutan ve biz öldükten sonra bu şalter kapatıldığı için, Azrail Aleyhisselam gelip bu şalteri kapadığı için nefsimizi ve ruhumuzu fizik vücudumuz tutamaz hale geliyor. Çünkü bu manyetik alan sayesinde pozitif ve negatif kutbuyla fizik vücudumuz nefsimizi ve ruhumuzu tutuyor. Bundan önceki sohbetlerimizde açıkladığımız gibi bildiğimiz gibi bizim üç vücudumuz var. Allah Teala fizik vücudumuzu halak etmiş Hicr suresinde ve lekad halaknal insane min salsalin min hamain mesnun diyor. Ruhumuz için üfürdüğünü söylüyor Secde suresinin 9. ayet kerimesinde ve nefahem fihi ruhi ana ruhumuzdan üfürdük ve bir de nefsimiz var ve nefsim ve ma sevaşem suresinin 7. ayet kerimesinde. Üç tane cesedimiz var ve fizik vücudumuz bu ruhumuz ve nefsimize bir mekan gibi bunları içinde bulunduruyor. Vefat ettiğimiz zaman Allah-u Teala'nın ölüm meleği Azrail Aleyhisselam gelip de şalteri kapatıp bu mitokondrilerdeki enerji üretimi bittiği zaman o zaman ruhumuz ve nefsimiz biz fizik vücudumuzdan ayrılıyor. Nefsimiz 40 gün kabir azabı çektikten sonra berzah alemine gidiyor. Ruhumuz da vefat ettikten sonra, öldükten sonra Azrail Aleyhisselam'a beraber Allah-u Teala'ya geri döndürülüyor. Ve en önemli gerçek burada bu ruh, Allah-u Teala ruhumdan üfürdüm diyor ve bize bir emanet olarak vermiş ve Allah-u Teala emanetini aslında ölmeden önce kendisine istiyor. Ölmeden önce onun bir evliyası ermiş, yani ruhu Allah'a ermiş bir evliyası olmamızı istiyor.
Bundan önceki sohbetlerimizde de bahsettiğimiz gibi ölmeden önce bu ruhumuzu Allah-u Teala'ya ulaştırmak, teslim etmek, bir ermiş evliyası olmak hepimizin üzerine bir borç. Allah-u Teala öyle buyuruyor. Ve enûbü ilâ rabbikum ve eslimû lehü min kabli en yetiyeküm min azâbe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce bana yönelin. Bana teslim olmayı dileyin ve teslim olun diyor Allah-u Teala. Ölmeden en güzeli ölmeden önce ruhumuzu Allah-u Teala'ya teslim etmek. Öldükten sonra herkesin ruhu Allah-u Teala'ya ulaşacak. O yüzden Allah-u Teala buyuruyor ki, Allah dilediğini seçer, kim kendisine yönelirse, yani Allah'a ulaşmayı isterse mutlaka onu kendisine ulaştırır diyor Şura Suresinin 13. ayet kerimesinde. Demek ki bizim isteğimize bağlı bir olay bu. Allah-u Teala irci ile Rabbiki, Rabbine dön diyor. Bu serbest iradeyi Allah-u Teala'nın söylediği bir olay, emrettiği bir olay. Öldükten sonra herkes Allah-u Teala'ya döndürülecek. Çünkü bu bizim irademizin dışında olan bir şey. Ama Allah-u Teala'nın bizden istediği ölmeden önce kendisine teslim olmamız. Dolayısıyla ölüm olayına baktığımız zaman demek ki vücudumuzdaki enerji üretimi bitecek. Hazreti Aleyhisselam shelter'ı kapatacak. Bu enerji üretimi o anda duracak ve fizik vücudumuz nefsimize ve ruhumuzu tutamaz hale gelecek. Ne yazık ki yanlış bir inanış var sevgili seyirciler. Ölümle beraber insanın ruhunun ancak Allah-u Teala'ya ulaşabileceği, yoksa hiçbir şekilde bunun mümkün olamayacağı düşünülüyor. Böyle bir yanlış kanı var. Allah-u Teala diyor ki önce ölüm melekleri sizi öldürecek, ondan sonra bize döndürüleceksiniz diyor. Yani o Azrail Aleyhisselam o shelter'ı, o enerji üretimini kapatmadan ruhumuzun Allah-u Teala'ya dönmesi mümkün değil. Ölmeyle bunun bir ilişkisi yok. Şöyle yok ki, yani o enerji üretimi bittiği için bizim ruhumuz Allah-u Teala'ya ulaşıyor. Daha önceden de bu yanlış inanış, ruh eğer diyor fizik vücuttan ayrılırsa insan ölür diye bir yanlış inanış var. Kesinlikle böyle bir şey yok. Azrail Aleyhisselam shelter'ı kapattığı için, yani enerji üretimini bitirdiği için mitokondrilerdeki, o zaman ruhumuz fizik vücut tarafından tutulamadığı için ruhumuz fizik vücuttan ayrılıyor. Yoksa öldüğümüz için, yani ruhumuz ayrıldığı için biz ölmüyoruz. Azrail Aleyhisselam bizi öldürüyor, o enerji üretimi bitirip o zaman ruhumuz fizik vücudumuzdan ayrılıyor. O yüzden Allah-u Teala'nın evliyası ölmeden evvel ruhlarını Allah-u Teala'ya teslim ettikleri zaman ölmüş olmuyorlar. Yani ruh fizik vücuttan ayrıldı diye insan ölür. Bu kesinlikle yanlış anlaşılmış, yanlış inanılmış bir olay. Kesinlikle ruh fizik vücuttan ayrıldığı zaman fizik vücut ölmez. Azrail Aleyhisselam enerji üretimini bitirdiği için ruh fizik vücuttan ayrılır. Ama ölmeden önce Allah-u Teala'nın bana geri dön emrine uyarsak da fizik vücudumuzdan ruhumuzu isteyerek ayırırsak, yani Allah-u Teala'ya ölmeden önce ulaşmayı dilersek, o zaman ruhumuz fizik vücudumuzdan ayrılıyor ve Allah-u Teala'ya ulaşıyor. O zaman fizik vücudumuzda bir ölme olayı gerçekleşmiyor. Ve bunun yanında ruhumuz hiçbir şekilde biz bir negatif derecat kazanacak veya suç, günah işleyecek bir aktivitede bulunduğumuz zaman ruhumuz hemen bizim fizik vücudumuzu terk eder. Günaha iştirak etmez. Çünkü nefstir günaha iştirak eden şeytanın etkisiyle. Dolayısıyla her olayda negatif bir şey yaptığımız zaman ruhumuz zaten fizik vücudumuzdan ayrılıyor ama ölmüyoruz. Demek ki ruhun fizik vücuttan ayrılması bizim ölümümüze sebep olmuyor. Allah-u Teala'nın ölüm meleği Azrail Aleyhisselam vaktimiz geldiği zaman bizim içimizdeki, hücrelerimizdeki enerji üretimi bitirdiği zaman ruhumuz fizik vücudumuz tarafından tutulamadığı için Allah-u Teala'ya geri dönüyor. Ruhumuz bizden ayrıldığı için ölmüyoruz. Yetmez, insanoğlu bayıldığı zaman da ruhu ayrılabilir. Demek ki sevgili seyirciler, Allah-u Teala ölümü Kur'an-ı Kerim'de nasıl açıklamış? İnşallah hep beraber bir bakalım Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimelere. Allah Teala buyuruyor ki tabii ki bu olay bildiğimiz gibi kıyamet olduğu zaman bütün insanlar ölümü tadacak. O zamana kadar ölmemiş herkes ölecek. Ve biz bu hayatımızın sonuna kadar bu devreyi tamamlayacak olan kişiler ölecek. Kıyamet günü ölmemiş olanların hepsi de tekrar ölümü tadacak.
Allah Teala ölümle ilgili olarak dediğimiz gibi bir tane ayet kerimesinde o gün diyor elin meleklerimiz gelecek, sizi öldürecek, sonra bize döndüreceksiniz. Demek ki Azrail Aleyhisselam shelter'ı enerji üretimini bitirecek ve biz Allah Teala'ya döndürüleceğiz. Peki öldüğümüz zaman neler gerçekleşiyor? Kur'an-ı Kerim ölüm hakkında neler söylüyor? İnşallah bunlara bakacağımız zaman Allah Teala kıyametle ilgili ayet-i kerimelerde buyuruyor ki mesela Enbiya suresinin 104. ayet-i kerimesinde "Yevme natfis sema kertayis sicilli lil kutub kema bedena evvele halkın nudu ve den aleyna inne kuna failun." O gün diyor kitapların yazılı sayfalarını dürer gibi semayı düreceğiz. Onu ilk defa hak etmeye başladığımız gibi iade edeceğiz, geri döndüreceğiz. Bizim üzerimizde bir vaattir. Muhakkak ki yapacak olan biziz diyor Allah Teala. Ondan sonra Kıyamet Suresi'nin 9. ayet kerimesinde güneş ve ay birleştiği zaman diyor. Allah Teala ilk kainatı yarattığı zaman bugün büyük patlama teorisi olarak bilinen Big Bang teorisine göre Allah Teala çok küçük bir zerreden kainatı yaratmış. Ve diyor Allah Teala biz bunu fethettik, ayırdık diyor. Ve devamlı bunun büyüdüğünü göreceksiniz diyor Allah Teala. Bugün zaten Nobel ödülü kazanmasına sebep olan bu astrofizikçilerin bir olayda kainatın devamlı büyümesi. Allah Teala bunu Kur'an-ı Kerim'e 1400 yıl önce koymuş. Demek ki Allah Teala çok küçük bir noktadan kainatı yaratmış. Tekrar kıyamet koptuğu zaman güneş ve ay birleştiği zaman diyor her şey tekrar geriye dönecek. Zamanı çünkü Allah Teala geri döndürüyor. Bütün ayrılan şeyler tekrar birleşecek. O zaman ki işte biz ölen her kişi Allah Teala tarafından tekrar diriltilecek. Çünkü öldüğümüz zamana geldiği zaman ters döndüğü zaman biz dirilmiş olacağız. İlk sure üfürüldüğü zaman Allah Teala sur için şunları buyuruyor inşallah. Bakara suresinin 28. ayet-i kerimesinde keyfe tekfuruna billahi ve kuntum emvaten fe ahyakum summe yamutukum summe yuhyukum summe ileyhi turcaun. Allah Teala buyuruyor ki Allah'ı diyor nasıl inkar edersiniz? Kıyamet günü sure üfürüldükten sonra siz ölüydünüz diyor. Bildiğimiz gibi Allah Teala ilk sure üfürdüğü zaman herkes ölüyor. Hiç kimse canlı kalmıyor. Sonra zamanı tekrar Allah Teala tersine çalıştırdığı için kıyamet gününde sizi diriltti diyor. Tekrar Allah Teala zamanı tersine çalıştırdı, diriliyoruz. Sonra ikinci defa Allah Teala sura üfürüyor, sizi öldürecek diyor. Tekrar öldürülüyoruz. Sonra üçüncü sura üfürülüş. Sonra diyor diriltecek. Sonra da diyor Allah Teala indi ilahiye de ona döndürülecek.

tekrar sura üflüyor ve herkesi cennet ve cehennem standartlarına göre yaratıyor. Dolayısıyla cennete gidecek olanlar cennet standartlarına, cehenneme gidecek olanlar Allah Teala diyor onların diyor derilerini tekrar yenileriz, yanar tekrar yenileriz diyor. Cehenneme gidecek olanlar da cehennem standartlarına yaklaşıyor. Ve Allah Teala cehenneme girecekleri diz üstü diyor, yüz üstü sokarız diyor cehenneme. Ama cennete gidecekler cehennem kapılarından uçarak giriyor. Çünkü Allah Teala Meryem suresinin 70. ayet kerimesinde içinizden hiçbiriniz eksik olmak üzere diyor. Hepiniz cehenneme gideceksiniz. Biz diyor cehennemlikleri orada diz çöküp bıraktıracağız. Cennete gidecekler Allah Teala şükredecek. Ya Rabbi bizi buraya almadığın için, bizi cennetine aldığın için ondan sonra diyor onları tekrar diyor Allah Teala cennetime alacağım diyor. Çünkü cennetlikler cennet standartına göre yaratılmış. Onlar için cehennemin bir yakıcı özelliği yok. Allah Teala sadece görmeleri için onları götürüyor, şükretmeleri için. Ama cehennemlikler için cehennem bir fizik, orada kalıyorlar. Çünkü bütün azapları orada görecekler. Allah Teala ondan sonra cennetini aldıktan sonra cennete gideceklerini ve insanların ebedi olarak başka bir yanlış anlaşılan konu, herkes diyor ki ben biraz bir süre cehennemde kavrulurum çünkü nasıl olsa Allah Teala inanıyorum. Ondan sonra cennete geçerim. Allah Teala 49 ayet kerimesinde cehennemden cennete veya cennetten cehenneme geçişin olmadığını söylüyor. Kim oraya giderse cennet veya cehennem ebedi olarak orada kalır diyor Allah Teala. Bakın Bakara suresinin 80 ve 81. ayet kerimelerinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve o emaniyeye tabi olanlar, yani el yazması kitaplar. Peygamber Efendimiz'den sonra bildiğimiz gibi kıssasçılar çıkmış. Yani hep hikaye uyduran insanlar çıkmış. Emaniye denilen elle yazılan kitap yazan insanlar çıkmış. Ve bunlar Peygamber Efendimiz'in hadislerini değiştirmişler. Ve Peygamber Efendimiz'in demesine rağmen benden sonra diyor hadislerin tartışma konusu olacak. Eğer diyor hadislerim Kur'an-ı Kerim'e uymazsa onları terk edin demesine rağmen işte bu emaniyeye tabi olanlar diyorlar ki ateş bize ancak sayılı birkaç gün dokunacak. Günahlarımız kadar işte yanıp ondan sonra cennete gireceğiz. Dediler ki böyle diyor bu kişiler emaniyeye tabi olanlar. Allah Teala diyor ki de ki Allah katından bir ahd mi edindiniz? Allah ahdinden asla dönmez. Yoksa Allah'a karşı bilmediği bir şey mi söylüyorsunuz? 81'de de diyor ki Allah Teala hayır sandığınız gibi değil. Kim kazanmış da hataları kendisine kuşatmışsa işte onlar ateş halkıdır ve içinde devamlı kalacaklardır. Allah Teala'nın belirli kriterleri var sevgili seyirciler. Eğer günahlarımız sevaplarımızdan fazlaysa Allah Teala diyor ki siz diyor nefsinize hüsran düşenlersiniz ve ebedi olarak orada kalacaksınız. Eğer sevaplarınız fazlaysa Allah'ın cennetine gideceksiniz. Mü'minin suresinin 102 ve 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o zaman kimin mizanı yani sevap tartıları ağır gelirse işte onlar felaha erenlerdir. Yani cennete gideceklerdir. 103'te devam ediyor ve kimin de mizanı yani sevap tartıları hafif gelirse işte onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onlar cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. Ebediyen diyor. Yani bizim sevaplarımız, günahlarımız değişmeyecek. Mahşer günü Allah Teala bizi sura üfürüp de cennet ve cehennem standartları yarattıktan sonra indi ilahiye götürecek. Orada herkes hayat filmini seyredecek. Allah Teala'nın buyurduğu gibi o hayat filmlerimizdeki derecelerimize göre, negatif veya pozitif derecelerimize göre Allah Teala bizi cennetine veya cehennemine alacak. Ve bu zaman içinde Allah Teala buyuruyor ki o hayat filmimizi seyrederken bütün insanların kuşunu boynuna bağladık. Boynunda bağladık. İsra suresinin 13. ayet kerimesinde. Ve kıyamet günü ona neşredilmiş kitabı. Bu üç boyutlu bir kitap boşlukta duruyor. Herkes hayat filmini seyrediyor. Çıkarırız diyor. Ondan sonra Allah Teala diyor ki İsra suresinin 14. ayet kerimesinde kitabını oku, yani hayat filmini izle, o üç boyutlu izmini. Bugün hesap görücü olarak hayat filmindeki nefsin sana kafi oldu. Yani cennete veya cehenneme gideceğini gösteren negatif veya pozitif derecelerin neticelerine göre Allah Teala ben sizi cennetime veya cehenneme alacağım diyor. Orada

bir geçişi gösteren hiçbir ayet yok sevgili seyirciler. Allah-u Teala nefsini hüsrana düşürenlerin negatif derecelerin olacağı ve onların cehenneme devamlı kalacağını söylüyor. Peki kimdir bu nefslerinin hüsrana düşürenler sevgili seyirciler? Allah-u Teala Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki kat hasrellezine kezzebu bilika Allahi ve mekanu muhtedin. O kimseler ki diyor Allah'a mülaki olmayı yalanladılar ve hüsrana düştüler. Nefsini hüsrana hidayete eren kimseler olmadılar diyor. Kişi nefsini hüsrana düşürürse ve dolayısıyla hidayete eremeyeceği için bunun sebebini Allah-u Teala mülaki olmayı istemediler diyor. Bunu yalanladılar diyor. Allah-u Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimelerinde öyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ دُنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰيَكَ مَوَاهِمُ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسَبُونَ. Onlar ki diyor bize mülaki olmayı, ölmeden önce ruhlarını bize teslim etmeyi, İslam'ın ilk teslimini gerçekleştirmeyi istemezler diyor. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ve kazandıklarından dolayı, bakın sevgili seyirciler, kazandıkları yani negatif derecelerden dolayı gidecekleri yer ateştir diyor. Ve bu kişilerin Allah-u Teala'nın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor Allah-u Teala. İşte Allah-u Teala'nın üzerimize emrettiği ölmeden evvel ona teslim olmamız. Ölmeden önce ilk teslimimiz yani ruhumuzu Allah-u Teala'ya uğraştırıp ya Rabbim ben de senin bir ermiş evliyan olmak istiyorum demediğimiz zaman Allah-u Teala hüsrana düştüğümüzü söylüyor. Ve onların Allah-u Teala sevap tartılarının hafif geleceğini yani negatif derecenin fazla geleceğini ve cehennemde ebedi kalacaklarını söylüyor. İşte mahşer gününde sevgili seyirciler karşılaşacağımız şeyler bunlar. Herkesin üç boyutlu kitap yani kuş dedi Allah-u Teala'nın üç boyutlu hayat filmi oynayacak. Hepimiz derecelerimizi göreceğiz negatif pozitif. Hangisi fazlaysa o zaman Allah-u Teala'nın cennetine veya cehennemine gideceğiz. Ama derecelerimizin fazla olabilmesi için Allah-u Teala'ya karşı bazı görevlerimizi yerine getirmemiz lazım. Bu yanlış anlaşılan bir gerçek sevgili seyirciler. Yine 5 şartla, İslam'ın 5 şartıyla bunu başarmamız mümkün değil. Bunlar araç. Namaz kılmak, oruç tutmak, kelime-i şehadet getirmek, hacca gitmek, zekat vermek. Bunlar 5 tane araç. İbadetlerimiz, fizik vücudumuzun ibadetleri. Bunun yanında bir zikir var. Allah-u Teala'nın en üst ibadet olarak söylediği. Bundan önceki sohbetlerimizde belirttiğimiz gibi Ankebut suresinin 45. ayet kerimesinde "Utli uhi ileyke minel kitabi ve emki misselat innen salate tenhe anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber." Allah Teala diyor ki sana diyor önderdiğimiz kitaptan oku, namaz kıl. Senin namazın fuhşiyattan, kötülükten korur. Ama diyor ve le zikrullahi ekber. Allah'ın zikri en üstündür. Allah Teala diyor ki Müzzemmil suresinin 8. ayet kerimesinde "Feskür ismi rabbike." Allah'ın ismiyle, Rabbinin ismiyle zikret diyor. Yetmez, Ahzab suresi 40. ayet kerimesinde Allah'ı çokça zikretmemizi emrediyor. Yetmez, Nisa suresinin 103. ayet kerimesinde "Feskurunallaha kıyamen kuden ve ala cunubim" yatarken, otururken, ayaktayken hep Allah-u Teala'yı zikretmemizi istiyor Allah-u Teala. Bu zikir bu kadar önemliyken bugün İslam'ın 5 şartı arasında göremiyoruz. O yüzden 6. şart olarak bu var. Yetmez, en önemli şey ölmeden önce Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi mülaki olmayı, ölmeden önce Allah-u Teala'ya ulaşmayı istememiz lazım. Ruhumuzu teslim etmeyi. Sadece ölümle ayrılmıyor ruhumuz sevgili seyirciler. Öldüğümüz için ruhumuz ayrılmıyor. Daha doğrusu şöyle söylemek lazım ki ruhumuz ayrıldığı için biz ölmüyoruz. Azrail aleyhisselam enerji üretimini bitirdiği için Allah-u Teala diyor ki bizim diyor ölüm meleğimiz gelecek sizi öldürecek. Yani enerji üretimi bitecek sonra bize döndürecek. O zaman ruhumuz fizik vücudumuzdan ayrılıyor. Dolayısıyla bunu yanlış olarak insanlara öğretildiği için hiç kimse ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşabileceği kavramını anlayamıyor. Allah-u Teala ölmeden önce ben ulaşmanız lazım. Fizik vücudumuzla ulaşamayız. Nefsimizle de ulaşamayız. Ama ruhumuz Allah-u Teala'dan üfürülmüş. Ona tek dönme kabiliyetinde, kapasitesinde olan bir vücudumuz. O yüzden Allah-u Teala'nın ölmeden önce onun bir elmiş evliya olma isteğiyle ruhumuzu Allah'a teslim etmeyi emretmesi Kur'an-ı Kerim'in en önemli gerçeklerinden bir tanesi. Olmazsa olmaz şartı. O olmadan o yüzden nefsimizin tezkiye olması da ruhumuzun Allah'a ulaşmasına bağlı. Eğer nefsimizi tezkiye etmezsek bu dünyada mutlu olmamız mümkün değil. Hep şeytanın
telkinlerini açığız. Çünkü nefsimizdeki 19 afetten kıskançlık, kibir, nefret, dedikodu, iptilalar 19 tane Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın söylediği afetlerden dolayı hep huzursuzuz. İstediğimiz kadar paramız olsun, istediğimiz kadar mevkimiz olsun. Şeytan bunlardan girip bizi hep huzursuz ediyor. İşte bu afetlerin temizlenmesi Allah-u Teala'ya ruhumuzu ölmeden önce ulaştırmayı dileyip, ona teslim olmayı dileyip bu afetlerin zikir denilen Allah-u Teala'nın en büyük ibadetiyle temizlenip o zaman Allah-u Teala'ya ruhumuzu ulaştırıp ilk başta daha sonra fizik vücudumuzu teslim edip daha sonra nefsimizi en son olarak da irademizi teslim edip gerçek manada İslam olup Allah-u Teala'nın bu dünyada bize cennet saadetini yaşatması mümkün. O yüzden Allah-u Teala ölmeden önce ölün dediği, ölmeden önce teslim olun, ondan sonra ölün diyor. Allah-u Teala buyuruyor ki mesela Bakara suresinin 132. ayet kerimesinde İbrahim de bunu kendi oğullarına vasiyet etti. Yakup da ey oğulları muhakkak ki Allah bu dini sizin için seçti. İnne dine indallahi İslam. Allah-u Teala katında İslam'dan başka bir din yok. Teslim dininden başka bir din yok. Hazreti İsa'ya, Hazreti Musa'ya, Hazreti İbrahim'e hepsine Hanif dini. Yani teslim dinini göndermiş. Ve diyor ki artık siz ölmeyin. Ancak Allah'a teslim olarak ölün. Allah-u Teala Ali İmran suresinin 102. ayet kerimesinde aynısını söylüyor. O diyor hakkıyla takva sahibi olmuşlar gibi bir hakkın takva yani en üst seviyede takva sahibi olmuşlar gibi diyor takva sahibi olun. Siz ölmeyin önce teslim olun ondan sonra ölün diyor Allah-u Teala. Ve bakın Allah-u Teala فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ölmeyin Allah'a teslim olduktan sonra ölün. Yoksa Allah-u Teala zaten bizi bu dünyada eğer bu güzellikleri yaşayamayacak olursak, Allah-u Teala bu emirlerini yerine getirmeyecek olursak bizi bir ölü olarak kabul ediyor sevgili seyirciler. Mesela diyor ki Allah-u Teala muhakkak Nem suresinin 80. ayet kerimesinde sen diyor muhakkak ki sen ölülere işittiremezsin ve arkasını dönüp kaçan sağırlara da davetini işittiremezsin. Allah-u Teala'nın daveti, kendisine ulaşma daveti, kendisine teslim davetini sen ölülere işittiremezsin. Kimdir bu ölüler? Sağır, dilsiz ve kördürler. Onlar Rablerine dönmezler. Onlar Rablerine ulaşmayı istemezler diyor. Bakara suresinin 18. ayet-i kerimesinde sümmün, bükmün, ümyün diyor Allah-u Teala. Ve sen yine Nem suresinin 81. ayet-i kerimesinde sen körleri delaletlerinden hidayete erdiremezsin. Sen ancak ayetlerimizi inananlara iştirebilirsin. İşte onlar teslim olanlardır. Yani Allah-u Teala bu dünyada ölü olarak kabul ediyor bazı insanları. Çünkü Allah-u Teala'nın ayetlerine inanmıyorlar. Kim bunlar? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde gördük. Onlar diyor bize ulaşmayı istemezler. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah-u Teala. Ancak Allah'a teslim olmaya isteyenlere işittirebilirsin diyor Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim o kadar mükemmel şekilde ölümü her şeyi açıklamış ki sevgili seyirciler. İşte bunları öğrenebileceğimiz Allah-u Teala'nın üst düzeyde kalplerini tamamen nefsin afetlerinden temizlemiş. Kur'an-ı Kerim'deki Allah-u Teala'nın buyurduğu müteşabi yani gizli anlamı, ruhu olan ayetlerini bize açıklayabilecek saf, muhlis, salih kullarına ihtiyacımız var sevgili seyirciler. İşte onlar ki bize Allah-u Teala'nın bu derin anlamı olan müteşabi ayetlerini açıklayabilir. Allah-u Teala Enbiya Suresinin 7. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Zikir ehli işte daimi olarak zikir ulaşmış. Çünkü ancak onlar Allah'ın müteşabi ayetlerini tezekkür edebiliyor. Allah-u Teala buyuruyor ki Ali İmran Suresi'nin 7. ayet kerimesinde benim kitabım diyor mühkem ve müteşabi ayetlerden oluşur. Mühkem ayetleri herkes anlayabilir. Mesela namaz kılın, oruç tutun gibi. Ama diyor benim müteşabi ayetlerimi kimse tezekkür edemez. Ve ma yezekkeru illa ulul elbab. Ancak diyor ulul elbab kullarım tezekkür eder. Hiç kimse tezekkür edemez. Kim ulul elbab kulları Allah-u Teala'nın? Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayet kerimesinde yu'lil elbab ellezine yeskunallaha kıyamen kuden ve ala cunubuhum diyor Allah Teala. Benim ulul elbab kullarım ki yatarken, otururken, ayaktayken hep beni zikrederler diyor. Yani Allah Teala'nın daimi zikre ulaşmış kalplerindeki afetler tamamen temizlenmiş kulları var sevgili seyirciler. Onlar bizim aramızda. Ben her devirde diyor Allah Teala li kulli ümmetin hidayen bütün ümmetler için hidayetçi vardır diyor. Çünkü Peygamber Efendimiz Hatemül Enbiya, Nebilerin sonuncusu. Ondan sonra bir daha peygamber gelmeyecek. Ama Allah'ın hidayetçileri, Allah'ın imamları, Allah'ın mürşitleri gelecek. Allah'ın Resulleri gelecek. Yine sevgili seyirciler, yine üzerine basarak söylüyorum. Yanlış anlaşılan kavramlardan bir tanesi Resul ve Nebi kavramı. Nebi peygamber demek.
Resul peygamber demek değil. Her nebi bir resuldür ama her resul bir nebi değildir. Bu yanlış anlaşılan kavramlar dolayısıyla bugün halkımızın Kur'an-ı Kerim'i yaşanması engellenmeye çalışıyor. İnsanlar diyor ki resul sadece eskidendi, peygamber zamanında, yani peygamber demektir. Dolayısıyla Allah'ın bir mürşidini, bir resulünü aramaya gerek yok diyorlar. Allah-u Teala da diyor ki ben her devirde kendi lisanıyla gönderirim diyor. Eğer resul göndermezsem azap etmem diyor. Her kavmin bir hidayetçisi vardır. Her kavmin bir Resulü vardır diyor sevgili seyirciler. Bunları başka sohbetlerimizde de açıklamıştık. Allah-u Teala bütün hepsini Kur'an-ı Kerim'de koymuş. Ne yazık ki yanlış anlaşılan çok çok önemli bir kavram. Bugün akaidde söylenilen her Resul peygamberdir. Her Nebi ise ayrıyetten her Resul kendisine kitap verilen bir peygamberdir. Her Nebi de Resul'e verilen kitapla zamandaki görevini yerine getiren insandır diye. Aslında peygamber Allah-u Teala Ali İmran Suresi 81. ayet kelimesinde bütün peygamberleri topladığını ve size kitap verdik diyor. Sizden sonra bir Resulümüz gelecek. Sizdekini tasdik eden. Ona yardım edeceğinize dair bana diyor misak veriyor musunuz diyor. Ve Allah-u Teala misak alıyor. Ve Ahzab 7'de diyor ki o gün diyor misak aldığım zaman diyor peygamberlerinden Nebilerinden onların arasında sen de vardın diyor peygamber. Demek ki o Resul'ün peygamber efendimiz olması mümkün değil. Ve Ahzab 81 Allah-u Teala Ali İmran 81'de kitap verdiğini söylüyor nebilerine. Bugün akaidde nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdi deniyor. Yani bakın Allah-u Teala'nın ayetlerine ters düşüyoruz sevgili seyirciler. O kadar Allah-u Teala'nın güzelliği her şey unutulmuş. Kur'an-ı Kerim'imiz duvarlara asılmış. Hayat kitabımız. Biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık diyor Allah-u Teala. O yüzden Allah-u Teala ölüm o kadar güzel açıklamış ki sure 3 defa üfürüldü. Hayat filmimizle nasıl seyredeceğimiz, derecat sistemimiz, derecelerimiz azsa cennete gideceğimiz, derecelerimiz yüksekse cennete gideceğimiz ve ebediyen. Çünkü herkes oranın standartlarına, cennet veya cehennem standartlarına göre yaratılıyor sevgili seyirciler. Dolayısıyla oradan oraya geçiş olması mantıken de mümkün değil. Ve Allah-u Teala 49 tane ayet-i kerimde bunun olmadığını, bu birkaçını söyledik size inşallah, derece sistemine göre gidip gitmememiz ve o derecatımızın pozitif olabilmesi, nefsimizi hüsrana düşürmemek, Allah-u Teala'ya teslim olmayı dilememiz de mümkün sevgili seyirciler. Bu çok basit bir dilek sevgili seyirciler. Niye bu kadar negatif yönde insanlara anti propaganda yapılmış ve bunun zor olduğu, daha doğrusu böyle şey olmadığı hep empoze edilmeye çalışmış. Allah-u Teala'nın bu kadar evliyası, Yunus Emre'ler, Hacı Bayram Veli, Akşemseddin Hazretleri, hepsi Allah-u Teala'nın bütün bu güzelliğini yaşayan evliyası, hepsi ermiş. Yani ruhları Allah-u Teala ermiş. Bütün teslimlerini yerini gerçekleştirmişler ve hepsi teslim İslam olmuşlar en üst seviyede. Yani 7 safhayı yaşayarak, 4 teslimi yaşayarak İslam bugünkü Kur'an-ı Kerim'imizdeki birinci safhası Allah'a ulaşmayı dilemek çok önemli. Bu olmadan olmuyor, hiçbir şey başlatmıyor Allah-u Teala. Ondan sonra bu kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediği zaman Allah-u Teala onun kalbindeki engelleri kaldırıyor, bir sürü işlem gerçekleştiriyor ve kişi mürşidine, yani Allah-u Teala'nın ezelde onun için tayin ettiği İsra suresinde buyurduğu gibi o gün hepinizi imamlarınıza çağıracağız dediği imamına karşı veya imamlara karşı Allah-u Teala bir o kişinin kalbine bir sevgi veriyor. Bu kişi ondan sonra hacet namazını kılıyor peygamberin tarif ettiği gibi Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece 4 rekatlık yatsı namazından sonra kılınan bir namaz. İlk rekatta Subhaneke'den sonra Fatiha 3 defa Ayetel Kürsi okunuyor. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Felak Nas okunuyor. Üçüncü ve dördüncü rekatlarda yine Fatiha'dan sonra İhlas Felak ve Nas okunuyor. Kimseyle konuşmadan kalbimizi kulağımızda hissedecek şekilde yan yatarak Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bunu yanımız üzerine yatmamızı emrediyor. Kıbleye doğru yatağımızı dizayn ediyoruz ve uyuyoruz. Allah-u Teala'ya yalvarıyoruz ki ya Rabbim benim için ezelde tayin ettiğin mürşidimi bana göster deyip ondan sonra Allah-u Teala bize müşrikimizi gösteriyor ve ikinci safhada Allah-u Teala bizi müşrikimize ulaştırıyor. Ondan sonra ilk teslimimiz işte ruhumuzu teslim ediyoruz Allah-u Teala'ya. Bunu nasıl yapıyoruz? Nefsimizi tezkiye ederek. Daha sonra fizik vücudumuzu tezkiye ediyoruz. Peygamber Efendimiz sahabesinin bütün bunların hepsini gerçekleştirmiş. Mesela Ali İmran Suresinin 20. ayet kerimesinde ben ve bana tabi olanların hepimiz diyor fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik diyor Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra kişi ulul elbap oluyor. Daimi zikre ulaşıyor.
Yani nefsini Allah-u Teala'ya teslim ediyor. Ondan sonra kişi muhlis oluyor. Yani irşada ulaşıyor kişi. Daha sonra iradesini teslim ediyor. Salah makamında oluyor kişi. İşte bu 7 safa. Bu arada içinde 4 tane teslim var. Fizik, nefs, ruhumuz. Ondan sonra fizik vücudumuz. Ondan sonra nefsimiz. Ve son olarak da irademiz Allah-u Teala'ya teslim edip işte o zaman gerçek manada İslam oluyoruz. Ve Allah-u Teala bu dünyayı bize bir cennet yapıyor sevgili seyirciler. Buna herkes, hepimiz ulaşabiliriz sevgili seyirciler. Allah-u Teala çünkü hepimizi hani fırtratıyla yaratmış. Herkes bu mutluluğa ulaşmak için yaratılmış. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün bu güzelliklerini açıklamış. Ama şeytanın etkisiyle bunları elimizin tersiyle iteliyoruz. Hayır, ben bu mutluluk reçetesini istemiyorum. Allah-u Teala'nın davetini kabul etmiyorum. Ve o garantiyi de istemiyorum deyip bu dünyada ne yazık ki bu mutsuzluğu yaşıyoruz sevgili seyirciler. Huzursuz oluyoruz. Hayatımız devamlı bir çabalama, bir kargaşa, bir mutsuzluk içerisinde. Ailemiz içinde mutsuzluk, işimizde mutsuzluk, diğer insanlarla olan ilişkilerimizde mutsuzluk, Allah ile olan ilişkilerimizde mutsuzluk. Ama bunları Allah-u Teala'nın bu emirlerini yerine getirse sevgili seyirciler, namazı Allah-u Teala o zaman bir zevk yapıyor, orucu bir zevk yapıyor, bütün ibadetleri zevk yapıyor. Peygamber Efendimiz sahabesinin kıldığı gibi geceleri uzun uzun teheccüd namazları kılmayı bize bir zevk haline getiriyor. Bakın namaz kılarken aklımız hep başka yerlere gidiyor. O oruç bize bazen büyük zorluk çektiriyor. Bunlara Allah-u Teala'nın hiçbir şekilde ihtiyacı yok. Bunlara bize bir zevk vesilesi olsun diye. Onlardan öyle büyük haz duyalım ki bir daha bırakamayalım. Hep onunla beraber olalım diye vermiş. Ama biz aslına, amacına yönelik yapmazsak şeytanın istediği gibi bizi 5 şartta sınırlandırıp tamam bunlar namaz kılsınlar, oruç tutsunlar ama namaz kılırken Allah-u Teala değil başka şeyleri dünya meşgalesini düşünsünler. Oruç tutarken hep açlığı düşünsünler. Allah-u Teala'nın güzelliklerini düşünmesinler diye insanları bu 5 şartta kandırmış. O yüzden zevk alamıyoruz yaptığımız ibadetlerimizden. Eğer zevk alsak bırakabilir miyiz? Geceleri Peygamber sahabesinin kıldığı gibi saatlerce teheccüd namazı kılmadan bırakabilir miyiz? Veya namazı Allah-u Teala ile beraber olsak o büyük zevki yaşarken bir daha sonraki namaza ulaşabilmek için iple çekmez miyiz sevgili seyirciler? O oruç bize zevk verirse Peygamber ve sahabesinin yaşadığı gibi her perşembe oruç tutmayı istemez miyiz? Onların yaptığı gibi. Büyük zevk verirse. Ama öyle bir hale getirmiş ki şeytan Kur'an-ı Kerim değiştiremiyor. Allah-u Teala garantilemiş ama Kur'an-ı Kerim'in tatbikatını değiştirmiş. Öyle emaniye sokmuş ki insanlara artık tamamen Kur'an-ı Kerim'den uzaklaşmış. O kadar büyük bir mutluluğu yaşarken sonunda insanlarımız bu hale gelmiş. Osmanlı Allah-u Teala'nın ilahi kelimetullahını yaymak için her yere adaletini götürmüş. İnsanları hep mutlu yapmış. Osmanlı'yı bile bize kötülemişler. Çünkü o güzellikleri onlar yaşamışlar. Onlar gibi yaşanmasını istememişler. Peygamber Efendimiz sahabesinden sonra Osmanlı en üst düzeyde İslam'ı yaşamış. Bu herkesin ve ülkemizde ve bütün dünyada en üst boyutta İslam demokrasiyi verirken İslam'ı sanki bir demokrasi karşıtı olarak gösterilmiş. Çünkü İslam aslında saptırılmış. Bugün dünyanın birçok yerinde İslam ülkesi adı altındaki ülkelerde İslam yaşanmıyor ne yazık ki. Tamamıyla Kur'an-ı Kerim tatbikatından uzaklaşılmış, teslimlerden uzaklaştırılmış ve Müslümanların birbirini öldürür hale geldiği bir dünya, inananların birbirini öldürür hale geldiği dünya olmuş. Allah-u Teala Hristiyanların da, Musevilerin de Allah-u Teala'nın sizin gibi diyor onlar arasında diyor ibadet edenler vardır diyor. Çünkü onlara da Allah-u Teala teslimliğini göndermiş, başka bir şey göndermemiş. Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala aynı şeriatı Hazreti İsa'ya, Hazreti Musa'ya, Peygamberimiz aynı şeriatı indirdiğini söylüyor. Hiçbir değişiklik yok. Şeytan onların kitaplarını değiştirmiş. Allah-u Teala diyor ki ben Hicr Suresi 9. ayet-i kerimesinde bu kitabı biz indirdik, biz koruyacağız diyor. Şeytan onu değiştirmiyor ama ne yapmış? Tatbikatını değiştirmiş, işte bugünkü hale getirmiş. Hepimiz bu güzellikleri yaşama ehiliz. Allah-u Teala bizi bu fıtratta yaratmış sevgili seyirciler. Ama aklımızı kullanmamız lazım. Allah'ın o güzelliğini yaşayan o evliyası nasıl yaşamış? Nasıl saltanatlarını, tahtlarını bırakıp da Allah-u Teala'ya hayattan adamışlar ve hep mutlu olmuşlar? Nasıl Allah-u Teala onları en zor şartlarda en mutlu insanlar yapmış? Biz bugün her şey var elimizde yine mutsuzuz. Demek ki bir şeyler eksik sevgili seyirciler. Hayatımızı değiştirmemiz lazım. Ölüm de işte o zaman Allah'ın evliyasına hiç korkulması gerekmeyen bir olay olarak geliyor. Allah Teala buyuruyor ki Yunus suresinde Ela inne evliyallahu la hafun aleyhim ve lahum yehsenun
اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. O Allah'ın evliyası var ya diyor Allah-u Teala, onlar için mahzun olmak ve korku yoktur diyor. Onlar amin olmuşlardır. Gerçek manada Allah-u Teala'ya teslim olmaya inanarak, ölmeden önce ruhlarını Allah'a ulaşmaya inanarak inanmışlar ve takva sahibi olmuşlardır. Nasıl takva sahibi olmuşlar? Allah-u Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dile, Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde, ve takva sahibi ol. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ancak Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilersek, teslim olmayı, onun bir ermiş evlâsı olmayı dilersek takva sahibi oluyoruz. Bu da yanlış anlaşılmış, değiştirilmiş kavramlardan. Allah'tan korkmak olarak anlatılıyor takva sahibi olmak. Değil. Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemeden takva sahibi olamıyoruz. İşte Allah'ın evlâsı Allah'a ulaşmayı dilemiş. Amin olmuşlar. Ve ondan sonra takva sahibi olmuşlar. Onlar için bu dünyada da ahirette diyor Allah-u Teala mahzun olma korku yok. Çünkü onlar ne zaman ölürlerse ölsünler, her şeyin Allah-u Teala'dan geleceğini biliyor. Bu dünyada Allah-u Teala onları en üst boyutta mutluluğu yaşatıyor. Öldükten sonra da en üst boyutta mutluluğu yaşatacak. Onlara diyor اَلَا اِنَّ اَوْلِيَ اللّٰهُ لَا هَافٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَسْرُونَ اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Onlara bu dünyada ve ahirette müjdeler vardır diyor. Müjdenin olduğu, çok güzelliklerin yaşayacağı bir yerden niye korksunlar? Ölümü de Allah-u Teala açıklamış. Ve öldükleri zaman da Allah-u Teala'ya karşı hiçbir parmak ısırma gibi olay olmuyor. Çünkü Allah-u Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'inde bazı insanlar için böylece diyor mesela Mümin Suresinin 99-100. ayet-i kerime, onlara birine ölüm geldiği zaman Rabbim beni geri döndür dedi. Böylece geri gönderdiğin takdirde terk ettiğim salih amelleri, yani nefsi tezki edici amelleri işlerim. Hayır, muhakkak ki onun söylediği söz sadece boş bir kelimedir ve beyaz edilecekleri güne kadar onların arkasında berzah engeli vardır. Yani berzah alemine gönderiyor Allah-u Teala, öldükten sonra tekrar dirilteceği zamana kadar orada kalıyorlar. Artık geri dönüş yok. Parmaklarını ısırıyorlar, diyorlar ki o gün zalim ellerini ısırır. Keşke Resul'le beraber Allah'a giden bir yol ittihad etseydim. Allah-u Teala'nın o yol göstericisi, o mürşidiyle. Bakın sadece Nebi değil peygamber, sevgili seyirciler. Yine açıkladık Nebi ile Resul farkını. Her devirde Nebi yok. Her devirde Resul var sevgili seyirciler. İşte Allah-u Teala'nın evliyası için böyle bir şey söz konusu değil. Vefat ettiği zaman elini ısırmayacak. Niçin o Resul ile beraber veya niçin nefs eskisi yapmadım demeyecek. Çünkü hali hazırda yapmış, o güzellikleri yaşamış, belki de en üst düzeyde teslimlere ulaşmış. Çünkü Allah-u Teala bu dünyada da müjdeler var diyor. Onlar bu dünyada da cennet hayatını yaşamışlar. Bu dünyalarda mutluluk dolu, ondan sonraki hayatlarda mutluluk dolu. İşte ölüm aslında hiç de korkulacak bir şey değil sevgili seyirciler. Allah-u Teala'ya teslim olmayı dileyip de onun Kur'an-ı Kerim'deki reçetesini uygularsak bu dünyada bize bir cennet hayatı olacak. Öldükten, vefat ettikten sonra da ve Allah-u Teala ölüp de gönül gözümü açtığı zaman zaten elimizi ısırmaya gerektirecek bir negatif yaşantımız olmadığı için hiçbir şekilde bu insanların yaşadığı bu ne yazık ki kötülük, bu hoş olmayan olayları, ne yazık ki cehenneme gidecek olayları yaşamamıza gerek kalmayacak Allah-u Teala'nın evliyası olunca. Allah-u Teala bunun evliyasının kesinlikle bu dünyada ve ahirette müjdeler olduğunu Kur'an-ı Kerim'de açık açık söylüyor sevgili seyirciler. Hepimiz bu güzelliklere ulaşıp Allah-u Teala'nın evliyası olup bu dünyada da ve ahirette de Allah-u Teala'nın en üst boyuttaki mutluluğunu yaşayabiliriz. Ve o zaman mahzun ve korku olmasına gerek yok, ölümden korkmaya da gerek yok sevgili seyirciler. Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri Kur'an-ı Kerim'de açıklanmış. İnşallah hepimizin bu güzelliklere ulaşıp Allah-u Teala'ya teslim olmayı dileyip ölmeden önce ruhumuzu ulaştırıp ondan sonra fizik vücudumuzu, nefsimizi ve en son olarak da irademizi teslim edip bu dünyada da Allah-u Teala'nın cennet saadetini yaşayan ve öldükten sonra ölümden hiç korkmadan Allah-u Teala'nın en üst boyuttaki 7. kat cennetlerine giden kullarından olmamızı Yüce Rabbimizden dileyerek inşallah bugünkü sohbetimizi burada bitiriyoruz. Sizlerle beraber olmak çok büyük bir zevkti. İnşallah bir dahaki sefere Kur'an Nuru'ndan programda bir arada gelmek üzere huzurunuzdan saygıyla ve hürmetle ayrılıyorum. İyi günler sevgili seyirciler.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizinle yarenlik etmek üzere bir aradayız. Yarenlik. Allah'tan bahsetmek istiyoruz. Kainattaki en güzel konu Rabbimiz olan Allah, sahibimiz olan Allah. O bizim sahibimiz. Biz onun azatsız kölesiyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki ondan emir alıyoruz. O bizi yönlendiriyor. O yapmamız gerekeni yaptırıyor. O yaptırıyor. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Hep onu söylüyorum, anlatılamaz ki. Kelimelerle anlatmak tıpkı Yaşar Kemal'in dediği gibi dilinen tarifi gayri mümkünsüz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki yakın bir gelecekte inşallah çok fazla değil 10-15 gün içinde bir yanlışlık olmazsa, bir büyük problem çıkmazsa inşallah Amerika'da ikinci uydumuz devreye giriyor. Avrupa'daki uydumuzun dışında Kuzey Afrika'ya, Avrupa'ya, Balkanlara, Türk ülkelerine yayın yapan uydumuzun dışında ikinci bir uyduya Amerika'da sahip olmak üzereyiz. Sevgili kardeşlerim, çok mutluluk verici, sevindirici bir olay. Amerika'da da bir uydumuzun oluşu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey en güzel standartlarda. Sadece Allah için. Hepimiz Allah için yaratıldık. Ve mutluluğu yaşamak için. Allah Teala bizden, bizim mutluluğumuzun dışında zaten bir şey istemiyor ki. Bize diyorlar ki, iyi ama bak Allah Teala diyor ki, namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, zekat vereceksin, zikir yapacaksın, daha neler? Bunların hepsi angarya değil mi? Sevgili kardeşlerim, nasıl düşünüyorsanız öyle görünür. Eğer namazı, orucu, zikri angarya gibi görenler söz konusuysa, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Onlar zaten kurtuluşu mümkün olmayan bir döneme işledirler. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ya dilerse, dilerse o kişiye namazı Allah sevdirir. O kişi oruç tuttuğunda Allah ona açlık hissettirmez. Ve de kişi zikir yaptığı zaman bundan büyük mutluluk duyar. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Kişiye Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel angarya gibi gelen
namaz kılmak, oruç tutmak, zikir yapmak, belki zekat vermek, belki hacca gitmek. Bunların her birinin doyulmaz zevkler olduğu noktasına ulaşır kişi. Allah'a ulaşmayı dedikten sonra belki canları acıp bağırmak gelir içinden, mutluyum diye. Bu yol mutluluk yoludur sevgili kardeşlerim. Zaten başka yol yok. Kainatta bütün mukaddes kitapların gösterdiği bir tek yol var. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan birinci safa, mürşide ulaşıp tabiiyetle devam eden ikinci safa, ruhu Allah'a ulaştıran üçüncü safa, fizik vücudu Allah'a teslim eden dördüncü safa, nefsi Allah'a teslim ettiren beşinci safa, irşada ulaştıran yani ihlasa ulaştıran altıncı safa ve nihayet yedinci safa, serbest iradeyi de Allah'a teslimle noktalanan irşat makamına irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin sonucunu doğuran yedi safa ve dört teslimden oluşan bir bütün, kainatın yegane dini, kainatın ezeli ve ebedi dini, kayyum olan din, kıyamda olan din, kıyamete kadar devam edecek din. Geriye doğru ne kadar giderseniz gidin, hep var olan din. İleriye doğru ne kadar giderseniz gidin, hep var olacak olan din. Ama sadece bir tek din. Sevgili kardeşlerim, dinler yok. Sadece bir tek din var. Kainatın yegane dini, o Hazreti Adem'in dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dini ve Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dini. Aynı din. Şu anda kitapları mevcut bulunan üç tane vesika var elimizde. Üç kitap. Birisi Tevrat, Hazreti Musa'ya inmiş. Diğeri İncil, Hazreti İsa'ya inmiş. Ve Kur'an, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e inmiş. Bir de bakıyoruz ki ne görelim? Hazreti Musa da ona tabi olanlarla birlikte yedi safayı yaşamış, dört tane de teslimi yaşamış. Üstelik de Tevrat'ta bu yedi safa ve dört teslimin kesinlikle farz olduğu da açıklanıyor. Hadi yüzyıllar boyunca bu tarafa doğru gelelim. Bakıyoruz ki İncil'de de yedi safa ve dört teslim farz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Hazreti İsa ve ona tabi olan havarilerin hepsi yedi safayı da dört teslimi de yaşamışlar. Sonra gidiyoruz 14 asır evveline, Kur'an iniyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Bakıyoruz ki yedi safa ve dört teslim farz, yetmez. Bütün sahabe ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu yedi safayı da dört teslimi de yaşamışlar. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hala dinler vardır diyen birisi çıkar mı acaba karşımıza? Dinler yok.
Sadece bir tek din var. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Rum suresinin 30. ayeti kerimesinde diyor ki sen hanif olarak veçini, zatını dine ikame et. Dini kıyamda tutmak için. O hanif fıtratında ki sen hanifsin diyor önce, sonra da yani hanif fıtratının sahibisin demek, hanif dininin gereklerini yerine getiriyorsun demek, sen hanifsin demekle, hanif olarak veçini dine ikame et. O hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın dini yaratmasında da, insanları hanif fıtratında yaratmasında da değişiklik göremezsin diyor. Ne bugünden geriye doğru giderken görebilirsin diyor, ne de bugünden ileriye doğru gidersen görebilirsin. Ne geri, zamanın gerisinde ne zamanın ilerisinde hanif dininden başka bir din hiç mevcut olmayacaktır diyor Allah Teala. Yetmez diyor, biz gene bütün insanları sadece bu dini yaşamak üzere yaratacağız diyor. Ona verdiğimiz fıtrat, yaşam tarzı, kabiliyetler ve muhtevasında olan algılamalar sadece hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerdir. Öyleyse birden fazla din hiç olmamış. İslam kelimesi Hazreti İbrahim'in hanif dininin Arapça olan adıdır. Her ikisi de teslim anlamına gelir. Hazreti İbrahim'in hanif dini üç esastan oluşuyor. Bir, tek Allah'a inanmak. İki, Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dileyen, böyle bir dileğin sahibi olan tek bir toplum. Toplumun bütün üyeleri Allah'a ulaşmayı diliyorlar, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı diliyorlar. Sonra sevgili kardeşlerim, üçüncü faktörü Hazreti İbrahim'in hanif dininin Allah'a teslim olmak. Yani ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Yedi safha, dört teslim. Hepsi bu kadar. Yedi safha içerisinde dört tane teslimi oluşturmak. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte sizler eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, dilediğiniz andan itibaren hanifsiniz, hanif oldunuz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hanif değildir. Arapça adıyla İslam değildir. Başka hangi dillerde ne söyleyecekseniz hiçbirisi değildir. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyorum ki sizlere bu sohbeti yapabiliyorum. Bizi dinliyorsunuz, görüyorsunuz, sözlerimizi işitiyorsunuz, kalp ile dinleyin sevgili kardeşlerim. Kalp ile dinlerseniz başkalarına da anlatacak olan kolaylığı Allah Teala size mutlaka verecektir.
kalbinizden Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a ulaşmalı. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, adım adım bulutlar kalkıyor. Görüyoruz ki bütün öğretim kadroları artık bize karşı değiller. Dostlarımız oluşmuş. İnceliyorlar sevgili kardeşlerim. İnceliyorlar, tahkik ediyorlar, söylediklerimizi Kur'an'la karşılaştırıyorlar. Arapça bilenler metinleri, mealleri yazanlarınkini okuduktan sonra gerçek Arapça anlamıyla da karşılaştırıyorlar. Sonra iki mealden bizimkinin doğru olduğu neticesine varıyorlar. İşte zamanın bu devresinde sevgili kardeşlerim, 2005 senesinin Mart ayında, Mart ayının başlangıcında artık din adamları büyük çoğunluk olarak karşımızda değiller. İncelemeden

bizi atanlar bir profesörün diliyle şey edemeyenler, 50-60 sayfa olduğu için şey edemeyenler, hangi profesör olduğunu anladınız. Bir aziz profesör şey edememiş, bizim 50-60 sayfalık ihtarımızı şey edememiş Profesör Cevat Akşit. Sevgili kardeşlerim, ilmi birçok zavallı insan bildiğini zannederek başkalarına ahkam kesiyor. Onlar da onun doğru söylediğini zannediyorlar. Onlara soruyoruz. Diyoruz ki, bize nebi kavramını tarif eder misiniz akaidten? Ve tarif geliyor. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Akaid böyle söylüyor. Biz de onlara soruyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebilerin sonuncusu değil miydi? Değildi diyenlere gerekli olan ayeti söylüyoruz. Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesi. Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Ne diyor Allah Teala? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebiymiş. Yani Kur'an tabiriyle peygambermiş. Nebilerin, peygamberlerin sonuncusu diyor. O zaman soruyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilmedi mi Kur'an-ı Kerim? İndirildi. Ona indirildi. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirildi Kur'an-ı Kerim. Ve o indirilen Kur'an-ı Kerim'de onun nebi olduğu yazıyor. Hani nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdi? Resullere verilen kitaplarla idare edecek olan peygamberlerdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebi, nebilerin de sonuncusu ve kendisine Kur'an-ı Kerim indirilmemiş mi? Şimdi hala bana o yarım ilminizle nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir diyebilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili din adamları, lütfen sizlere gönderdiğimiz o ihtarları okuyun. Üzerinize düşen çok ciddi bir vazife var. Onları hem okumak, hem incelemek, hem de Kur'an'la karşılaştırmak sizlerin vazifesidir. Çünkü siz onu bilmediğiniz için Kur'an'ı, o din öğrettiğiniz insanlar da sizin sebebinizle, sizin yüzünüzden Kur'an'ı öğrenmedikleri için bugün insanlar cehenneme doğru, 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru gidiyor. Sizler de onların arasındasınız sevgili din adamları. Eğer Allah Teala bize
Kur'an'ı öğretmeseydi, o zaman biz de sizinle beraber o gidenlerin arasında olacaktık. Bu sözlerimiz bir kısmınıza ağır geliyormuş. Öyle geliyor haberler. Daha yumuşak nasıl anlatılabilir bilemiyorum sevgili kardeşlerim. Omuzlarınızda 70 milyon insanın vebali var. 70 milyondan daha fazla. Salt Kur'an'ı unuttukları için. Bırakıyoruz her tarafı, Kur'an'ın bütün diğer safhalarını, sadece bir tek safhayı ele alıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Böyle bir kavramı biz onlara anlatmadan evvel din adamlarımızın hiçbirisi duymamış. Biz mi? Biz de duymamıştık. Bizim zaten dinle alakamız yoktu ki sevgili kardeşlerim. 30 yaşımıza kadar dinin dışında bir insan olarak yaşadık. Bir solcuyduk. Eğer Dayı Bey gelip de biz müfettişken bize ulaşmasaydı, bize dinimizi öğretmeseydi, biz de bilmeyecektik. O sadece kalın çizgilerle anlatabildi. 10 yıllık süreç içerisinde, ondan sonraki tasavvuf devremizde de bize mürşidimiz Kur'an'dan bir şey öğretmedi. Dayı Bey'in de öğretisi Kur'an öğretisi değildi. Muhammed Raşit Hazretleri'nin de öğretisi Kur'an öğretisi değildi. Zaten sohbet yapmazdı. Ya birkaç sohbetine şahit olduk da genellikle kendi lisanıyla yapıyordu. Bunlar onların eksiklikleri değil. Muhammed Raşid Hazretleri zamanının Gavs-ı Azamıydı. Ama biz Kur'an'ı vazifemizin temelini teşkil eden Kur'an'ı onlardan öğrenmedik. Kur'an'ı bize Allah öğretti. Ve Allah Teala bizi en güzel okuyan birisi rahat rahat yapabilirdi. Hayır, yapmadı. Kur'an-ı Kerim'i yarım yamalak okuyoruz. Manasını o öğrettiği için biliyoruz. Ve sevgili kardeşlerim, hepinizi kurtuluşa çağırıyoruz. Bir takım insanlar hakkımızda çeşitli dedikodular çıkarıyorlar. Son gelen açıklama, biz demişiz ki eğer bize tabi olmazsanız hepinizin gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Cennete girmenin yolu mürşide tabi olmakla sağlanmaz. Ondan daha evvel, mürşide tabi olmadan evvel de insanlar Allah'ın cennetine girebilir demekten dilimizde tüy bitti. Bir insanın cehennemden kurtulabilmesi, cennete girebilmesi, onun Allah'a ulaşmayı dilediği anda tahakkuk etmiştir. Dilediği andan itibaren 6-7 saniye içinde Allah Teala o kişiye furkanlar verecektir. Görmeyen gözlerini açacaktır. Görme hastasındaki hicabı mestureyi kaldıracaktır. Görme hastasındaki gışaveti kaldıracaktır. Kulaklarındaki vakrayı alacaktır. İşitme hastasının mührünü açacaktır. Kalbindeki ekinneti alacaktır. Kalbinin mührünü açacaktır. Ve kalbine ekinnet koyacaktır. Bu 7 işlem boyunca o kişiye günahlarının 7'de biri kadar sevap yazdıracaktır. Sevaphanesine.
seyyiati kadar hasenat yazdıracaktır. Ve o kişinin günahlarını tamamen örtecektir. Peki ne yapmıştır bu kişi? Bu kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ve ne olmuştur? Sevapları günahlarından fazla olan birisi olmuştur. Bu kişi Allah'a ulaşmayı kalbinden diledikten sonra, Allah-u Teala kalpteki bu talebi gördükten sonra, kişi yarım saat sonra, bir saat sonra ölmüş. Hiç ameli yok. Ama bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Bu kişi şirkten kurtulmuştur. Bu kişi takva sahibi olmuştur. Bu kişi hidayette değilken hidayet üzere olmuştur. Bu kişi dalaletten kurtulmuştur. Bu kişinin gideceği yer cehennemken cennete gitmeyi hak etmiştir. Mürşide tabi olduğu için değil. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'ın cennetine girecektir. Sıfır amelli birisi, hiç amel yapmadan Allah'a ulaşmayı diledi ve öldü ama gideceği

kazandığı dereceler kaybettiklerinden fazla. Bu kişinin cennete girmesi lazım, öyle değil mi? Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlarsa, o fazlaysa onun gireceği yer cennettir. O kişi felaha ermiştir. Ama kazın ayağı öyle değil sevgili kardeşlerim. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah onun amellerini boşa çıkarıyor, heba ediyor. Daha başka asıl ifadesiyle o kişi amellerini heba ediyor, amellerini boşa çıkarıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin amelleri boşa gider. İşte Allah Teala Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde diyor ki, o hüsranda olanlar var ya, onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Hüsranda olanları tarif ediyor Allah Teala Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde. Onlar ki Allah'a mülaki olmayı inkar ederler, onlar hüsrandadırlar. Ve onlar hidayette değildirler diyor Allah Teala. Hüsranda olanların amelleri boşa gidiyor, heba oluyor. Zümer 65. O kadar mı? Hayır. Bir başka açıdan daha inceleyeceğiz. Bu iki ayeti birleştiren bir başka ayet-i kerime daha var. Allah Teala Kehf suresinin 103, 104 ve 105. ayetlerinde şöyle söylüyor. Onlar ki Allah'a mülaki olmayı inkar ederler. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Onların amelleri heba olmuştur. Allah'a mülaki olmayı inkar edenlerin amelleri heba olur. Bu kişi o kadar hayır yapmış, derecat kazanmış, namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş, İslam'ın 5 şartını 65 yıl yaşamış adam. 15 yaşında sorumluluğunu öğrenmiş, başlamış, hiç bırakmadan gelmiş 80 yaşına kadar, 80 yaşında da ölmüş. Gideceği yerin cennet olduğunu zannediyor. Ama gidemez sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın amelleri heba olur. Sevgili din adamları, öyleyse yapmanız lazım gelen şey bu söylediğimiz ayetlere bir göz atmak değil mi? Korkuyorsunuz. Söylediklerimiz doğru çıkarsa sizin ilminizin bir işe yaramadığı ortaya çıkacak diye korkuyorsunuz. Ama neden sevgili kardeşlerim? Hiç kimse size bilmediğiniz bir ilmi neden öğretmiyorsunuz diye çamur atamaz. Siz bilmiyorsunuz. Size bu ilim öğretilmedi. Öğretilmediğine göre bilmediğiniz birimi nasıl öğreteceksiniz insanlara? Onun için biz sizi hiçbir zaman kınamadık. Hiçbir zaman bilmiyorsunuz diye sizi küçük görmedik. Hep aynı yerdesiniz bizim için. Kıymetlisiniz çünkü sizler din adamlarısınız. Ama bir sorumluluk taşıyorsunuz. Din adamı başka insanların kurtuluşunu omuzlarına yüklenen, Allah tarafından omuzlarına yüklenen bir kişidir. Başka insanların kurtuluşunu omuzlarında hisseden bir insandır. Omuzlarında o insanların kurtuluşa

ulaşmasının ilmini onlara ishar edemezse, açıklayamazsa, açıklamamışsa o zaman omuzlarında vebal vardır. Dikkat edin, öğretmekten bahsetmiyorum. Öğretmek iki taraflı bir müessesedir. Öğretmen öğretmeye çalışır. Ama öğrenci öğrenmiyorsa, öğretmeye çalışan öğretmenin ilim vermesi tamamsa, ilmi verebilmişse ama karşı taraftan bir kısmı alabilmişse, bir kısmı alamamışsa, o ilmi alamayanlar konusunda öğretmenin sorumluluğu yoktur. Eğer öğretmen layık veçile öğretme işlemini tamamlamışsa. Öyleyse öğretmen öğretecek olandır. Eğer kişi öğretmenin öğretmek üzere söylediği şeyi algılamazsa, kendisine mal etmezse, öğrenmezse, o zaman sorumluluk öğretmenden gitmiştir. Öğrencinin omuzlarındadır. Kendi omuzlarında kendi sorumluluğu vardır. İşte şu anda yaşamakta olduğumuz dünyanın Türkiye kesiminde ve bütün dünyada din adamları omuzlarındaki bu ağır vazifenin vebalini yüklenmiş durumdadırlar. Bu anlattığımız şeyleri öğrenmekle vazifelisiniz sevgili kardeşlerim. Hem kendinizi kurtarmak için, cehennemden kurtarmak için vazifelisiniz, hem de asıl önemlisi o cehenneme doğru yürüyen milyonlarca insanı kurtarmak zorundasınız. Din adamıysanız bunu yapmadığınız takdirde omuzlarınızda vebal var. Bir kısmınız öğrendiniz, susuyorsunuz. Sizi bu konuda da haklı görüyoruz. Bir görev yapıyorsunuz, karşılığında ücret alıyorsunuz, geçiminiz bu ücretten. Ve size hakikatleri öğrenip de söylemeye başladığınız zaman kötülükler yapılabileceğini düşünüyorsunuz. İşinizden olacağınızı düşünebiliyorsunuz. Bunlar da ihtimallerdir. Eğer sizin başınızda olan kişiler de dinlerini bilmiyorsa ve siz doğrusunu onlara söylemeye kalktığınız zaman bunu hoş karşılamıyorlarsa, sizi cezalandırabileceklerse, bundan çekinmeniz de eşyanın tabiatına uygun olandır. Onlara açıklamanız gerekmiyor. Ama ya din öğretmekle mükellef olduğunuz o kadar insan, sizin caminize gelen insanlar, sizin öğretim müessesenize, üniversitenize, lisenize gelen insanlar, onlara kurtuluşu öğretmezseniz sorumlusunuz. Ben senin söylediğin şeyleri bilmiyorum diyeceksiniz. Normal, haklısınız, bilmiyorsunuz. Ama öğrenmek mecburiyetinde değilim diyemezsiniz. Çünkü siz sadece kendinizden mesul değilsiniz. Öğretmekle mükellef olduğunuz bir kitle var etrafınızda, cami imamıysanız. O caminin müntesipleri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda olayı düşünün. O insanların sizden ilmi alması lazım ki kurtulsunlar. Onları
her şeyi bir tarafa bıraktım şu anda. Onların hepsini ve sizleri kurtaracak olan ilk adım, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemenizdir. Dilemezseniz siz kurtulamazsınız ama vebalden de kurtulamazsınız. Allah Teala şu anda öğrenip de öğrenmeyenlerin, öğretmeyenlerin durumlarını söylüyor. Ashab suresi 67 ve 68. ayetler. Cehennemdekiler derler ki, ya Rabbi biz devrimizin küberasına, yani büyüklerine ve saadatlarına, her konudaki o konunun ileri gelenlerine, söz sahiplerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Büyük bir lanetle lanetle. Öyle diyecekler o zaman sizin için sevgili kardeşlerim, sevgili din adamları. Lütfen size gönderdiğimiz o ihtarları okuyun. Onları değersiz şeyler olarak çöp sepetine atmayın. Onlar şu anda sizin de hayatınızı kurtaracak olan, cennet hayatınızı kurtaracak olan, din öğretmek mecburiyetinde olduğunuz insanların da cennet hayatını kurtaracak olan tek senetlerdir. Tek senet onlardır. Tek vesika onlardır. Öyleyse gelin beraberce şöyle birkaç dakika bir tezekkür edelim. Çok kısa bir süre. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramı bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz normal. Çünkü size öğretilmemiş. Ama bu hayati bir konu. Hidayetin temeli. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi hidayette değildir, demin söylediğimiz. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi. Onlar diyor Allah Teala, Allah'a ulaşmayı inkar edenler, onlar hüsrandadırlar, bir, ve onlar hidayette değildirler diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hem takva sahibi değildirler hem de şirktedirler. Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri. Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun ve namaz kılın ve müşriklerden olmayın. O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Hizipler oluşturmuşlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Kimi şirkte olanlar, dinlerinde fırkalara ayrılanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler bir tek fırkayı oluşturuyor. O fırkanın dışında olan Allah'a ruhunu ölmeden ulaştırmayı dilemeyen herkesin şirkte olduğunu Allah Teala söylüyor. Yani gizli şirk. Ve de takva sahibi olmadığını söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin tağutun dostu olduğunu söylüyor. Allah tağutun kulu olduğunu söylüyor. Allah'ın kulu olmadığını söylüyor. Bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dileyenlerin sadece Allah'ın kulu olduğunu söylüyor. Zümer suresi 18. ayet-i kerime diyor ki Allah Teala, onlar tağuta kul olmaktan insan ve cin şeytanlara, yani şeytana kul olmaktan içtinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır.
kullarımı müjdele diyor. Ne olmuş? Tağut'un kulu olan sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Tağut'un kulu olmaktan kurtulmuşlar. Allah'ın kulu olmuşlar. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir ve o kişinin gideceği yer cehennemdir. İşte Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde onu söylüyor. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ ve tme'ennü bihâ ellezîne hum an âyâtina gâfilûn ulâike mevâhimün nâru bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala, onlar ki kesin şekilde muhakkak surette bize mülaki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olmuşlardır. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes Allah'ın ayetlerinden gafil. Şimdi siz sevgili din adamları, evet diplomalarınız var, bir mevki sahibisiniz ve de herkes sizin bütün din adına bilgilerin sahibi olduğunuzu zannediyor. Oysa ki siz ne kendinizi ne de size inanıp da etrafınızda bulunan insanları kurtaramayacak bir ilim. Ve de aldığınız diplomalar sizin Allah'ın ayetlerinden gafil olmanızdan başka bir yere sizleri vardıramıyor sevgili kardeşlerim. Lütfen bunları yanlış anlamayın. Biz bunları söylemekle asla ve kat'a sizi küçültecek bir şey söylemek istemiyoruz. Ama Allah Teala'nın burada söylediği söze dikkatle bakın. Muhteva gerçekten çok kötü bir noktaya ulaşıyor. Çünkü diyor ki Allah Teala, onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Kim bu insanlar? Sadece bir tek kusurları var. Allah'a ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilememişler. Bu insanların kafir olduğunu görüyoruz sevgili kardeşlerim. Gidecekleri yer cehennem, gördük. Allah'ın ayetlerinden gafiller, gördük. Gidecekleri yer cehennem ve bunlar kafirler. Sevgili kardeşlerim, asla sizleri küçültmek için söylemiyoruz. Ama ayetleri, hiç değilse bu ayetleri öğrenmek mecburiyetindesiniz. Durumunuzun vahim olduğunu söylemek istiyoruz. Ve Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki şeytan insanlara olan vaadini, hedefini gerçekleştirdi kıyamet günü. Tek bir fırkayı oluşturan müminler hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. O Rum 32'de söylediğimiz o tek fırka, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası hariç, onun dışındaki bütün fırkalar kafirler, tağuta kul olanlar. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler müminler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes Allah'ın katında kafir olarak vasıflandırılıyor. Sevgili kardeşlerim, ister misiniz Allah Teala'nın size kafir nazarıyla bakmasını? Öğrendiğiniz ilimde ne yazıyordu? Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir. El-Hak, lügat manasından giderseniz bu sonuca ulaşırsınız.
İman, inanmak demek. Mümin de imanın sahibi demek. Öyleyse mümin inanan demek. Kim Allah'a inanıyorsa o mümindir. Öyleyse onun gideceği yer cennettir diye düşünüyorsunuz. Ama Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenin mümin olmadığını söylüyor. O sadece o tek fırkada olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen inananlar mümin. Diğerleri de Allah'a inanıyor ama cennete gidecek olan bir mümin hüviyeti gösteremiyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili din adamları, kendinize yazık ediyorsunuz. Eğer öğrenmişseniz onları lütfen gizlemeyin. Bakınız ne diyor Allah Teala gizleyenler hakkında. Bakara Suresi 159. ayet-i kerime. Biz insanlara kitaplar indirerek, son indirdiği kitap Kur'an-ı Kerim. Şeriat kitaplarından bahsediyor Allah Teala. Beyinelerle, ispat vasıtalarıyla ispat etmemize rağmen onlar ki hidayeti ve ayetlerimi gizlerler, ayetlerimizi gizlerler, Allah'ın ayetlerini gizlerler, Allah da onlara lanet eder, lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor. Sevgili kardeşlerim, böyle olmayın. Kendinize zulmediyorsunuz. Kendinizi cehenneme doğru yönlendiriyorsunuz. Yetmez. Omuzlarınızda, etrafınızdaki bütün sizden din öğrenecek olanların vebalini de alarak. Ne kaybedersiniz? Bir inceleseniz. Bütün söylediklerimizin doğru olduğunu gördüğünüz zaman duyacağınız pişmanlık sizi kurtaracak olan bir pişmanlıktır. Gururunuzu bir kenara bırakın. O kadar insan bilmiyor da, o kadar profesör bilmiyor da, bu mu biliyor diye düşünmeyin. O bu mu dediğiniz kişi bu ilmi kendisi öğrenmiş değil. Okullarda öğretilmiyor. Ona bu ilmi Allah öğretti. İncelediğiniz zaman bunu net olarak siz de göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Başka bir öğretim yeri mevcut değil, sadece burası. Allah'ın üniversitesi. Sizlerin bilmediğiniz bir ilim bize verildi. Sizleri kurtaracak olan bir ilim ve sizlerle birlikte ilim öğrettiğiniz insanları da kurtaracak olan bir ilim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an'da öğrendikleri ve tatbik ettikleri bir dizayn. Demin ne demiştik? O ve sahabesi İslam'ın Kur'an'daki 7 safhasını, üzerlerine farz olan 7 safhasını hem öğrendiler hem de yaşadılar. Kur'an'da 7 safhanın 7'si de farz. Kur'an söylüyor. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber 7 safhanın 7'sini de yaşamış. Gene Kur'an söylüyor. Ve biz size o 7 safhanın 7'sini de öğretmekle vazifeliyiz. Biz öğrendiğimiz için. Bizi neden suçluyorsunuz bir kısmını sevgili kardeşlerim? Biz kendimizi seçmedik ki. Allah bizi seçti. Hem de tekrar ediyoruz, bir solcuyken seçti. Ama bunları bize Allah-u Teala öğrettiyse, siz öğrenmiyorsanız, din öğrettiğiniz insanlar sizin yüzünüzden cehenneme gidecekse, siz de cehenneme gidecekseniz, o zaman omuzlarınızdaki
Vebali düşünmüyor musunuz sevgili kardeşlerim, sevgili din öğreticileri? Sizleri ne kadar çok sevdiğimizi anlamıyor musunuz? Bize hakarete kadar olan şeyler söyleyen din adamları da var. Onlara da kızamıyoruz. Şeytan onlara öyle söyletiyor. Ah sevgili kardeşlerim, sizleri kurtarmak, sizlerin din öğrettiğiniz herkesi kurtarmak anlamına geldiği için sizlerle bu kadar çok hemhal oluyoruz. Sizlere bu kadar çok hitap ediyoruz. Ne zaman sorumluluğunuzu müdrik olacaksınız? Ne zaman dininizi öğreneceksiniz? Ne zaman başka insanlara da öğretip omuzlarındaki vebalden kurtulacaksınız? Sevgili din adamları, Allah'a hep sizin için yalvarıyoruz, dua ediyoruz. Allah'ın dinini öğrenin ve öğretin diye. İşte sevgili din adamları, sizlerle yaptığımız yarenlik burada son buluyor. Bir defa daha düşünün. İncelersiniz. Ne kaybedeceksiniz? Zaten her şeyi kaybetmişsiniz. Ama incelerseniz yeniden kazanabilirsiniz. Bir tek dileğiniz sizi kurtarır ve öğrendikçe başkalarına da öğretebilmek için içinizde kesin bir iştiyak duyacaksınız. O zaman Allah için olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir yarenlik sohbeti daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha me as salavat.

El Fatiha mi az salavat Allahümme salli ala Muhammed Eûzübillahi mineşşeytanirracim Elhamdülillahi rabbil alemin Errahmanirrahim Ve iyyâke nestaîn ihtinas sırâtel müstakîm Lezzîne en'amte aleyhim gâyril mağdûbi aleyhim ve reddâlin Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. İslam'a sokulan hurafeler, İslam'dan koparılan hakikatler, bunlardan İslam'ın içine sokulan hurafelerden bir tanesi de Allah'la kul arasına kimse giremez. Dinlerini hiç bilmeyen insanlar, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'den haberdar olmayan insanlar bunu söylemişler. Asırlardan beri de insanların dilinde pelensin konmuş. Allah'la kul arasına kimse giremez. Peki, Allah'la kul arasına kimse giremez de Allah Teala Enbiya Suresi'nin 73. ayet-i kerimesinde niçin öyle söylüyor? Enbiya 72'de peygamberlerden bahsettikten sonra ayet-i kerimeye bakarak söyledim, daha kolay olur.

Enbiya 72 Allah Teala buyuruyor. Ve vehebna lehu İshak. Ve ona İshak'ı vehbi olarak verdik. İstemeden verdik diyor. Ve Yakub'e nafile. Ve Yakub'u da nafile olarak ilaveten verdik diyor. Armağan olarak verdik ve Yakub'u da ilaveten verdik diyor. Ve kullen cealna salihin. Onların hepsini salihlerden kıldık. Kim bu onlar? 71. bir evvelki ayet-i kerimeye bakalım. Ve neceynahü lütan ilel ardilleti barakna fihalil alemin. Alemler içinde bereketli kıldığımız arza onu ve Hazreti Lut'u ulaştırıp kurtardık diyor. Hazreti İbrahim'den bahsediyor Allah Teala. Ve 73. ayet-i kerimeye geliyoruz. Ve cealnâhum eymeten, onları imamlar kıldık. İşte o Hazreti Lut'u, Hazreti İbrahim'i imamlar kıldık diyor Allah Teala. Yehdüne bi emrina, emrimizle hidayete erdirsinler diye imamlar kıldık diyor. Emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Neymiş? Hazreti Lut ve Hazreti İbrahim Allah'ın emriyle insanları hidayete erdiriyormuş. Allah'la insanların arasına girmiş ve insanları hidayete erdirmekle Allah'ın emriyle vazifeli kılınmış. Emrimizle hidayete erdiriyordu diyor. Allah emir veriyor hidayete erdirsin diye. İnsanlarla kendisi arasına Allah-u Teala peygamberleri koyuyor. Hazreti Lut bir peygamberdi. Hazreti İbrahim de. Hazreti Lut aynı devrede yaşamıştır. Hazreti Lut'un nebi olduğuna dair bir işareti hatırlayamıyoruz. Ama Hazreti İbrahim'in nebi olduğu, peygamber olduğu kesin. Demek ki onları Allah-u Teala imamlar yapmış. Ve onlara ve evhayna ileyhim, onlara vahyettik diyor Allah Teala. Fiilen hayrati, hayırlarda hayırlar işlemelerini vahyettik. İkamet salati ve namaz kılmalarını emrettik. Ve itae zekah, zekat vermelerini emrettik. Ve kânülena abidin. Ve onlar bize kul oldular diyor Allah Teala. Ve kânülena abidin. Onlar bize kul oldular. Demek ki Allah Teala Hazreti İbrahim'i insanları hidayete erdirsin diye kendisiyle insanların arasına vasıta koymuş. Hem de emrimizle hidayete erdir diyor. Kur'an-ı Kerim boyunca Allah Teala ne kadar vazifeli kişi gelmişse başlangıç devrelerinde hepsinin adını birer birer sayıyor ve diyor ki onların hepsine şöyle söylettik diyor. Bana itaat edin. Bana tabi olun. Hepsi öyle söylediler diyor. Ve Hazreti İbrahim'den bahsediyor Allah Teala. Hazreti İbrahim babasına diyor ki baba bana tabi ol ki seni hidayete erdireyim. Bana tabi ol ki seni hidayete erdireyim. Ama Hazreti İbrahim'in babası Hazreti İbrahim'e tabi olmuyor. Hazreti İbrahim bir başka yerine Kur'an-ı Kerim'in diyor ki baba sana vahyedilmeyen şeyler bana vahyediliyor. Ben Allah'ın peygamberiyim. Hazreti İbrahim bir peygamberdi. Ve Allah Teala onu insanlarla kendisi arasına koymuştu.
Ve ona Yakub'u ve diğer ismini verdiği İshak'ı nafileten vermişti Hazreti İbrahim'e. Öyleyse Allah-u Teala demek ki peygamberlerini insanlarla kendisi arasına vazifeli olarak koyuyor nebilerini. Hazreti İshak da Hazreti Yakup da kendi devirlerinde devrin imamlarıydılar, nebiydiler, peygamber idiler. Ama burada böyle söyleyen Allah Teala Secde Suresi'nin 23. 24. ayet-i kerimesinde diyor ki ve cealna minhum eymeten, onlardan insanlardan imamlar kıldık. Devrin imamları bunlar da. Yehdûne bi emrina, emrimizle hidayete erdirmek üzere. Lemma sabiru, sabrın sahibi olmalarından dolayı ve kânu bi ayatina yûkinûn, ayetlerimize yakin hasıl etmeleri sebebiyle. Öyleyse ayetlere yakin hasleden bunlar, peygamber değil bunlar. Onlardan diyor, insanlardan diyor Allah Teala. Yani hepsi değil. Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde onları diyor Allah Teala, peygamber isimlerini veriyor. Onları imamlar kıldık diyor. Aralarından bazılarını seçip imamlar kıldık demiyor, onları diyor. Onlar nebiler, hepsi devrin imamı. Ama Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde onlardan imamlar kıldık diyor. İnsanlardan bir kısmını imam tayin ettik diyor Allah Teala. İmamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Ne olmuş bu insanların özellikleri ne? Sabrın sahibi oldukları için. Yani sadece daimi zikre ulaşmamışlar. Ulu'l-Elbab ve İhlas makamının sahibi olmamışlar. Ondan sonra da 19 mertebe, yani daimi zikre ulaştıktan sonra, nefslerindeki bütün afetler yok olduktan sonra, nefslerinin kalbini Allah-u Teala tam 19 mertebe müzeyyen kılmış. O zaman sabırsızlık afetleri yok olan bu insanlar, yerlerin melekutunu, göklerin melekutunu ve Allah'ın zatını görerek devrin imamlığına, huzur namazının imamlığına tayin olmuşlar. Öyleyse burada bir muhteva görüyoruz sevgili kardeşlerim. Muhtevaya dikkatle bakın, bunlar peygamber değiller. Onların insanların arasından bir kısmı. Bunlar Allah'ın yardımıyla o noktaya getirilenler. Öyleyse bu insanlar peygamber değil. İnsanların arasından bir kısmını Allah Teala seçiyor ve onları Resul olarak vazifelendiriyor, dünyaya da Resul olarak getiriyor. Bütün Resullerin seçimi doğmadan evveldir. Bu sebeple Allah Teala Resullere peygamber, nebi Resul olabilir veya veli Resul olabilir. Elbette üstün olan nebi Resullerdir, peygamber Resullerdir. Ama veli Resuller için de seçim söz konusu. Önceden seçildikleri için de Allah-u Teala'nın onlara verdiği her şey gene vehbidir. Kesbi değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, evvela
şunu yer yerine oturtalım. Demek ki Allah Teala kendisiyle başka insanların arasına insanları vasıta olarak koyuyor. Herkes Allah'ın söylediklerini işitemez. Kalp yapısı saflaşmamıştır, ona müsait değildir. Allah Teala ona insanların hepsine vahyetmez. Seçtiklerine vahyeder. Ve o vahyin de insanlara ulaştırılması mutlaka gerekir. Allah Teala Enbiya Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Senden evvel de erkekler vardı," diyor, "ve biz onlara vahyederdik." Sonra da diyor ki: "Fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun." Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Burada Allah Teala'nın zikir ehli dediği irşat makamına gelmiş olan insanlar. Resuller de elbette zikir ehli, hepsi daimi zikrin sahibidir. Nebiler tabi hepsinden üstün olarak daimi zikrin sahibidir. Ama bunlardan Resuller ve yani Veli Resuller ve Nebiler yani Nebi Resuller, onlar vehbi olarak o kademenin sahipleridir. Onlar vehbi olarak daimi zikre ulaştırılmışlardır. Kendi kesbettikleri bir şey değildir. Kendi gayretleriyle daimi zikre ulaşmamışlardır. Allah onları daimi zikre ulaştırmıştır. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin. İki nevi yoldan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Sebil-i rüşt, sebil-i gay. Rüşt yolu, irşat yolu. Mürşitle oraya ulaşılır. Her rüşt yolunun başında bir mürşit vardır. Ve mutlaka onlardan birisine ulaşmamız Kur'an-ı Kerim'in farz emridir. Ne diyor Allah Teala Maide Suresi'nin 35. ayet-i kerimesinde? Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, ey amin olanlar takva sahibi olun. E amin olmuş zaten takva sahibi kişi. İkinci defa takva sahibi olun diyor Allah Teala. İkinci takva. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci takvanın sahibi olmuştur. Küfürden kurtulmuştur, şirkten kurtulmuştur, dalaletten kurtulmuştur, hüsrandan kurtulmuştur, cehennemden kurtulmuştur. Bu insanın muhtevası, cehennemden kurtulan bu insanın cehennemden kurtulmuştur. Bu insanın muhtevası en güzele dönüktür. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediği an bir insan bu hedeflerin hepsine birer birer ulaşacaktır. Ama şimdi bakıyoruz, rüşt yolu ve gay yolu olarak yollar ikiye ayrılıyor, iki grup ayette. Birincisi Araf 146 ve 147. Allah Teala diyor ki: "Se'asrifu an ayeti ellezine yetekebberune fi ardı bi gayril hakkı ve in yerev külle ayetin la yu'minu biha ve in yerev sebiler rüşti la yettehuzuhu sebila ve in yerev sebiler gayye yettehuzuhu sebila."
Zalike bi'ennühüm kezzubu bi hayatina ve kânû anha gâfilîn. Diyor ki, o onlara diyor ayetlerimizi, onları ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşırlar diyor. Kibirlenirler diyor. Onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler, onların hiçbirisine inanmazlar diyor Allah-u Teala. Onlar irşat yolunu gördükleri zaman, rüşt yolunu gördükleri zaman, o yolu kendilerine yol edinmezler. Onlar gay yolunu gördükleri zaman, gay yolunu kendilerine yol edinirler. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri, yalanlamaları ve Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır diyor. Kim ayetlerimizi yalanlarsa, tekzip ederse ve Allah'a münaki olmayı yalanlarsa, onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı yalanlamak, Allah'ın ayetlerini yalanlamak ve Allah'a mülaki olmayı yalanlamak. Böyle bir durumda ne görüyoruz? İnsanlar irşat yolunu yol olarak kabul etmiyorlar. Yol ittihaz etmiyorlar. Yani işte bu fikrin temsilcileri Allah'la aralarına kimseyi sokmuyorlar. Doğru posta cehenneme gidiyorlar. Allah'la insanların arasına kimse giremezmiş diyorlar ve cehenneme gidiyor insanlar. Şimdi Maide suresinin 35. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ne diyor Allah Teala? Bir defa daha takva sahibi olun diyor ve Allah'a ulaşmaya vesileyi, vesile olacak kişi kimse, sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kimse onu isteyin diyor Allah'tan diyor Allah Teala. Öyleyse bir farz emirle karşı karşıyayız. Allah'tan mürşidimizi istemek mecburiyetindeyiz. Öyleyse insanla Allah'ın arasına birisini sokmak üzere biz aramak mecburiyetindeyiz. Allah'tan sormak mecburiyetindeyiz. Peki Allah Teala Fatiha suresinde ne söylüyor? Diyoruz ki Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, alemlerin Rabbinedir. Errahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan, yani Rahman esmasının ve Rahim esmasının sahibi olan Allah. Maliki yevmiddin, din gününün sahibi olan Allah. Din günü İşte o mürşide tabi olduğumuz gün, din günü, tabiyet günü. İyyâken âbüdü, yalnız sana kul oluruz. Din günü, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, mürşidine ulaşacaktır. 14. basamakta tabiyetini gerçekleştirecektir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilediği gün o kişi için kurtuluş da başlamıştır. O kişi cehennemden Allah'a ulaşmayı dilediği gün kurtulmuştur. Küfürden de, dalaletten de,
şeytanın kulu olmaktan daha hepsinden o gün kurtulmuştur. Ve şeytana kul iken Allah'a kul olmuştur. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah Teala sahabe için şunları söylüyor. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَوُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar diyor Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Ve şeytana, tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a kul oldular. Allah'a kul oldular diye Allah Teala bir şey koyamamış ayet-i kerimeye ama onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Anlıyoruz ki sahabe tağuta kul oldukları kesin ayet-i kerime gelince ama sonra onlardan tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar ve Allah'a kul olmuşlar. Öyleyse ne diyoruz Allah Teala'ya? Ya ki na'budu, sadece sana abd oluruz. Sadece sana kul oluruz. Yani şeytana kul olmayız. Sana kul oluruz sadece. Ve iyyake nestaîn. Bu konumuzla alakalı. Ve yalnız senden istihane isteriz. Yani mürşidimizin kim olduğunu yalnız senden sorabiliriz. Onu söyleyecek olan sadece sensin. Allah Teala buyuruyor ki alallahu kastus sebili. Sebillerin her mürşidin bulunduğu dergahtan devrin imamının bulunduğu dergaha bu gözlerle görünmeyen bir yol vardır. Baş gözüyle görülmeyen bir yol vardır. Ruhun yolculuk yaptığı yol. İşte o yolun adı sebildir. Her sebilin başladığı yer bir mürşidin dergahıdır. Öyleyse sebillerin tayini, tespiti yani kast edilmesi Allah'a aittir. Allah'tan başka hiç kimse mürşidi tayin edemez. Öyleyse Allah Teala sebilleri tayin ediyor. Ve zaten açıkça söylüyor kendisi, sadece Allah'tan sorabiliyoruz. Mürşidimizin kim olduğunu, irşat makamının kim olduğunu, bizi kimin Allah'a ulaşmakta vasıta olarak bizim ruhumuzu sırat-ı müstakime devrin imamı ulaştıracaksa, onun ulaştırması için mutlaka birisine, Allah'ın bizim için tayin ettiği, bizim ulaşabileceğimiz yerdeki birisine tabi olmamız gerekiyor. İşte bu tabiyet için o tabi olacağımız kişiyi sormanın adına istiane diyor Allah Teala ve bu istianeyi sadece Allah'tan isteyebiliyoruz. İyyake nestaîn. Yalnız senden istiane dileriz. İhtinas sıratel müstakim. Bu istihaneyi bize söyle ki biz mürşidimize tabi olalım ve ruhumuz vücudumuzdan ayrılsın, sırat-ı müstakime ulaşsın. Böylece bizi sırat-ı müstakime ulaştır diyoruz Allah-u Teala'ya. Sıratel lezine enamte aleyhim. O sırat-ı müstakim ki başlarının üzerinde nimet olanların yoludur. İşte kimin başının üzerinde nimet vardır? Kim bu şartlar altında Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mutlaka mürşidini gösterir hacet namazını kıldığında ve o mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman devrin imamının ruhu bir nimet olarak o kişinin başının üzerine gelir yerleşir. Sadece onların ruhu vücutlarından ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşabilirler.
İşte sırat-ı müstakim bu sebeple başların üzerinde devrin imamının bir nimet olarak bulunduğu insanların yoludur. Başka hiç kimsenin ruhu sırat-ı müstakimde bulunamaz. Öyleyse demek ki istihaneyi Allah'ın vazifesini yapması için, ki bunu vazife olarak Allah Teala değerlendiriyor kendisi için, kendisini vazifelendirmiş. Sadece ben söylerim diyor. İrşad makamının kim olduğunu, kime tabi olacağınızı, hangi çeşmeden su içeceğinizi, onu ben söylerim diyor Allah Teala. Sadece benim üzerime vazifedir diyor. Alallahu kastus sebili, sebillerin tayini Allah'ın üzerine vazifedir. Sebilin tayini Allah'ın üzerine vazifedir. Peki ama böyle söyleyen Allah Teala ondan sonra diyor ki mutlaka ey amel olanlar takva sahibi olun. Yani ikinci defa takva sahibi olun. Nasıl? Allah'tan istihaneyi, Allah kim sizi Allah'a ulaştıracaksa Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin diyor. Emir vermiş Allah Teala bize. Peki yalnız Allah'tan isteyeceğiz. Mürşidimizi tayin eden Allah, 3 ayet-i kerime ve Allah'tan, Allah-u Teala kendisi söylüyor, sebillerin tayini Allah'a aittir. Allah'a ulaşmaya vesile olan kişiyi isteyeceğiz Allah-u Teala'dan. İstihaneyi kimden isteyebiliyoruz? Sadece Allah'tan. Öyleyse Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyin diyor Allah Teala kendisinden. Nasıl? Cevabı Bakara Suresi'nin 45 ve 46. ayetlerinde. Allah Teala buyuruyor ki: "Vestaînû bis-sabrı ve's-salâti innehâ lekebîretun illâ alel-hâşiîn." اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Allah Teala buyuruyor ki,

sabırla ve namazla Allah'tan istihaneyi isteyin diyor. Niçin sabırla isteyin diyor? Eğer biz Allah'a ulaşmayı dilememişsek, ne kadar istesek Allah Teala bize göstermeyecektir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemişsek, dilediğimiz zaman huşu sahibi oluruz. Huşu sahibi olduğumuz zaman da Allah mutlaka bize mürşidimizi göstereceğini söylüyor. Diyor ki sabırla ve namazla, ki bu namaz hacet namazıdır, Allah'tan istiane

0: ruhlardır.
1: Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Kesin şekilde buna inanırlar diyor. Ve gene kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını Allah'a ölümden sonra da ulaştıracaklardır. Allah Teala ölümden sonra kelimelerini kullanmıyor orada. Ama Allah'a mülaki olmak, ruhu ölmeden evvel Allah'laştırmaktır. Allah Teala Allah'a ruhun tekrar rücu edeceğini, geri döneceğini söylüyor. Ona da kesin şekilde muhakkak surette inanırlar diyor. Birisi ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşması, birisi de öldükten sonra vücudu terk eden ruhun, terk etmek mecburiyetinde olan ruhun tekrar Allah'a dönüşü. Eğer kişi ruhunu Allah'a ulaştırmamışsa, vücudu öldükten sonra vücudundan ayrılan ruh Allah'a ulaşacaktır, bir defa ulaşacaktır. Ama kişinin ruhu Allah'a ulaşmışsa, ölüm halinde Allah'ın katından ruh tekrar geri geliyor kişinin üzerine ve oradan ölüm melekleri o ruhu alarak 7. katın son alemine kadar ruhla beraber yükseliyorlar. Ondan sonra da ruh Allah'a kendisi ulaşıyor. Öyleyse olay ne? Yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki mutlaka onlar ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Allah'a mülaki olacaklardır diyor Allah-u Teala. İşte kim huşu sahibi ise o kişi Allah'tan mürşidini sormak imkanının sahibidir. Hacet namazını kılarsa, Allah'tan sorarsa huşu sahibi olan kişiye Allah-u Teala derhal mürşidini gösterir. Bu kişinin Allah'a ulaşmayı dilemiş olması lazım. Bir, diler dilemez Allah-u Teala o kişide rahim esmasıyla tecelli eder. İki, sonra ona 7 tane furkan verir. Gözlerini hicab-ı mestureden temizler. Görme hastasının üzerindeki kışaveti alır. Kulaklarındaki vakra isimli engeli alır. O kişinin işitme konusunda mühürlü olan işitme hastasını açar. Kişinin kalbinin mührünü açar. Ve kalbindeki ekinleti alır. İdraki önleyen ilahi kompütürü alır. Ve yerine idraki sağlayan yeni bir ilahi kompütür yerleştirir. İhbat. Tam 7 tane furkan verir. Her biri doğruyu yanlıştan ayırma yetkisini başka bir açıdan, görme açısından, işitme açısından, idrak etme açısından, uzuvlar açısından ve hastalar açısından verir. Bu esnada Allah o kişiyi 7 defa günahlarını örterek, günahlarının 7'de birini örterek mükafatlandırır. Öyle ki 7 tane furkanı verdiği zaman o kişinin günahları tamamen örtülmüş olur. Böyle bir standartta bu insan irşat makamına ulaşır. Bütün sahabe bundan 14 asır evvel irşat makamına ulaşmışlardı. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, o sahabe buyuruyor şöyle. O sabikunel evliğine var ya diyor. O evvelki müsabakalarda, hayırlarda yapılan müsabakalarda önde gelenler. Onlardan bir kısmı ensardan da, bir kısmı muhacirinden de. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandır diyor. Öyleyse ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlar. Ensara da, Medine'deki yardımcılara da, muhacirine de, Mekke'den Medine'ye muhacir olan, göç edenlere de tabi olunmuş. Tabi olanların adı tabi'in. Öyleyse Allah'la kul arasına kimse giremez diyenler, tabi'in kimdir? Allah'la kul arasına giren sahabeye tabi olanlar. Tebe-i tabi'in kimdir? Allah'la kul arasına giren tabi'ine tabi olanlar.

Ve asırlar boyunca tabiyet devam etmiş. Bize kadar gelmiş sıra. Biz kendi mürşidimize tabi olmuşuz. Sizler de bize tabi oluyorsunuz. Bizlere tabi oluyorsunuz. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın söylediği açık ve net bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuş. Yani sahabe adını verdiğimiz herkese tabi olunmuş. Hani Allah Allah kul arasına kimse giremezdi. Bütün sahabe girmiş. Hadi sahabeyi kötüleyebilecek misiniz şimdi? İnkar edebilecek misiniz bunu? Sahabe mürşit miydiler? Bakınız ne diyor Allah Teala onlar için. Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetleri. Allah'a teslim olup oldum deyip de Allah'a çağırandan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyahatle hasenat bir olur mu? Seyahati hasenatla onlar önleyenlerdir. Seyahati hasenatla önleme yetkisi herkese verilmez. Verilenler Hazzülazim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Kimi tarif ediyor Fusilet 33, 34, 35? Sahabeyi tarif ediyor. Neden? Bakalım ne olduğuna. Sahabe Allah'a teslim olmuşlar mı? Bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar. Hem de ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim olmuş, etmişler. Ayetler açık ve kesin. Zümer 18, sahabenin hidayete erdiğini, yani ruhlarını Allah'a teslim ettiğini söylüyor. Diyor ki onlar sözü dinlerler. En güzeline tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler. Bütün sahabenin fizik vücudunu Allah'a teslim ettiğini söylüyor Allah Teala. Ali İmran 20. Habibim oymaları ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o kitap sahiplerine ve üminlere onlardan da teslim olanlar var mı? Fizik güçlerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa mutlaka onlar da daha önce hidayete ermişlerdir diyor Allah Teala. Sahabenin önce hidayete erdiğini, ruhunu Allah'a ulaştırdığını, Allah'a teslim ettiğini, sonra da fizik vücudunu Allah'a teslim ettiğini ve Çin'i Allah'a teslim ettiğini kesin bir şekilde ifade ediyor Allah Teala. Peki nefslerini Allah'a teslim etmişler mi? Ne zaman teslim edilir? Daimi zikre ulaştıkları zaman. İşte Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi. Bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Kimdir ulul elbab? Li ulul elbab yezkürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ulul elbab kullarımız ki onlar ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir diyor. Yani daimi zikrin sahipleridir diyor. Nefs teslimi de ancak daimi zikirde mümkündür. Nefslerin teslim edenlerin daimi zikrin sahibi oldukları Kur'an'la tespit ediliyor. Peki bundan sonraki kademe irşada ulaşmak. Bütün sahabe irşada da ulaşmışlar. İşte Hücurat 7, ey sahabe biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize uysaydı bundan büyük zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi ve kalbinize yazdığı iman kelimesiyle kalbinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala bütün sahabe için. İrşada ulaşmışlar. Peki iradelerini de Allah'a teslim etmişler mi? Demin söyledik. Allah Teala'nın en açık şekilde ifade ettiği Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde bütün sahabe irşat makamına ulaşmışlar. Yani iradelerinin hepsi Allah'a teslim etmiş. Öyleyse Allah Allah kul arasına kimse giremez diyenler sizlere sesleniyorum. Sahabeyi inkar mı ediyorsunuz? Şimdi bakalım Fusilet 33, 34, 35'teki sahabe mürşitler mi? Allah'a çağırıyorlar mıydı? İşte Yusuf suresinin
105. ayet-i kerimesi, 108. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, Habibim, o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların bizim basiret üzere Allah'a çağırdığımız yol, işte bu yoldur, bu bizim yolumuzdur. Bütün sahabede, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Allah'a çağırıyordu. Allah'a teslim olmuşlar mı? Ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Allah'a teslim olmuşlar A'dan Z'ye, her şeyleriyle. Peki Allah'a çağırıyorlar mıydı? İşte Yusuf 108. Allah'a da çağırıyorlar. Peki Hazir Azim'in sahipleri mi? Hepsi. Kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlar mıydı? Seyahate hasenatla mukabele ediyorlar mıydı? Evet, Ali İmran 119. Allah Teala buyuruyor ki, o ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Başkalarının buğz etmesine karşılık, kötü davranmalarına karşılık sahabe onlara karşı gene muhabbet besliyor. Öyleyse kötülüğe iyilikle mukabele ettikleri de kesin. Peki Hazir Azim'in sahibi geçiyor orada. Onlar sahabe mi? Evet, aynı zamanda Fevzir Azim'in sahipleri de. Çünkü Yusuf suresinin 10. ayet-i kerimesinde Allah Teala Yusuf suresinin 100. ayet-i kerimesinde affedersiniz, Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde ne diyor sahabe için? Onların irşat makamının sahibi olduklarını, tabiinin ensara ve macirine tabi olduğunu söyledikten sonra Tövbe 100 şöyle bitiyor: onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor. Hazül Azim, Fevzül Azim, Ecül Azim, azim kelimeleri irşat makamına tayin olunanların vasıflarını ifade eder. En üst noktadaki insanlar bunlar. Resullerin dışındaki en yüksek noktadaki, Allah'a göre en yüksek noktadaki kişiler, gerçek anlamda Allah ile kul arasına girenler, bütün sahabe. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'la kul arasına girmek Allah-u Teala tarafından emrediliyor mu? Emrediliyor. Onlara, mürşitlere emrediliyor, benimle onların arasına gireceksiniz, onları bana ulaştıracaksınız diye. Bütün insanlara da emrediliyor, mutlaka mürşidini bulacaksın, tabi olacaksın, hem de Allah'tan sorarak diyor Allah-u Teala. Ve farz kılınıyor üzerimize. Öyleyse kimdir bu mürşit? Mürşit Allah'a ulaşmayı dilemiştir evvela. Sonra 12 tane insanla mürşidine ulaşmıştır, tabiyetini gerçekleştirmiştir. Sonra burası 14. basamak. 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırmıştır, 22. basamakta ruhunu Allah'a teslim etmiştir. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. 27. basamakta daimi zikre ulaşıp hikmet sahibi olmuştur. 7 tane vasfın sahibi olmuştur. Kalbindeki bütün afetler, nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerini fazıllara terk etmiştir. Nefsinin kalbinde bu yüzden hiç afet kalmamıştır. Kalp gözü açılmıştır, kalp kulağı açılmıştır. Allah'ın İrşad makamına tayin ettiği kişinin mutlaka kalp gözü ve kalp kulağı açıktır. Yetmez, ehli tezekkür olmuştur kişi, Allah ile her an konuşabilmek imkanının sahibidir. Yetmez, ehli hayır olmuştur, daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı derecat kazanmaktadır. Yetmez, ehli hikmet olmuştur, hüküm sahibi olmuştur. Hem hakemlik yaptığı zaman, hem hakimlik yaptığı zaman
Allah'tan sorarak hüküm vermek mecburiyetindedir. Yetmez, ehli hikmet oluşu, Kur'an'daki hangi ayete baksa, o ayetin, Kur'an-ı Kerim'in 28 basamağından hangisine ait olduğunu bir bakışta ortaya koyabilen bir insandır. Kur'an'ın 28 basamağını adım adım bilen birisidir. Yedi kat yerleri, yedi kat gökleri öğrenecektir bu noktadan sonra. Ulyelbap makamında yedi kat yerleri, yerlerin melekutunu Allah-u Teala ona gösterir. İhlas makamında yedi kat gökleri, yani göklerin melekutunu gösterir. Salah makamında da beşinci kademede Allah'ın zatını gösterir. O kişi için gayba ait bütün bilmeceler çözülmüştür. Ve Allah-u Teala o zaman onu, kendi zatını, iradesini teslim olup da kendi zatını gösterdiği zaman, o kişinin iradesini kendi iradesine bağladığı zaman, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle onu irşat makamına tayin eder. İşte bu tayin, neticeyi de tayin eder. O kişi bir hakkın takvanın, hakka tukatihi takvanın sahibidir, irşat makamının sahibidir. Allah-u Teala tarafından insanlarla kendi arasına Allah'ın emriyle girmiştir. Ve Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde devrin imamı kişinin başının üzerine geldiği zaman 14. basamakta mürşidine tabi olduğunda diyor ki Allah'ın emrinden bir ruh olarak geliyorum. Allah'ın emrini sana tebliğ etmek için geliyorum. Senin yevmit talakın, Allah'a mülaki olma günün geldi. Yani bu vücudu terk et ve sırat-ı müstakime ulaş. Allah'a doğru yola çıkacaksın. Ana dergaha gönderiyor o kişinin ruhunu. Kim gönderiyor? Devrin imamının ruhu. Bu fizik vücudun görevi bana verildi diyor. Artık o kişinin kendi ruhu yok. Devrin imamının ruhu var başında. Bu nedir? Bu o kişinin hüddamdan, zünmani ilimlerin hepsinden mutlaka korunacağını kesin bir şekilde garanti eden bir müessesedir. Devrin imamının ruhu kimin başının üzerine gelirse o kişiye büyü yapılamaz. Büyü de geri teper. O kişiye hüddam yapılamaz. Hüddam da geri teper. Öyleyse şeytanın hiçbir şey yapamayacağı kullarının arasına girer kişi. Tabi olduğu zaman. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, lafı güzafı bırakalım, realiteye dönelim, Kur'an'a dönelim. Kur'an'da bunlar yazıyor. Öyleyse soruyoruz hepinize, özellikle o Allah Allah kul arasına kimse giremez diyenler, sizlere sesleniyoruz. Allah Allah kul arasına kimse giremez miymiş? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği birlikte yaşadık. Bir defa daha her şeyin en güzelini beraberce bir araya getirdik. Allah'ın sohbetini söyledik ve dinledik. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Ey Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sırâtellezîne en'amte aleyhim, gayril mağdûbi aleyhim ve'l-dâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah'tan bahsetmek üzere bir aradayız. Konumuz Allah'la ilişkiler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şunu bilmenizi istiyorum. En büyük dostunuz ne anneniz babanız, ne arkadaşlarınız, ne biz. En büyük dostunuz Allah'tır. Sizi yaratan Allah. Her zaman ona başvurmalısınız. Her zaman Allah'a müracaat etmelisiniz. Her zaman içinizi Allah'a dökmelisiniz. O sizin dostunuz. Bütün insanların etrafınızda ne kadar sizi seven varsa, o sevenlerin hepsinin toplam sevgisinin belki 100 katı, belki 1000 katı Allah-u Teala sizi sever. Herkesi sever. Sizi de mutlaka sever. Siz de onu sevin. Ona güvenin. Allah Teala buyuruyor ki eğer bana inanıyorsanız bana güvenin, bana tevekkül edin. Eğer tevekkül ederseniz bilin ki en kuvvetli sizsiniz diyor Allah Teala. Bir başka ayet-i kerimesinde aynı şeyleri söylüyor. Eğer bana inanıyorsanız bana güvenin, tevekkül edin. Eğer bana tevekkül ediyorsanız bilin ki sizi yenecek yoktur. Sevgili kardeşlerim, o Allah hepimizin sahibi, bizi yaratan. Şunu hiç unutmayın. Netice itibariyle hepimiz sadece ve sadece bir yaratıkız. Onun tarafından yaratılmışız. Hala daha fizik vücudumuzun birçok sırrını insanlık çözebilmiş değil. Teknolojinin bu noktaya ulaştığı gen haritalarının ortaya çıkarıldığı bu devrede her yeni girişim Allah'ın yaratma ihtişamını gözler önüne seriyor. O yüce yaratıcı Allah, kainatın sahibi, bizlerin de sahibi. Onunla her zaman konuşabilirsiniz. Ne zaman konuşursanız sizi işitir. Ve derdinize çözüm isteyin. O en güzelini yapacaktır. Bütün problemlerinize çözüm getirecektir. Bir gün sadece o sizi duymayacak. Siz de onu ta şuranızdan, kalbinizden gelen sesiyle tanıyacaksınız. O Allah sizi kainatta en çok seven. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım,
Gönül dostlarım. Bir şeylere sıkılırsınız. Birisi size kötü davranmıştır. Bunu gidip arkadaşlarınıza söylersiniz. Ve o kötü davranan kişiyi çekiştirirsiniz. Onun haksız olduğunu, sizin haklı olduğunuzu herkese anlatırsınız. İşte bu yaptığınız şeyin adı dedikodudur. Başkalarına anlattınız diyelim. Size çözüm getirebilirler mi? Getiremezler. Bir nizanız varsa, anlaşmazlığınız varsa Allah Teala diyor ki aranızda niza etmeyin, kavga etmeyin, anlaşmazlık çıkarmayın. Eğer diyor anlaşamadığınız bir taraf varsa o zaman bunu Resul'e götürün ve Allah'a götürün. Kardeşlerimiz soruyorlar Allah'a nasıl götüreceğiz? İster hacet namazı kılın, Allah Teala'dan talepte bulunun. İster onunla Allah ile konuşun. İkisi de Allah'a götürmektir. Nerede olursanız olun, hangi şartların içinde olursanız olun, sizi işitir. Her halükarda sizi mutlaka işitir. Ve samimiyseniz çözüm getirir problemlerinize. Başkalarına gene başkalarını çekiştirdiğiniz zaman haklı olduğunuzu ispat etmeye çalıştığınız zaman başkalarının size haksız davrandığını ispat etmeye çalıştığınız zaman nefsinizin ve şeytanın bir oyuncağısınız. Anlatmanız lazım gelen yüce makama Allah'a değil, başka insanlara anlatıyorsunuz. Derdinize derman olabilirler mi? Hayır, olamazlar. Sadece küçülürsünüz. Falanca hakkında bunları söylediğine göre bana ne kadarının doğru olduğunu da bilmiyorum. Benim için de başkalarına acaba neler söyler diye endişeler oluşturursunuz başka insanların üzerinde. Ve dedikoducu olarak tanınırsınız. Adım adım sözlerinize verilen, şahsınıza verilen kıymet azalır. Zannetmeyin ki başkalarını zemmediyorsunuz diye başka insanların karşısında yücelirsiniz. Hayır, sadece küçülürsünüz. Ama ne zaman başka insanların güzel davranışlarından Allah'a yakışır davranışlarından bahsederseniz bu bir güzelliktir. Ama onları da Allah'a gene söyleyin. En yakın arkadaşınız kimse, en sırlarınızı açabildiğiniz kişi, sevdiğiniz kişi kimse, Allah-u Teala bilin ki ondan 100 kat, 1000 kat daha yakındır size. Onlar dertlerinizi çözemez. Ama Allah bütün sorunların üstesinden gelir. Her şeyi yaratan, her şeye hakim olan O'dur ve sizden yana. Başkalarına bir şeyler anlattığınız zaman,
başkalarından negatif olarak bahsederek anlattığınız zaman bu süre içerisinde devamlı derecat kaybedersiniz. Hep sizden bir şeyler eksilir. Ama aynı şeyleri aynı üslupla da değil, daha kötü kelimeler kullanarak, hatta o size o kötülüğü yapana hakaretler ederek Allah-u Teala'ya ulaştırsanız sadece derecat kazanırsınız. Şikayet ettiğiniz halde derecat kazanırsınız. Kötü şeyler söylediğiniz halde gene derecat kazanırsınız. Allah'ın istediği budur. İçinizin Allah'a açılarak temizlenmesi. Bir gün onu işittiğiniz zaman bütün meselelerinize ne kadar güzel çözümler getirdiğini göreceksiniz, yaşayacaksınız. Allah'a başkalarından bahsedebilirsiniz. Size kötü davranan herhangi birine olan öfkenizi, kıskançlığınızı, neden ona kızdığınızı, size nasıl hakaret ettiğini ballandıra ballandıra Allah'a anlatmanızda hiçbir sakınca yok. Derecat kaybetmezsiniz, kazanırsınız. Neden? Çünkü siz Allah'ın emrettiği şeyi yapıyorsunuz. Başkalarına dedikodu yaparak, kendinizi haklı çıkartarak anlatmıyorsunuz. Nefsinizin kurbanı değilsiniz. Ne zaman Allah ile konuşursanız, nefsiniz hükümsüzdür. Ruhunuz vardır orada. Diyelim ki nefsinizin tesiri altındasınız. O kişiden en kötü ifadelerle bahsediyorsunuz Allah-u Teala'ya. Ona kızgınsınız, içinizi boşaltıyorsunuz. Nasıl boşaltırsanız boşaltın. Neler söylerseniz söyleyin, derecat kaybetmezsiniz. Muhatabınız başka biri olsa, o kadar çok derecat kaybedecek olan siz, aynı şeyleri, aynı üslupla, daha kötü bir üslupla Allah'a anlatırsanız, Allah bundan gocunmaz. Allah sizi muahize etmez. Böyle konuştunuz diye, başkası hakkında kötü şeyler söylüyorsunuz diye. Bütün içinizdeki öfkeyi, nefreti kusun Allah'ın huzurunda. Allah için hiç fark etmez. Ha başkalarının en güzel tarafını söylüyorsunuz Allah-u Teala'ya, ha başkalarını çekiştiriyorsunuz. O Allah. Sizin sözlerinizden hiçbir şekilde Allah-u Teala gücenmez. Öyleyse çözümü size gösterecek olan da odur. Yetmez, yardımıyla çözümü gerçekleştirecek olan da odur. Öyleyse neden sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, neden başkaları, neden meselenize çözüm getiremeyecek olan insanlara başkalarını çekiştiriyorsunuz? Onlar hakkında kötü, zana dayalı şeyler söylüyorsunuz. Hem o söylediğiniz kişinin karşısında küçülüyorsunuz, hem de Allah'ın karşısında küçülüyorsunuz. Allah'a söylemeniz lazım gelen şeyleri başkasına söyleyip nefsinizin ve şeytanın zebunu oldunuz diye. Sevgili kardeşlerim, Allah bir sığınaktır. Ne zaman içiniz daralırsa, ne zaman sıkılırsanız Allah'a müracaat edin. Gözyaşlarınızı akıtmaktan hiç çekinmeyin. İçinizi rahat rahat boşalın, boşaltın. İstediğiniz kelimeleri kullanın. Allah asla bundan alınmaz. Sevgili kardeşlerim, bir küçücük kıssa geldi aklıma.
Hazreti Musa köprüden geçiyor. Köprüdeki bir dilenci de Allah-u Teala'ya dua ediyor. Ya Rabbi diyor, başını dizime koy, ben de diyor başındaki bitleri ayıklayıp kırayım. Birkaç adım sonra Hazreti Musa'nın canı sıkılmış. Dönmüş geriye, yahu demiş kardeşim böyle dua edilir mi? Bu ne biçim dua? Dua dediğin şöyle şöyle şöyle yapılır diye yarım saat konferans vermiş adama. Sonra adam da tamam demiş, öyleyse artık ondan sonra bundan sonra öyle dua edeceğim. Başlamış adam öyle duaya. Ama Hazreti Musa üç adım atamamış ayrıldıktan sonra. Allah-u Teala buyurmuş ki şimdi geri dön ey Musa. O adama de ki sen nasıl dua ediyorsan Allah-u Teala'ya demin ben geçerken neler söylediysen aynını söyle. Daha başka bir şekilde dua edeceksen onu da yap. Benim sana söylediklerimi de unut. Ne diyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Allah sizin içinizden geçenleri zaten bilir. Bekler. Onları kendisine açasınız, ulaştırırsınız. Allah'ı sır ortağınız yapasınız diye. Sizden bunu bekler. Öyleyse avantajlarınıza bir göz atın sevgili kardeşlerim. Bir tarafta dedikodu yapıyorsunuz, derecat kaybediyorsunuz. Belki o söylediğiniz kişi söylediklerinizi başka birine ulaştıracak. Belki size hak vermeyecek, öbür tarafa hak verecek. Belki sizin hakkınızda söylediğiniz şeyleri tahkik ettiğinde yalan söylediğiniz yerleri keşfedecek. Yani hangi açıdan meseleye bakarsanız bakın, dedikodunuz sizi sadece küçültür, küçültür, küçültür. Asla büyütmez. Asla yüceltmez. Toprağa doğru, çamurlara doğru yaklaştırır. Öyleyse Allah'a müracaat edin. Allah-u Teala diyor ki bize dua edildiği zaman dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Aminu olsunlar. Ve böylece irşada ulaşsınlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah duanıza, davetinize icabet etmeye hazır. Neden öyle söylüyorum? Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediniz, ameni oldunuz ve onun ötesindesiniz. Bir kısmınız Allah'a ulaştı, bir kısmınız ulaşmak üzeresiniz, bir kısmınız Allah'a ulaşmanın da ötesine geçti. Öyleyse duanıza icabet edilecek diyor Allah-u Teala. Allah sizin sırdaşınız olmalı. Başka hiç kimse olmamalı. Allah sizin yardımcınız olmalı. Duayı Allah'a yapmalısınız. İçinizi hangi şartların içinde olursanız olun, Allah'a boşaltın. Hangi kelimeleri seçerseniz seçin, netice değişmez sizin aleyhinize, asla olmaz. Sevgili kardeşlerim, başkalarına açılmıyorsunuz. Kendi içinizden düşünüyorsunuz. Ve başkalarını yapmadıkları bir şeylerle kafanızda neticeleri birleştirip suçluyorsunuz. Bazı insanlar için onların yaptıklarını zannederek onlar hakkında zanda bulunuyorsunuz. Allah-u Teala diyor ki suizan size haram olunmuştur diyor. Hanginiz diyor ölü kardeşinizin etini yemek ister? Siz birisine başkaları hakkında
bir şey anlattığınız zaman o anlattığınız şeyin bir kısmı hakikat olabilir. Ama ya kendinizden zanna dayalı olarak ilave ettiğiniz bir şey varsa, başkaları hakkında onların yaptığını görmediğiniz ama kafanızdan senaryoyu tamamladığınız ve hükme vardığınız bir olay var diyelim. Böyle bir olayı düşündüğünüz zaman, yanlış olanı doğru kabul ettiğiniz zaman, siz o kişiye hiçbir kötülükte bulunmadığınız halde derecat kaybedersiniz. Suizanda bulundunuz. En hafif kelimelerle bunu düşündüğünüz zaman bile başkasının yapmadığı bir suçu ona düşünce platformunda izafe ettiğiniz zaman derecat kaybedersiniz. Başkalarının iyi taraflarını düşündüğünüz zaman derecat kaybetmezsiniz. Ama suizanda bulunursanız, insanlara yapmadıkları suçları düşünce platformunda bile olsa yakıştırırsanız, izafe ederseniz derecat kaybedersiniz. Ve o kardeşinizi ölü kabul edin, ölü kardeşinizin etini yemiş olursunuz. Şimdi aynı anlatım biçiminin çok daha kötüsünü, en kötü kelimeleri söyleyerek Allah'a anlattınız. O kişiye zaten öfke duyuyorsunuz, kin duyuyorsunuz. Ve o kişinin de bir şeyler yaptığınızı kafanızda tamamlamışsınız. Allah-u Teala'ya dertleniyorsunuz, açıyorsunuz içinizi. İstediğiniz kötü kelimeyi kullanarak da anlatıyorsunuz. Onun kötü bir şeyler yaptığından emin olarak anlatıyorsunuz. Yani bunu sadece kendi düşüncenizde tutsanız derecat kaybedeceksiniz. Allah'a söylüyorsunuz. Derecat kaybeder misiniz? Hayır, kaybetmezsiniz. Öyleyse bu Allah nasıl bir Allah ki sizin bütün dertlerinizi üstlenmeye hazır. Bütün problemlerinizi omuzlarınızdan almaya hazır. Öyleyse ona anlatacaksınız. İçinizde tutmayın. Allah sizin sır ortağınız olsun. Söylediğim gibi başkaları hakkında zanda bulunun. Tamam, gene derecat kaybetmezsiniz. Neden? Çünkü söylediğiniz makam Allah. Hiçbir zaman derecat kaybınız söz konusu olmaz. Nasıl anlatırsanız anlatın. Nasıl kötü kelimeler kullanırsanız kullanın. Allah hiçbirini aldırmaz. Bir doçent kardeşimiz vaktiyle demişti ki, bu talebe kardeşlerimiz var ya, bana çok güveniyorlar. Hep sırlarını, problemlerini bana anlatıyorlar. Ama ben şuraya kadar doldum, artık taşıyamıyorum bunları. Biz de dedik ki, neden taşıyorsun? Taşıman gerekmiyor. Onlar sana anlatacaklar, sen de Allah'a anlatacaksın. Bitti. Yükün üzerinden Allah-u Teala tarafından hemen alınır. Çözüm mü? Çözümü de iste. Dua et Allah-u Teala'ya onlar için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Problem olarak baktığınız ve Kur'an'a göre derecat kaybetmeniz lazım gelen olayların hepsinden Allah-u Teala sırf muhatabınız Allah olduğu için sizi çekip çıkarıyor. Hem ferahlıyorsunuz, birinci faktör. Hem derecat kazanıyorsunuz. İkinci faktör neden? Allah'a müracaat ettiniz. Allah'ı Allah'ın olması lazım gelen yerde mütalaa ettiniz. Allah'ı onun olması lazım gelen yerde kabul ettiniz. Allah'a müracaat ettiniz. Hangi şartların içinde, nasıl müracaat ederseniz edin, o Allah. Allah'a başkaları hakkında
kötü şeyler söyleyebilirsiniz, serbestsiniz. Ama bizim tavsiyemiz, beddua etmeyin Allah'a. Başkalarına kötülük yapması için talepte bulunmayın. Allah'ın başkalarına zarar vermesi istikametinde talepte bulunmayın. O zaman derecat kaybedersiniz. Haksız veya haklı olduğunuzu bilmiyorsunuz. Şart mı? Sizin talebiniz üzerine Allah'ın başka birine kötülük etmesinin mümkün olduğunu veya olmadığını kabul edelim. Konumuz o değil. Onun için kabul edelim diyorum. Ama siz başkalarına Allah'ın kötü davranmasını istediğiniz zaman derecat kaybedersiniz. Yani Allah'ın başkalarını cezalandırmasını istediğiniz zaman. Öfkenizi Allah'a ulaştırmanızda hiçbir sakınca yok. Başkaları hakkında kötü şeyler söylemenizde, sizin duyduğunuz hisler açısından neyi anlatırsanız anlatın Allah-u Teala'ya, hiçbir sakınca yok. Başkalarını suçlamanızda, onlar hakkında suizanda bulunmanızda, muhatabınız Allah'sa anlatmanızda ve bunları yapmanızda hiçbir sakınca yok. Ama bunların sonucunda Allah'tan, o bana bu fenalığı yaptı, ya Rabbi sen de ona, onu kahret, ona şöyle davran, ona böyle davran diyorsanız, son noktada hata ettiniz demektir. Allah'a müracaatınız hiçbir zaman başkalarını onun cezalandırması talebiyle son bulmamalı. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala niçin kendisiyle konuşulmasını ister? Bir, sizin içinizin boşalması için ister. Ferahlamanız için ister. İki, sizi çok sevdiği için ister. Kim olursanız olun, Allah sizi sever. Herkes yanlışlık yapar. Ama biz size o yanlışlıkların Allah ile olan ilişkilerinizde nasıl sıfırlanacağını ifade etmek istiyoruz. Demek ki Allah-u Teala'ya içinizi boşaltırken meseleye hangi cepheden bakarsanız bakın, hangi kelimeleri kullanırsanız kullanın, insanları hangi ölçüde suçlarsanız suçlayın, netice değişmez, derecat kaybetmezsiniz. Suizanda bulunun, derecat kaybetmezsiniz. Ama onlar onu yaptı diye Allah'tan onları cezalandırmasını istemek yetkisinin sahibi değilsiniz. Bunu yapmayın. Öyleyse sevgili kardeşlerim, belki diyeceksiniz ki ben kendimi tutamam, Allah-u Teala'ya öyle söylerim. Peki söylediniz, ondan sonra af dileyemez misiniz? Ya Rabbi ben bunu aslında söylemek istemiyordum. Ama öfkeme kapıldım, ona ceza vermeni istedim diye Allah-u Teala'dan af dileyemez misiniz? Tövbe edemez misiniz? Ettiğiniz anda hepsinin affedileceğinden gene emin olun. Ama o öfke sırasında Allah'tan başkalarının yaptığı ceza sebebiyle, yaptığı kötülük sebebiyle Allah'ın onları cezalandırmasını istediğiniz zaman siz şeytanla birlikte oluyorsunuz. Bu puan kaybetmenize sebebiyet verir. Allah ile birlikteyken Allah'ı karşı tarafa alıp şeytanla birlikte başka birine Allah'ın ceza vermesini, eziyet etmesini, onu üzmesini istiyorsunuz. Allah Teala burada sizi haklı görmüyor. Münasebetlerinizin her tarafı size açık ama Allah'ı nefsinizin vasıtası edemezsiniz. Nefsinizin afetlerinin vasıtası edemezsiniz.
Allah-u Teala adaletin temsilcisidir. Allah-u Teala hakkın temsilcisidir. Bir adı El-Hak'tır, bir adı El-Adl'dir. Sizin negatif cezalandırma taleplerinize Allah-u Teala itaat etmez. Hakkı siz öyle talep ediyorsunuz diye haleldar etmez. Hakkı çiğnemez. Ama Allah ile beraberken şeytanı kendinize ortak almayın. İşte ne zaman başkasını zem ettiniz, hangi standartlara zem ederseniz edin, onun yapmadığı şeyleri ona yükleyin. Bunların hiçbirisi size derecat kazandırmaz. Muhatabınız Allah olduğu için. Ama onun cezalandırılması konusunda dua ettiğiniz zaman derecat kaybedersiniz. Ama gene neticeden emin olabilirsiniz. Eğer o duanız üzerine Allah-u Teala'ya tekrar müracaat eder de pişman olup af dilerseniz, Allah-u Teala mutlaka sizi affedecektir. Öfkenize kapılarak böyle bir talepte bulunduğunuzu en iyi Allah bilir. Nedamet duymanız, pişmanlık duymanız, bu pişmanlık üzerine Allah-u Teala'dan af dilemeniz, sizin kaybettiğiniz puanı geri almanızı ifade eder. Kaybettiğiniz kadar Allah-u Teala'nın size pozitif derecat vermesini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, öyleyse insanlara dikkatle bakın, etrafınızdaki insanlara. Büyük çoğunluğu huzursuz. Arkasında hep birikimler var. İnsanların başkalarının kendilerine yaptığı kötü davranışları içlerine atmasından kaynaklanan, Allah'a açılmamalarından kaynaklanan bir dert küpü olmuş insanlar. Oysa ki her olayı Allah-u Teala'ya anlatsalar, ne yapacaklarını sorsalar, Allah-u Teala onlara kelimelerle cevap vermese bile, hacet namazı kıldıklarında, istihare namazı kıldıklarında gösterecektir. İstihare namazı gelmişken, aklıma bu konuda geçmişken, size bir çok önemli bir şeyden bahsetmek istiyorum sevgili kardeşlerim. Bazen evlilik konusunda bize e-mailleriniz ulaşıyor. Diyor ki kardeşimiz, ben istihare namazı kıldım. Bazen beyaz gördüm, bazen kırmızı gördüm, bazen siyah gördüm, bazen yeşil gördüm. Karmaşık sonuçlar bunlar. Şimdi diyor, ben istiharede böyle gördüm diye, diyelim ki hiç beyaz görmedim, yeşil de görmedim, siyah gördüm, kırmızı gördüm. Ama ben onu seviyorum, mutlaka onunla evlenmek istiyorum. Evlenemez miyim? Elbette evlenebilirsin. Evlenmen için hiçbir engel yok. Sen kararını vermişsin onunla evlenmeye, evlenebilirsin. Sen Allah-u Teala'dan soruyorsun ki, bu benim için verdiğim karar uygun mudur? Allah-u Teala demişse, kırmızı göstermişse, bunun manası çok uygun değil demektir. Siyah göstermişse, uygun değil demektir. Ama uygun değil demekle Allah-u Teala'nın ne kadarını konunun ihata ettiğini bilmiyorsunuz. Allah-u Teala hayra ve şerre sizin baktığınız gibi bakmaz. Allah-u Teala'nın hayra bakışı size derecat kazandıran olaylar açısındandır. Yani Allah-u Teala bir şeyde hayır var diyorsa, bunun manası siz ondan derecat kazanacaksınız demektir. Eğer şer var diyorsa, derecat kaybedeceksiniz demektir. Halbuki biz insanlar hayrı ve şerri, böyle bir evlilikte biz mutlu olacağız, mutlu olmayacağız diye alırız.
Allah'ın ölçüsü mutlu olmak hayır, mutsuz olmak şer değildir. Derecat kaybetmeniz şer, derecat kazanmanız hayır şeklindedir. Ve siz Allah-u Teala'ya istihare namazı kılıp da sorduğunuz zaman Allah-u Teala siyah ve kırmızı gösterirse istihare namazında, bu sizin böyle bir olayda derecat kaybetmenizin söz konusu olacağını ifade etmesidir. Yani öyle bir evlilikte derecat kaybetmenizi icap edecek, kazandığınızdan daha fazla kaybetmenizi icap edecek olaylar olacaktır demektir onun manası. Eğer Allah Teala size beyaz ve yeşil gösteriyorsa, o zaman da kazanacağınız dereceler kaybedeceğiniz derecelerden daha çok demektir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizin evlenme talebinize karışmaz. Dilerseniz evlenirsiniz, istihare namazında ne görürseniz görün, evlenebilirsiniz. Allah buna engel olmaz. İstihare namazı kıldıktan sonra Allah-u Teala siyah veya kırmızı göstermişse, ama siz evlenmişseniz bundan derecat kaybetmezsiniz. Bu sizin için bir kayıp değildir. Karar vermişsiniz, seviyorsunuz, evlenmek istiyorsunuz, evlenebilirsiniz. Allah-u Teala'yı işlerinize engel görmeyin. O bir engel değildir. O sadece sizin talebiniz üzerine sorduğunuz soruyu cevaplamıştır. İstihare namazında göreceğiniz siyah renk veya kırmızı renk evlenmenize engel teşkil etmez. Sorduğunuz sualin cevabını vermiştir Allah-u Teala. Siz aşık olmuşsunuz, evlenmek istiyorsunuz, evlenebilirsiniz. Her şey olması lazım gelenin dışında hep yanlış düşünce standartlarına dayanmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı tanıyın. O sizin karşınızda değil, hepinizin yanında. Nasıl biz bize ulaştığınız zaman size şunu söylemiş oluyoruz davranış biçimlerimiz itibariyle: ben senden yanayım. Ama başka birisinden şikayet ediyorsanız, o zaman da görüyorsunuz ki sadece sizden yana değiliz. Aynı zamanda ondan da yanayız. Nerede hatanız varsa size onu sizden yana olduğumuz için anlatırız ki hatanız artık devam etmesin. O kardeşinizle daha iyi münasebetler içine girin. Nerede onun hatası varsa onu da anlatırız ki, ayrıca onun da bize mutlaka ulaşmasını isteriz ki ondan da aynı olayları dinleyelim ve ondan yana olduğumuzu da ona anlatalım. Haklı olduğu yerlerde hakkını teslim edelim ve yaptığı yanlışlıklar varsa onlardan nasıl kurtulabileceğini, gelecek sefer aynı hatayı tekrarlamamak için neler yapması lazım geldiğini ona da anlatalım. Öyleyse eğer davranışımız, sözlerimiz sizi hatalarınızdan arındıracak, daha güzele götürecek özellikler taşıyorsa, hiçbirinizi paylamıyorsak, azarlamıyorsak,

göstereceğiz ki aynı hataları bir defa daha yapmayın. O kardeşinizin kalbini bir defa daha kırmayın. Hangi problemin içinde olursanız olun, çözüm vardır. Bize ulaştığınız zaman sual Allah'a ulaşır. Ve biz ondan aldığımız cevapla sizin en güzele ulaşmanızı temin ederiz. Öyleyse birçok kardeşimiz hatalar yaparlar. Beraber yaşıyorsunuz kardeşlerimizle, dergah hayatınız var. Sohbetleri dinliyorsunuz ve birbirinizle konuşmalarınız var. Böyle bir noktada hatalar yaptığınızı düşünün. Birçok kardeşimiz derler ki, aman hatamız ona ulaşmasın. Bunun manasını biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz nefsimizin istediği hataları yapmaya devam edelim ama gizli kalsın. O zaman sormaz mıyız? Niçin? Eğer siz hataları yapmakta ısrar etmek niyetindeyseniz, o hataları yapmanın size mutsuzluk verdiğini, madde bir, çevrenizle ilişkili her hatanızda başkalarının kalbini kırdığınız bir vaka olduğuna göre, madde iki, bunları yaptıktan sonra gizlemeyi de hedef aldığınıza göre ne yaptığınızın farkında mısınız? Şeytanın sizi nasıl avucunun içine aldığının farkında mısınız? Hep size hatalar işletecek, başkalarının kalbini kıracaksınız. Ondan sonra da aman öğrenmesin diyeceksiniz. Peki öğrendikten sonra biz aynı kardeşimiz bize ulaştığı zaman, meselelerinin çözüldüğünü gördüğü zaman, o zaman aynı şekilde mi devam ediyor? Hayır, değişiyor. Demek ki oraya ulaşmam lazımmış diyor. Çünkü her konuda Allah'ın doğruları vardır. Siz hatalı davranırsınız, başka insanların kalbini kırarsınız. Allah Teala size nasıl doğru davranmanız gerektiğini, hangi şartların içinde doğruya ulaşabileceğinizi anlatır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o Allah. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde bilin ki bütün problemlerin çözümü Allah'tadır. Bir hedefe ulaşmak istiyorsanız Allah Teala size destek de olur, köstek de olur. O günahı işlemenizi istemez, engel çıkartabilir. Ama bir güzelliği işlemek istiyorsanız, bir başkasına bir güzel davranışı sergilemek istiyorsanız, başkasına mutluluk vermek istiyorsanız, Allah Teala sizi imkan sahibi kılar. O mutluluğu o kişiye yaşatabilirsiniz diye Allah yolunuzu açar. Size yardımcı olur. Hissedersiniz. Ne zaman bir güç durumla karşılaşırsanız hemen Allah'a müracaat edin. Bize de ulaşın. Biz de sizin için dua edelim. Göreceksiniz ki Allah'ın yardımı beklemediğiniz bir şekilde size ulaşır ve Allah Teala sizi mükafatlandırır. Allah Teala sizin işinizi kolaylaştırır. Çözüm vardır. Başka insanlara karşı,

Etrafınızdaki insanlara karşı bakış açınız acaba nasıl sevgili kardeşlerim? Etrafımdaki insanlar benim kafamdan geçen planladığım şeyleri yapmak mecburiyetindeler. Öyleyse ben her türlü vasıtayı kullanırım, onları o aklımdan geçen hedefe dolaylı da olsa, bin bir dereden su getirerek de olsa ulaştırırım diye mi düşünüyorsunuz? Büyük bir yanlışın içindesiniz. O hedefe onları ulaştırmanın yolu hile kullanmak değildir. İnsanları mutlaka bir hedefe yöneltmekle vazifeli değilsiniz. Nefsinizin taleplerine onları uygun hale getirmek için yollar denemek mecburiyetinde değilsiniz. Böyle mi yapıyorsunuz? Yoksa yapmıyor musunuz? Beraber olduğunuz insanlara dikkatle bakın. Varlığınız etrafınızdaki insanlara huzur mu veriyor? Sizinle birlikte daha mı mutlu oluyorlar? Yoksa onlara mutsuzluk mu veriyorsunuz? Onları huzursuz mu ediyorsunuz? Sözlerime dikkat edin. Eğer varlığınız etrafınızdaki insanlara huzursuzluk veriyorsa, sizinle daha çok mutlu olmak yerine mutsuz oluyorlarsa, o zaman siz onlarla birlikte ve Allah'la birlikte değilsiniz. Onlarla birlikte ama şeytanla birliktesiniz. Nefsinizin afetlerinin esirisiniz. Size göre doğrular var. Size göre hedefler var ve başkaları sizin doğrularınıza, sizin hedeflerinize ram olacaklar. Olmazsa onların akıllarına bile gelmeyen çeşitli yollarla onları o hedefe yöneltmeye çalışıyorsanız, iç dünyalarında bunu hissedeceklerdir. Mutsuz olacaklardır. Ve bunun arkasında başkaları yok. Sizin nefsinizin size dikte ettiği hedefler var. Öyleyse sözlerimi dikkatle dinleyin, yerli yerine oturtun. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Nerede olursanız olun, kanun hiç değişmez. Kimlerle beraberseniz o insanlara dikkatle bakın. O insanlar sizinle beraber olmakla beraber olmadıkları zamandan daha mı mutlular? Yoksa daha mı mutsuzlar? Eğer daha mutlularsa onlar siz ve Allah berabersiniz. Ve siz Allah'ı yanınızda tutuyorsunuz. Allah bütün davranışlarda ya kişinin yanındadır, onunla beraberdir ya da karşısındadır. O kişinin davranışları etrafındaki insanlara mutluluk verdiği sürece ölçü şu: o kişilerin yanında olmadığınız zaman mutluluk oranları neyse, siz onlarla beraber olduktan sonra daha çok mutlu, o eski durumlarına göre daha çok mutlu oluyorlarsa, siz Allah ve onlar berabersiniz. Ama siz onları mutlu ediyorum düşüncesiyle nefsinizin taleplerini onlara empoze ediyorsanız,
O zaman onlar sizinle bulunmaktan mutlu olmazlar. Mutsuz olurlar. O zaman siz varsınız, onlar var ama sizinle beraber olan Allah değil, şeytan. Nefsinizin afetleri sizi hangi tuzaklara düşürüyorsa arkasında mutlaka şeytan vardır. Eğer siz kendinizi çeşitli yollardan müdafaa ediyorsanız, hakkınızda hüküm veren insanlara bu bir şey ifade etmez. Sonuca bakın. Etrafınızdaki insanlar sizinle beraberken beraber olmadıklarından daha mı mutlular, beraber olmadıklarından daha mı mutsuzlar? İki tane devre. Siz o toplantıya gelmeden evvelki durum, geldikten sonraki durum. Siz o eve gelmeden evvelki durum, geldikten sonraki durum. Unutmayın, Allah'ın yolundaysanız sadece bir tek hedefin sahibisiniz. Nerede olursanız olun, hangi toplumda olursanız olun, o insanlar sizinle beraber, sizinle beraber olmadıklarından daha mutlu olmalılar. Olmuyorlarsa, hayır, siz kendinize düşeni yapmıyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı hep yanınızda düşünün. Her zaman sizinle beraberdir. Nasıl mı beraberdir? O Allah'ın sırrı. Hamdolsun ki onu bize söyledi. Ama biz size söylemeyiz. Ondan izin çıkana kadar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, nasıl mutsuz olursunuz? O sizinle beraberse, size her zaman, her zaman yardıma açıksa, bunu yapmaktan sadece zevk alırsa, sadece size değil, birine anlaşmazlık halindesiniz, ona da yardım eden Allah-u Teala, Allah'ın adaleti orada kendisini gösterir. Siz de hak sahibi olarak görürsünüz kendinizi, o anlaşmazlıkta olduğunuz kişi de hak sahibi olarak görür. Allah-u Teala adalet terazisiyle iki tarafında hakkını el-adl olarak ortaya öyle bir koyar ki neticede iki tarafta Allah'ın adaleti karşısında hayranlık duyar. İki tarafta mutlu olur. Tam bir kalp huzuruyla. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onu neden dostlarınız safında görmüyorsunuz da başka insanları sanki derdinize çözünmüş gibi devreye sokuyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bu kainatta sizi en çok seven olduğunu biliyor musunuz? En çok O sever. Sizi insanlar ne kadar severse sevsin, Allah-u Teala en çok sevenden de çok daha fazla sever. Allah insanlardan nefret etmez. Hep sever. Hep onlardan yana olup hatalarını keşke insanlara tek tek söyleyebilse, yani insanlar buna müsait olsa, zemin itibariyle kalp kulakları açılmış olsa, ta baştan itibaren açılmış olsa insanların kalp kulakları ve Allah ile temasa geçebilseler, o zaman her hatalarından sonra Allah-u Teala'dan af dileyeceklerdir.
Ama doğruyu öğreneceklerdir. Ve gelecek sefer doğruyu yaptıkları zaman hem onlar mutlu olacaktır, hem de evvelce o yanlışı yaptığı kişi mutlu olacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün çözümler Allah'ta. O çözümlerin gerçek sahibidir. İşte böyle bir dünyada bütün güzellikleri yaşamak mı diyorsunuz? O sizin elinizde. Allah'a müracaat edin. Allah ile olan ilişkilerinizi en güzel standartlarda tutun. Sizi ne kadar çok sevdiğini o zaman anlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, biz de sizler içiniz. Her probleminizde ulaşmaya çalışın. Bizim telefonlarınıza bazen cevap vermek imkanını bulamayışımız ya o anda orada olmamamızdan kaynaklanır veya o sırada başka bir işle meşgul olmamızdan kaynaklanır. Ama şunu kesin olarak bilmenizi istiyorum sevgili kardeşlerim. Telefonlarınıza cevap vermemek diye bir kasıt oluşamaz bizde. Telefon ettiğiniz zaman ölçülü olmayı unutmayın. Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı fazla kullanmayın. Birkaç dakika içinde konuşmalarınızı tamamlamalısınız. 3 dakikalık, en çok 5 dakikalık bir zaman dilimi her türlü probleminizi anlatmak için yeterlidir. Biz sizin için dua ederiz. Biz size hatalarınızı söyleriz. Ve oradan aldığımız emri tebliğ ederiz. Netice hep mutluluğa açılan bir kapıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu zaman denilen müessese çok hızlı geçiyor. İşte sohbetimize başladık, işte sonuna ulaştık. Sizinle beraberken bilmenizi istiyorum sevgili kardeşlerim. Zamanın nasıl geçtiğini hiç mi hiç anlayamıyorum. Bir başlıyorum, bir de bakıyorum, sohbetin sonuna gelmişiz. Bir varmış, bir yokmuş. Hamdolsun ki hepiniz varsınız. Dostlar arasındayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi, ama hepinizi, can dostlarım, gönül dostlarım, hem cennet saadetine, hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden talep ederek sözlerimizi İnşallah burada tamamlamak istiyoruz. Dualarımızla. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Meryem o gün erkenden uyanmıştı. Dağların arkasından güneş doğuyordu. Heyecanlıydı. Bahçeye anneannesiyle çiçek dikeceklerdi.
1: Günaydın anneanneciğim. Biliyor musun ben Allah'a teşekkür ettim.
2: Çok güzel. Ne dedin?
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, öğrendim ki her şey Allah diyor. Çiçekler de Allah dedikçe açıyor. Güzel kokular veriyor.
2: Allah seni çok sever. Kucak dolusu sevmesi için güzel huylu bir çocuk olmalısın. Başkalarını mutlu etmelisin. Meryemciğim, güzel kızım. Seven sevilir. Sevilen de mutlu olur. Mesela oyuncaklarını veya çok sevdiğin bir şeyi arkadaşlarınla paylaşmak ister misin?
1: Evet, veririm. Verince kavga etmiyoruz. Güzel oynuyoruz.
2: Meryemciğim, arkadaşlarına örnek ol.
1: Nasıl?
2: Söz almak istediğinde parmak kaldır. Alçak sesle konuşanı Allah sever. Asla büyüklerinin sözünü kesme. Çok dinle, az konuş. Öğretmenin verdiği ödevleri hemen yapıyor musun?
1: Bazen yapmak istemiyorum.
2: Meryemciğim, o senin şeytanla arkadaşlık yapan nefsinin sesi. Onu dinleme. O seni hep üzer. Hem büyüklerinin verdiği görevi zamanında yaparsan Allah'ın hoşuna gider. Sana hediyesini mutluluk olarak verir. İçinden hep şarkı söylemek gelir.
1: Ne güzel, ne güzel.
0: Meryem anneannesini dinlerken kendisi de çimler arasında çıkan sarı, beyaz papatyaları toplamıştı. Meryem önce çok sevdiği annesini mutlu etmeyi düşündü.
1: Anneanneciğim, bu papatyaları anneme vereyim. Mutlu olur, değil mi?
2: Elbette, elbette yavrucuğum.
0: Meryem duasını yapmayı da unutmadı.
1: Allah'ım, bu gökler, yerler hep senin. Çiçekler de senin. Çiçeklerim çabuk açsın. Bu çiçekleri anneme götürmeme izin verdiğin için seni çok seviyorum. Sen de beni sev, olur mu?

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraberiz. Konumuz bu. Konumuz mutluluk. Sizlerle hep mutluluk konusunda haftada bir kere beraber oluyoruz. Neden öyle? Her hafta mutlaka mutluluktan bahsetmek niye? Çünkü Allah-u Teala'nın sizlerden istediği bir tek şey var. Sizlerin mutlu oluşunuz. Başka bir şey istemiyor. Hiç kimse Allah'a bir katkıda bulunamaz. Allah'a bir kötülük de yapamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne yaparsanız kendinize yaparsınız. Ve bizleri yaratan Allah hepimizden sadece bir tek şey istiyor. Kainatta en üstün mahluk olarak yarattığı insanın mutlu olmasını. Hepsi bu kadar. Allah sizin mutlu olmanızı istiyor. Allah'a ulaşmayı dilerseniz dilediğiniz andan itibaren mutluluk kervanına katılırsınız. Neden? Çünkü sizi mutsuz eden şey iblisin yani şeytanın üzerinizdeki tesir sahasıdır. O nefsinizin afetlerine tesir ederek sizi Allah'ın yasak ettiği fiillere zorlar. Bir, Allah'ın emrettiği şeyleri de yapmamaya zorlar. İki, nefsinizin afetlerine tesir eder. Nefsinizin afetleri ise bu iş için biçilmiş kaftandır. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerini yapmamaya programlanmıştır. Allah'ın yasaklarını da işlemeye programlanmıştır. Şimdi belki diyeceksiniz ki öyleyse bu bir haksızlık değil mi? Hem mutlu olmamız isteniyor hem de mutlu olmamızı engelleyen şeylere donatılmışız. Haksızlık değil tabii. Çünkü bir de ruhunuz var. Ruhunuzda da hasletler var. Ruhunuz %100 hasletlerle dolu. Nefsiniz ikisinde kalbi var. İkisinin de kalbi aynı büyüklükte. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu söylediğimiz standartlarda. Ruhunuzun kalbi ise %100 hasletlerle dolu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri de asla işlemek istemeyen bir güzelliği temsil ediyor. Ruhunuzun hasletleri. Ve eşitlikle kulvara giriyorsunuz. Bütün insanlar ne kadar karanlık varsa o kadar aydınlıkla mücehizdirler. Yani nefsinizin kalbi %100 kapkaranlık afetlerle dolu. Ruhunuzun kalbi %100 nurlarla dolu pırıl pırıl. İşte böyle bir ortamda hayata geldiniz, dünyaya geldiniz sevgili kardeşlerim. Dünyaya gelmeniz bir kaderdir. Nasıl annenizin babanızın evlenmesi bir kaderse, dünyaya gelmeniz de bir kaderdir. Sizin hiçbir rolünüz yok. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkinize dikkatle bakın ve her şeyi yerli yerine oturtun. O Allah'tır. Ve sizden sadece sizin mutlu olmanızı ister. Sizin mutluluğunuz Allah'ı mutlu kılar. Öyleyse Allah-u Teala'nın kainatta en çok değer verdiği kul mahluku acaba hangisidir diye sorarsanız cevap kesin olarak insandır. Melekler de cinler de insandan sonra gelirler. Melekler insandan sonra gelirler çünkü Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıp da ona hayat verdiği ruhundan da üfürdüğü zaman diyor ki ben ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi hepiniz onun önünde
secde edin. Ne demek bu? Yani o, sizde olmayan bir başka yapının sahibi. O, ruha sahip. Ve ona üfürdüğüm ruhla size karşınıza gelmiş durumda. Siz aslında ona secde ettiğiniz zaman onun fizik vücuduna değil, o fizik vücudun içinde aynı şekli almış olan o ruha secde ediyorsunuz demiş oluyor Allah Teala. Bunu açıkça söylemiyor ama söylediği bu. Ona hayat verdim, ayrıca ona ruhumdan üfürdüm, şimdi onun önünde secde edin. Yani o sizden farklı bir şey taşıyor. Benim ruhumu taşıyor. Yani beni temsil etmeye en çok yetki sahibi olan varlık, insan. Bütün melekler secde ediyorlar. Bütün melekler Adem'in esinama secde ettiklerine göre insan meleklerin hepsinden üstündür. Yaratılış itibariyle tabii. Yoksa insanların bir kısmı Allah'ın cennetine gidecektir. Ama büyük kısmı cehenneme gidecektir. Onların meleklerden de cinlerden de bir üstünlüğü söz konusu değil. Hatta Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki dizaynı cehenneme gidecek insanların hayvanlardan da daha aşağı olduğu. Araf 179. Diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Ama onların gözleri vardır, bu gözleriyle göremezler. Onların kulakları vardır, kulaklarıyla işitemezler. Onların kalpleri vardır, kalpleriyle idrak edemezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha da aşağıdırlar. Acaba neden Allah Teala hayvanlardan daha aşağıdırlar diyor? Çünkü Kur'an-ı Kerim incelediğimizde hayvanlara dair Allah'ın yazdıklarını görünce Kur'an-ı Kerim'de indirdiklerini hayrette kalıyorsunuz. Allah Teala diyor ki ne kadar hayvan türü varsa, uçanlar varsa, suda yaşayanlar varsa hepsinin mutlaka bir başkanı vardır diyor Allah Teala. Yeter mi? Yetmez. Hepsi diyor ibadet ederler diyor. Bütün hayvanlar Allah'a ibadet ediyor. Sevgili kardeşlerim, anlıyor musunuz? Bütün hayvanlar Allah'a ibadet ederken biz insanların çoğu Allah'a ibadet etmiyor. Etmedikleri için de mutsuzlar. Allah'ın kanunlarını bilmedikleri için de mutsuzlar. Peki ne yapacağız bu insanlarla sevgili kardeşlerimiz? Ha? Tasavvuftan, tasavvufa adım attığımızdan bu tarafa tam 40 yıl geçmiş. Bunun 28 senesi hep size bir şeyler öğretmeye çalışmakla tüketilmiş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala her şeyi öylesine güzel yaratmış ki ona sadece hayranlık duyabilirsiniz. Hayranlık. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor ve bize mutlu olabilmenin formülünü öğretti. Bir. Bu formülü sizlere öğretmemizi de emretti. İki. Sizin mutluluğunuz onun mutluluğu. Üç. Sizler hangi ölçüde mutlu olursanız aslında o kadar kalite bir toplum çıkar ortaya. Bütün insanların mutlu olduğu bir toplum oluştu mu? Evet, oluştu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam devrindeki sahabe. Gene
bütün insanların mutlu olduğu bir devre, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresinde toplumun büyük kısmı. Bütün insanlar dediğimiz o büyük kısım. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın yükselme devresine baktığınız zaman bunun merkezinde tasavvufu görürsünüz. Yani Kur'an'ı Osmanlı'nın sahabe gibi yaşamalarını görürsünüz. Tasavvuf, Kur'an'ı yaşamaktır. Tasavvuf, İslam'ı yaşamaktır. Tasavvuf, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşamaktır. Kainatta başka bir dinde hiç olmamıştır. İslam dini eşittir Hazreti İbrahim'in, babamız Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde biliniz ki Allah Teala sizden başka hiçbir şey istemez. Sadece sizi mutlu kılmak ister. Bu onu mutlu eder. Ve size bu konuda bütün boyutlarda yardım etmeye de hazır. İslam'da neden niyet amelden üstündür? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, öyle insanlar vardır ki cennetlik amel işlerler ama gidecekleri yer cehennemdir. Öyle insanlar vardır ki cehennemlik amel işlerler ama gidecekleri yer cennettir. Acaba ne demek istiyor Allah Teala? Şimdi düşünün, Allah Teala buyuruyor, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi tağutu kul olmaktan kurtulur, Allah'ın kulu olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi takva sahibidir diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi hidayettedir diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse tağutun kulu olmaktan kurtulur, Allah'ın kulu olur diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dalaletten kurtulur diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse hüsrandan kurtulur diyor. Daha bir tek dileğinizle her şey oluştu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. Peki ne karşılığı sevgili kardeşlerim, bütün bunlar ne karşılığı? Size ait olan bir tek dilek. Şimdi ben size sorsam, cennete girmeyi istiyor musunuz? Hiç kimse cehenneme girmeyi istemez. Elbette istiyoruz diyeceksiniz. Peki, her kapıdan girmek için bir anahtar lazım, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Kapının kilidini açacak olan bir anahtar. Cennetin kapıları kilitli. Peki o kilidi hangi anahtar açacak? Bir dilek. Cehennemin kapılarında aslında realitede kilit falan yok ama kapılar gerçekten kapalı. Ne var ki bu kapılar şeffaf kapılar ve Allah'a ulaşmayı dileyen herkes eğer bu dileği diledikten sonra ölmüşse kıyamet günü onlar o kapıdan içeriye uçarak girecek olanlardır. Ve o şeffaf kapılar onları geçirmemezlik etmez. Öyleyse anahtarı elde etmişler, şeffaf kapılardan uçarak girenlerin bir tek meziyetleri var, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Peki kapılar açılmıyor. Cehennem zebanileri, cehennem bekçileri kapıda bekliyor. Geliyor adam, içeri girecek ötekiler gibi o şeffaf kapılardan girmek istiyor. Ama kapının kendisini geçirmediğini görüyor. Oradaki elektronik sistemler
Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiyi net olarak tespit ediyorlar. Bu kişinin kalbinde ekinnet var. Sevgili kardeşlerim, o zaman cehennem bekçileri kapıları açıyor. Yani yükseltiyor. Bir 30 santim veya biraz daha fazla, o kişi, cehennemde kalacak olan kişi, oraya vardığı zaman cehennemin, kıyamet günü cehennemin kapısından ayakta giremez içeriye. Mutlaka sürünerek girmek mecburiyetinde. Yüzü yere sürtülerek girmek mecburiyetinde. İşte bu kişi sürtünerek cehennemin içine girdiği zaman cehennem bekçileri onların hepsine birden soruyorlar. Size Allah'ın ayetlerini okuyan Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Ne demek istiyorlar? Allah Teala Resullerin vazifelerini söylüyor Kur'an-ı Kerim'de En'am suresi 48. ayet-i kerimesinde. Biz Resullerimizi amene olanları müjdelesinler diye, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler, cennetle müjdelesinler, mutlulukla müjdelesinler diye ve olmayanları uyarsınlar diye, ikaz etsinler diye, onlara cehenneme gideceklerini istihar etsinler diye göndeririz diyor Allah Teala. Allah'ın bütün resulleri amene olmayanları ikaz etmekle, onlara cehenneme gideceklerini ihtar etmekle vazifelidirler. Ama kim amin olmuşsa, Allah'a ulaşmayı dilemişse, onları da müjdelesinler diye göndeririz diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kafirlerin Allah'a inandıkları da kesin. İnanmalarına rağmen kafirler. Çünkü Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetlerinde Allah Teala cehennem kapılarında olan bu kişilerin Allah'ın Resulüne veya nezirine Allah hiçbir şey indirmemiştir dediklerini söylüyor. Allah hiçbir şey indirmemiştir ifadesi kullanıldığı cihetle Allah'a inandıkları kesin. Ama Allah'ın hiçbir şey indirmediğine inanıyorlar. Öyleyse Allah inancı o cehenneme giren insanları mümin olmak seviyesine ulaştıramamış. Gene aynı açıdan mümin olmak onun ötesinde bir şey. Şimdi Zümer Suresinin 52. 72. ayet-i kerimesine tekrar dönelim. Ne diyordu? Size Allah'ın Resulleri gelip de Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Ve buraya, bugün buraya geleceğinizi, kıyamet günü cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Ama azap kafirlerin üzerine hak oldu diyor Allah Teala. Öyleyse herkes tebliğe muhatap olmuş. Demişler ki onlara, ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilerseniz o zaman da mutlaka Allah'ın cennetine gideceksiniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Böyle bir dizaynda aynı açıdan mülk 7, 8, 9, 10'a bakıyoruz. Diyor ki Allah Teala kıyamet günü kafirler cehennemin kapısına toplanırlar. Cehennemin kapısında kapıları açılır, bölük bölük içeri girerler. Cehennem bekçileri onlara derler ki: size kıyamet günü buraya geleceğinizi söyleyen Allah'ın nezirleri size gelmediler mi? Ayetleri okuyup kıyamet günü bugün buraya geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Birinci faktör, ama biz onlara inanmadık. İkinci faktör, Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Nedir bu cehenneme gidenler? Allah'a inanıyorlar. Allah'ın kitap indirdiğine inanmıyorlar. Öyleyse mümin olmak sadece Allah'a inanmak olsaydı, o zaman bu insanların da Allah'ın cennetine gitmesi gerekirdi. Ama Allah'a inanan bu insanlar cehenneme gidiyorlar. Bir tek sebeple, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Orada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Ve diyor, biz onlara dedik ki diyor, yani Allah'ın nezirlerine, buradaki nezir Resul istikametinde kullanılmış. Çünkü paralel. Demin söylediğimiz ayete, Zümer suresinin 72. ayet-i kerimesine paralel. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedikten sonra diyorlar ki biz seni dalalette olarak görüyoruz. Allah'ın Resulüne onlar diyorlar ki biz seni dalalette olarak görüyoruz. Her devirde Allah'ın Resullerine bu söz mutlaka söylenmiştir. Biz seni dalalette olarak görüyoruz dedik diyor. Ondan sonra diyor ki eğer biz işitmiş ve idrak etmiş olsaydık, akletmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? İşte akletmek meselesi, o Allah'a ulaşmayı dilemeyi akletmek. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, sadece onlar Allah'tan yardım alır. Sadece onlar Allah'ın cennetine girer. Sadece onlar dünya saadetinin sahipleridir. Ötekiler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, hiçbir şekilde bu hedefe ulaşamazlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Unutmayın, konunun başı cehennemin kapısını açacak olan anahtar, cehennemin kapısında bir defa daha söyleyelim, kilit yok ki anahtar olsun. Ama bunu mecazi olarak söylüyoruz. Sizi cennete mutlaka ulaştıracak olan faktör, o bir dilektir sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kişinin kişisel iradesine Allah Teala öylesine değer veriyor ki cezayı çekecek olan veya mükafatı alacak olan o kişi. Öyleyse kişi cezayı veya mükafatı Allah'ın ölçüleri içerisinde hak etmek mecburiyetinde. Böyle bir hak ediş meselesine baktığımız zaman, o zaman farklı bir olay görüyoruz. Bir dilek meseleyi çözmeye yeterli. Bir insanı
cennete mutlaka ulaştırmaya bir tek dilek yeterli. Cennete girebilmek için mutlaka kişinin kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması lazım. Ya bir insan düşünelim ki onun kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla ama Allah'a ulaşmayı dilemedi. Böyle olan insan, madem ki Allah-u Teala'nın kanunu var, kazandığı dereceler fazla olanlar ancak cennete gider, kaybettiği dereceler fazla olanların nasıl gideceği yer mutlaka cehennemdir. Bir adam düşünelim ki bu adamın kazandığı dereceler, kaybettiği dereceler fazla, adam ömrü boyunca ibadet etmiş, boyuna derecet kazanmış. Ve ölüyor, öldüğü sırada kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla. Ver bakalım cevabını şimdi diyorlar bize. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala buyuruyor ki, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onların gideceği yer cehennemdir. İşte ayet-i kerimelerin bütününü söyleyeyim. İki ayet-i kerime, Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰيكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah-u Teala, onlar ki kesin şekilde bize ulaşmayı dilemezler. Bize ulaşmayı onlar asla, bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden bize ulaştırmayı kesin şekilde dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Sonuç. 8. ayet-i kerime. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Olay bitti. Demek ki kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse onların dereceleri mutlaka kaybettikleri dereceler fazla, kazandıkları dereceler az olmak durumunda. Adam öyle işler yapar ki bu kişinin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olabilir. Böyle olduğunu kabul edelim. Ama Allah Teala diyor ki, kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onların amelleri boşa gider diyor. Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse onların amelleri heba olur diyor. Habitat amaluhum diyor. Onların amelleri heba olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, konunun sırrı burada. Eğer bir kişi sevapları günahlarından fazla biri olarak yaşıyor, Allah'a ulaşmayı dilemeden ölüyorsa, öldüğü güne kadar onun dereceleri muhafaza edilir, kazandığı dereceler, kaybettiği dereceler fazla görünür orada. Ama ölüm günü kiramen katibi melekleri o Allah-u Teala'yı dilemediği için amel defterinde düşünceler de görüldüğü cihetle dilemediği kesinleşiyor. Ve amel defterinden kazandığı, kendi iradesiyle yaptığı ameller sebebiyle kazandığı dereceler siliniyor sevgili kardeşlerim. Onların amelleri heba oluyor. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi hüsrandadır. Allah Teala buyuruyor ki Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde,
kendiler açısından diyor ki, kim Allah'a mülaki olmayı yalanlarsa, tekzip ederse, onlar hüsranda olanlardır diyor ve onlar hidayette de değildirler diyor. Allah'a ulaşmayı yalanlayan ruhun Allah'a ulaşmasını yalanlayan kişi hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyecek olabilir. Yalanladığına göre Allah'a dünya hayatındaki insan ruhuna ulaşacağına inanmıyor kişi. O yalanlayan kişinin standardını veriyor Allah Teala. Onlar diyor, hüsrandadırlar, hidayette de değildirler. Yani hem hüsrandalar hem dalaletliler Yunus 45'e göre. İşte bu hüsranda olan insanların durumu nedir diye bakıyoruz. Müminin 103'te Allah Teala diyor ki, kıyamet gününde mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemesin ama kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olsun, bu mümkün değil. O kişinin ölüm anında onun bütün amelleri sebebiyle kazandığı dereceler ifna oluyor, yok oluyor. Amelleri sebebiyle kazandığı dereceler heba oluyor sevgili kardeşlerim. Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde Allah Teala hüsranda olanların amelleri heba olur diyor. Peki amel olanlarınsa mutlaka kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla. Nereden biliyoruz? Vel Asr suresinden biliyoruz. Allah Teala diyor ki, Vel Asr'i اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِي هُسْرُ اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا. Asra, zamana yemin olsun diyor Allah Teala. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar ama aminu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Hüsranda olanların durumu neydi? Günahları sevaplarından fazla. Ama amini olanlar, onlar hüsranda olanlar gibi değil, onların da sevapları günahlarından fazla. İşte böyle bir dünya sevgili kardeşlerim. Laf aramızda, mutlu olmak mı istiyorsunuz, mutsuz olmak mı? Seçim sizin. Buyurun. Allah'a ulaşmayı dileyin, mutlu olun, Allah'ın cennetine girin. Eğer siz mutsuz olmak istiyorsanız buna biz karışamayız tabii. Bizim görevimiz size doğruyu söylemek, göstermek. O zaman da buyurun, cehenneme girmek mecburiyetindesiniz. Allah Teala bir tek dileğinizle sizi cennetine ulaştırmaya hazır. Ve de Allah'a ulaşmayı dilediniz, ertesi gün öldünüz. Hiç de amel etmeniz, ömrünüz boyunca bir kuruşluk ameliniz yok. Ne yazar? Cennet yazar. Ömrünüz boyunca 5 kuruşluk ameliniz yoksa, hiç ameliniz yoksa ama Allah'a ulaşmayı dilemiş ve bırakınız ertesi gün olmayı, 10 saniye sonra ölmüşseniz gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Allah Teala mutlaka üzerinizde bir takım işlemler yapacaktır. Ne yapacak acaba Allah Teala? Gelin arayalım Kur'an-ı Kerim'i, ne yapacak? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi ne yapacağını gösterecek. Diyor ki, ey amel olanlar, takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün.
Sonra da günahlarınızı sevaba çevirsin diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, Allah sizin günahlarınızı örtüyor. Ne yapıyor? Amel defterinizin sol tarafında yeşil rakamlar, affedersiniz, kırmızı rakamlar vardır. Burası nakıs tarafıdır. Burası negatif tarafıdır. Burası eksi tarafıdır amel defterinizin. Bu tarafta, sağ tarafta amel defterinizin pozitif tarafı, zayid tarafı, artı tarafı. Kazandığınız dereceler bu tarafta, kaybettiğiniz dereceler de bu tarafta yer alıyor. Ne kadar kaybedilmiş derece

gözlerindeki engel, görme hastasının üzerindeki engel, kulaklarındaki engel, işitme hastasının mührü, kalbindeki engel, kalbinin mührü açılacaktır ve kişinin kalbine ekinnet alınıp ihbat konulacaktır. Bu kişi bu 7 tane kendisine verilen Furkan sebebiyle günahları tamamen örtülen bir kişi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, işte eğer söz konusu olan cennet mutluluğunuzsa tamam. Sadece bir dileğiniz cennete mutlaka girmeniz için yeterli. İkinci basamakta Allah Teala tarafından seçilirsiniz. Herkes seçilir. Seçilmeyenler sadece başka insanları Allah'a ulaşmaktan men edenlerdir. Onları Allah'ın yolundan men eden, öyle insan ruhunun Allah'a ulaşması falan diye bir şey yoktur diyenler, onlar seçilmeyenlerdir. Onun dışında herkes seçilir. Seçilenlerden de her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın cennetine girecek olanlar sadece onlardır. Ama Allah Teala size sadece cenneti garanti etmiyor. Ötesi var. Mutlaka sizi mürşidinize ulaştırır. 14. basamakta ve mutlaka sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. 21. basamakta ve ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Öyleyse ne olur sevgili kardeşlerim? Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an şeytanla aranıza öyle bir perde çeker ki Allah Teala, şeytanın sizin üzerinizdeki bütün nüfuzunu kırar. Artık şeytan size hiçbir şey yapamaz. Sizi üzemez, huzursuz edemez. Şeytani standartlar size tesir edemez ve mutlu bir insan olursunuz. Şeytanın hegemonyasından kurtulan herkes mutluluğu yaşamaya ehil olur. Çünkü sizi mutsuz eden asıl sebep şeytandır. Çünkü şeytan size münkerle ve fuhuşla emreder. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'ın yolunda en güzele ulaşmak söz konusuysa ve Allah'ın zatı Allah'a ulaşacak olan bütün ruhlar için bir sığınaksa, Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesi böyle söylüyor. Vallahu indehu hüsnül me'ab. Andolsun ki Allah'ın zatı Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır, me'abtır. Öyleyse ruhunuzun ona ulaşması söz konusu. Allah Teala 3. basamakta sizi seçen Allah Teala 14. basamakta huşu sahibi kılar sizi, mürşidinize ulaştırır ve nefs tezkiyesine başlarsınız. 21. basamakta nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolar. Ruhunuz da her %7 fazıl birikiminde bir gök katı aşarak 7 tane gök katını aşar, Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Bu noktaya kadar tamam olarak %100 Allah'ın garantisindesiniz. Siz ne yapmışsınız? Bir tane bir şey yapmışsınız, Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Allah ne yapmış? Allah Teala evvela sizi seçmiş. Sonra sizi Allah'a ulaşmayı diler dilemez üzerinizde Rahim Esması tecellisine başlatmış. Ve bu Rahim Esması tecelli kör, sağır ve dilsiz olan sizleri gören, işiten ve idrak eden insanlar hüviyetine getirmiş. Bunları yaparken de bütün günahlarınızı örtmüş, günahlarınızı sevaplarınızdan öteye geçirmiş. Yani Allah'a ulaşmayı dilediğiniz gün ölseniz gideceğiniz yer mutlaka

mutlaka cennet, çünkü sevaplarınız günahlarınızdan fazla. Ama hiç ameliniz yok, olsun, Allah Teala size her şeyin en güzelini vermek üzere var. O kadar çok sizleri seviyor ki sizi hemen hemen hiç sayılacak olan bir tek sebeple, bir Allah'a ulaşma dileğiyle cennetini almaya hazır. Bütün kanunlarını ona göre koymuş ve her Furkan'da günahlarınızın bir kısmını sevaphanesine yazarak yedinci Furkan'la günahlarınızı tamamen örtüyor. Bu sebeple sevapları günahlarından fazla olan bir insan oluyorsunuz. 7 saniyelik bir zamandan daha kısa bir zaman parçasında. Daha o zaman birinci kat cenneti hak ettiniz. Ama ömrünüz var. 5-6 ay hayattasınız. O zaman mutlaka sizi mürşidinize ulaştıracaktır. Ulaştınız. Ulaştığınız an ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Neden? Çünkü devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip ruhunuza talepte bulunmuştur. Senin Allah'a mülaki olma günün, yevmi talakın geldi. Yani vücudu terk et, Rabbine geri dön. Yani bu vücuda artık ben ruh olarak müdahil olacağım. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir yeni sohbette sizlere mutluluğu anlatıyoruz. Ve Allah-u Teala Allah'laşmayı dilediğiniz an şeytanla ilişkiyi kestiği için siz 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar şeytanın size asla zarar veremeyeceği bir sağlam korunma altındasınız. 3. basamaktan 21. basamağa kadar şeytan size hiçbir şey yapamaz. 21. basamakta nefsinizin, kalbinin durumu nedir? %51 nurla dolmuştur. Bunun %49'u fazıldır, %2'si de rahmettir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın indinde Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için Allah Teala sizi daha dilediğiniz anda Allah'ın cennetine ehil kıldı. Ama 5-6 aylık bir hayatınız daha vardı. Mutlaka sizi mürşidinize ulaştırdı. Arkadan da o 5-6 aylık hayatınız süresince nefs tezkiyesini yaptınız. Zikrinizi giderek arttırdınız. Nefsinizin kalbini %50'den fazla nur kapladı. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. İşte buraya kadar Allah'ın garantisindesiniz. Öyleyse mutluluğunuzun arkasında ne var? Sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bundan sonra yolunuza devam etmek Allah'ın garantisinde değil. Allah garantiyi buraya kadar veriyor. Bu noktada nefsinizin kalbinde %51 nur var. Nurlar mutluluğunuzu yaşatır size. Karanlıklar da mutsuzluğunuzu yaşatır. Her gün yarıdan daha fazla mutluluğu yaşamaya hak kazandınız. Allah bunu size garanti etti, gerçekleştirdi. Bundan sonra ulaştığınız 33 bin zikri 35 bine, 37 bine, 39 bine yukarıya doğru çıkarmanız lazım. 47 bin zikre adım adım ulaşmanız lazım. Bu beyaz örtünün altında yapacağınız zikir bir müessesesi sizin mutluluğunuzun en sağlam teminatıdır. Sevgili kardeşlerim, adım adım öteye geçersiniz. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Mutluluğunuz
%80'e ulaşır her gün, %80'i aşar. Daha sonra daimi zikre ulaşırsınız, %100 mutlu bir insan olursunuz. Burada iç dünyanızda daha sülh ve sükun sağlanmıştır. Dış dünyanızda da sülh ve sükun sağlanmıştır. Allah ile olan ilişkilerinizde de sülh ve sükun sağlanmıştır. Daimi zikre ulaşan bir insanın nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Bu kişinin onu mutsuz edebilecek olan bir davranışı, ona telkin edebilecek olan bir bazı artık yoktur. Zemin tamamen nurlardan oluşmuştur. Bütün ortam baştan aşağı %100 aydınlıktır. Bu kişi daimi zikre ulaştığı zaman bir dizayn gelir onu sımsıkı sarar. Bu dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk vardır. Kişi daimi zikre ulaştığında iç dünyasında mutlak olarak saadet içinde yaşar. Çünkü içindeki kavga bitmiştir. Nefsin afetlerini oluşturan bütün afetler nefsi terk etmiştir. Yerini %98 fazıllar almıştır. %2 de rahmet nuru almıştır. Nefsin kalbi %100. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanmıştır. Peki sonra gelelim. Bu kişinin dış dünyasına, dış dünyasında da kavga bitmiştir. Mutluluk kavganın bittiği yerdedir sevgili kardeşlerim. Dış dünyasındaki kavga neden bitmiştir? Bu kişi artık kimseye karşı üstünlük iddiasında bulunmaz. Ondan üstün olduğunu diğerine ispat etmek gibi bir cehalet dizaynına girmez. Nefsinin tesirinden tamamen kurtulmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse böyle bir ortamda bu kişinin dış dünyasına baktığımız zaman başka insanlarla arasında sadece dostluk vardır. Onunla başka insanlar arasında. Başka insanlar onu sevmeyebilir. Ona düşman da olabilir. Ama o onlara karşı düşman olamaz. Onun dünyasında kin, nefret ve benzeri fiiller, düşmanlık artık bütünüyle yok olmuştur. O kendisine düşmanlık eden kişileri de kurtarmak için hayatını harcayacaktır. Cehennemden kurtarmak için, dünya mutsuzluğundan kurtarmak için. İşte böyle bir dizayn sevgili kardeşlerim. Allah Teala hepinizi cennetine çağırıyor. Ve dünya saadetine çağırıyor. Öyleyse dünya saadeti üç ayrı cepheden oluşan bir vetiredir demiştik. İki tanesini söyledik. Birisi iç dünyanızda mutluluk, kavganın bitmesi, sülh ve sükunun yerleşmesi. İkincisi dış dünyanızdaki mutluluk, başka insanlarla kavganızın bitmesi. İç dünyanızdaki mutluluk hangi kavganın bitmesi? Nefsinizle, nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasretleri arasındaki kavganın bitmesi. Kesintisiz bir mutluluğa ulaştırır sizi. İkincisi, nefsinizin afetleri yok olması sebebiyle dış dünyanızda başka insanlarla olan kavganızın bitmesi. Sizin kavganız bitmiştir. Kimseye düşman olamazsınız. Onlar size düşman olabilirler ama sizi kendilerine düşman yapamazlar. Onları kurtarmak için bütün gayretinizi harcamakta devam edersiniz. Sonra sevgili kardeşlerim, üçüncü cephesine bakıyoruz konunun.
Allah ile olan ilişkiler, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve özellikle ve özellikle ve özellikle zikir yapmak. Nefs tezkiyesi yapmak. İşte bütün ibadetler sizin için büyük zevkler oluşturmuştur. Daimi zikirdesiniz. Her anınız mutlu anlar olarak yaşantınıza girecektir ve zamanı böyle aşacaksınız. İç dünyanızda mutlu, dış dünyanızda mutlu, Allah ile ilişkilerinizin hem emirler cephesinde mutlu hem de nehiler cephesinde mutlu. Emirler cephesinde neden mutlusunuz? Allah ile olan ilişkilerinizin emirler cephesinde mutlusunuz. Çünkü bütün emirleri, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve zikir yapmak, hepsi sizin için birer zevk. Bütün yasakları, Allah neyi yasak etmişse hepsini uygulamak, aksi içinizden gelmediği için, hiçbir Allah'ın yasaklarına karşı hiçbir talebiniz olmadığı için aksini işlemeniz mümkün değil. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde de hem emirler cephesinde hem de nehiler yani yasaklar cephesinde tam bir itaat halindesiniz. Allah ile olan ilişkilerinizde de sizi mutsuz edebilecek olan hiçbir faktör yok. İşte iç dünyanızda kesintisiz bir huzur hali, mutluluk hali, dış dünyanızda kesintisiz bir uyum hali, huzur hali, mutluluk hali, Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir huzur hali, mutluluk hali, uyum hali. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkinizde mutlak bir saadetin içindesiniz. İşte saadet bu. Öldüğünüz zamansa buraya kadar geldiğinizi düşünüyoruz. Öldüğünüz zamansa eğer Allah'ın sizi ulaştırdığı yerde kalmayı başarmışsanız, yani ruhunuz Allah'a ulaştıktan sonra aşağı düşmemişseniz, aynı seviyedeki zikrinizi devam ettirebilmişseniz, üçüncü kat cennete girersiniz. Eğer bir insanın ömrü mürşidine ulaşıp tabi olduktan sonra bitmişse, o kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı dilemiş olması temel şart. Bir kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş de hemen ölmüşse, mutlaka birinci kat cennete girer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmak varken kendinizi mutsuzluğa mahkum etmeniz niye? Allah'ın dostu size diyor ki düşünün. Mutlu olmak sizin için de var. Mutlu olmak sizin de hakkınız. Mutluluk sizin de hakkınız. Böyle bir kitabımız var. Kardeşlerimizin, aramıza katılan kardeşlerimizin eski hayatlarıyla yeni hayatlarını mukayese ettiği bir kitap. Kitabın adı Mutluluk Sizin de Hakkınız. O kitabı alın. Ne kadar çok ayrı gruptan insan aramıza katılmış, eski hayatları, yeni hayatları, mutsuzlukları ve mutlulukları. Siz de o gruplardan birindesiniz muhakkak şu anda. O zaman onların mutluluğuna gıpta edeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak varken mutsuzluk niye? Hepinizi Allah'ın mutluluğuna davet ediyoruz. Ve bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizi Allah'a ulaşma dileğinde mutlaka bulundurarak hem cennet saadetine hem dünya saadetine mutlaka ulaştırsın dualarımızla, niyazlarımızla. El-Fatiha me'as-salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugün konumuz Beraat Kandili. Birinci sual, halk arasında söylediği üzere Beraat Kandili bir kurtuluş gecesi midir? Beraat etmek, cehenneme girmekten kurtulmak anlamına gelir. Kim öldüğü anda sevapları günahlarından fazlaysa, bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Bu kişi Allah'ın mahkemesinde beraat etmiştir. Beraatnamesi eline teslim edilir. Beraat Kandili gecesi de bir müstesna gecedir. Allah'tan mağfiret dilemeyi insanların usulü itaat ettiği bir özellik taşır. Bu beraat gecesinde sizin Allah'ın kanunlarına göre beraat etmeniz söz konusudur. Bunun için söz konusu olan şey Kur'an'daki reçeteyi öğrenip tatbik etmektir. İşte Mü'minun suresinin 102-103. ayet-i kerimesine baktığımız zaman مَنْ سَخُولَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰئِكَ الْمُفْلِحُونَ Kimin hasenat tartıları ağır gelirse onlar felaha erenlerdir. İşte hasenat tartılarının ağır gelebilmesi günahların örtülmesine. وَمَنْ خَافَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَاسِرُوا اَنْفُسَهُمْ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ Kimin hasenat tartıları af gelirse onların nefsini üstüne hal şunlardır. Hasenat tartıları af gelenler, nefsi üstünde olanlar, onlar da amelleri boşa gidenlerdir. Öyleyse insanların sevapları var, insanların günahları var. Günahların örtülmesi bir dileğe bağlı, amellerin boşa gitmesi de bu dileği dilememe sebebidir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler her halükarda şartlar ne olursa olsun gideceği yer cehennem. Ulaşmayı dileyenler de gidecekleri yer cennet. İşte Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde ey çok günah işleyen kullarım, Allah'ın rahmetine ümit kesmeyiniz. Allah bütün günahlarınızı mağfiret etmeye kadirdir. Öyleyse Allah'ın rahmetinden, kainat kadar günah olan kişinin Allah'ın rahmetinden ümit kesmemesi neye bağlı? Ulaşmayı dilemeye bağlı. Ulaşmayı dilediği an günahın miktarı kadar Allah ona sevap veriyor ve günahlarını örtüyor. Patır 5'te de Allah Teala ya yennasu inna vaadallahi hakkın talaza kuran bir hayatı dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvenerek aldatmasın. Günahların örtülmesi Enfal 29'a göre birinci kat cennet, Rum 31'e göre Allah'a yönelmek, takva sahibi olmak yine birinci kat cenneti ifade ediyor. Ama bu 7 furkanı sahip olan kişi Allah-u Teala mutlaka müşrine ulaştırıyor. Furkan 70'te, Nisa 64'te müşrinin de bu tövbeyi gerçekleştiren kişinin o güne kadar işlediği bütün günahı bir kere daha Allah-u Teala sevaba çeviriyor. Öyleyse her devirde iki tür insan var. Ümitliler, Allah'ın rahmeti ümit kesmeyenlere ulaşmayı dileyenler. Ümitsizler, Allah'ın rahmeti ümit kesene Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'ın rahmetinden ümit kesenler, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyenler. Allah'ın rahmetinden ümit kesenler ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'ın rahmetine ümit kesmeyenler Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Parantez içinde yazabiliriz. Allah'ın huzurunda beraat etmemizde yaptığımız amellerin etkisi var mıdır? Kur'an'a baktığımız zaman hedef emirler ve vasıta emirler var. Beraat edebilmek, Allah'ın cennetine girebilmek, Allah'a ulaşmayı dilemekle kaimdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda beraat etmiştir. Allah Teala onun günahlarını örtmüştür. Yani ona beraat fermanını ve beraati teslim etmiştir. Böyle bir dizaynda Allah hepinizden sadece Allah'ın emirlerine uymanızı, yani tek kelimeyle teslim olmanızı ister. Bütün insanlar için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmaktır. İbadetler olmadan hiç kimse teslimlerini gerçekleştiremez ama ibadetler amaç değildir, araçtır, vasıtadır. Öyle insanlar vardır ki cennetlik amel işlerle ama gidecekleri yer cehennemdir. Amelleri boşa gittiği için. Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah? Evet, ben de. Ama hamdolsun ki Allah beni nimetine gark etmiştir. Allah razı olsun. Üçüncü sual. Böyle bir geceden en üst seviyede istifade edebilmemiz için ne tavsiye edersiniz diyor kardeşimiz. Yunus suresinin 7-8. ayet-i kerimesinde ulaşmayı dilemeyenlerin amelleri boşa gidiyor. Kehf 103-104-105'te de aynı şey. Ama ulaşmayı dileyenlerin de Allah Enfal 29 ve Rum 31'e göre günahlarını örtüyor. Üçüncü sual. Böyle bir gecede en üst seviyede istifade edilmemiz için neler tavsiye edersiniz diyor kardeşimiz. Kalpten Allah'a ulaşma dileği. Hak müminlerden olabilmek için dille ikrar, kalben tasdik. Yani dil tekrar edecek ama dilin söylediğini de kalbine indirecek. Beraat kandili bir insanın en çok dua etmesi lazım gelen geceyi ifade eder. Bu mübarek gecenin hepinize ibadetlerle geçirmesi Allah Teala tarafından farz kılınmış. Bu geceyi ihya etmeniz, canlandırmanız, bu geceyi hayata geçirmeniz en önemli noktadır. Böyle bir gecenin içindesiniz ki bu gece Allah'tan mağfiret dileyeceksiniz. Bu gece Allah'tan af dileyeceksiniz. Bu gece Allah'ın sizin beraat dilemesini talep edeceksiniz. Namazlarınızı uzun uzun kılacaksınız. Özellikle teheccüd namazınız çok uzun olmalı. Namazlarınızı normal namazın ötesinde zikrederek tamamlamalısınız. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala kıyamet günü Allah'ın huzurunda beraat edip de cennet ehli olmak istiyorsak hayattayken Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Sizce hayattayken Allah'a nasıl ulaşılabilir?
2: Çok kolay. Allah'ı zikretmek demek Allah'a bağlantı kurmak demektir. Yani enerjisel olarak Allah'ın içimizdeki var olan parçasıyla bağlantı kurmak.
3: İbadetlerimizde, ettiğimiz dualarımızda, kıldığımız namaz sonrası özellikle dualarımız ki belirli günlerimizde örnek verelim Kadir gecesinde mesela dua kapılarının hepsi açık olur ve Allah'a rahat bir şekilde ulaşabileceğimizi temin edebilirim.
1: Hayattayken Allah'a ruhumuz ulaşır mı?
2: Tabii ki o hazır nazır her an her zaman yanımızda, içimizde. Allah her zaman senin içindedir, kalbindedir.
3: Hayattayken tabii ki de ulaşılabilir. Çünkü Allah komple bizi ruhen yarattı.
1: Yunuslar, Mevlana'lar, bütün Allah dostları yaşarken ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'ın dostlarından olmuşlar. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
2: Hiç şüphesiz. Kim olmak istemez ki? Geçmiş de yok, gelecek de yok. O anda varsın. İşte o anı eğer yakalayabiliyorsan frekans olarak, işte o anda Allah'la berabersin, o anla peygamberle berabersin.
3: Tabii ki de asıl amacımız bence de o olmalı.
2: Ey Yüce Allah'ım, seni çok seviyorum.
3: Ben derviş evliyaların gibi sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum.
0: Bir misafirimiz hayattayken tabii ki Allah'a ulaşılabilir. Çünkü Allah bizi komple ruhen yarattı dedi. İnsan onu sadece ruhtan ibarettir. Yaratılışımıza baktığımız zaman öyle olmadığını görüyoruz. Allah Teala slaytta görüldüğü gibi bizi bir fizik bedenle vücuda getirmiş. Bu fizik beden bu zahiri aleme ait. Ama bu fizik beden içerisinde yarım ağırlıklar kanununa göre bulunan berzah aleminiyet olan bir nefsimiz var. Ve nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Şeytan da tam bu hastalıkların %100'üne tesir ediyor. İşte eğer bu kişi devamlı olarak negatif bir çevreden beslenirse, bir kenarı şeytan, bir kenarı nefsimiz, bir kenarda kaybettiğimiz dereceler söz konusu, hep mutsuzluk üçgeni içerisinde hayatı yaşarız. Ama eğer yaratılış gayemiz olan mutluluğu yaşamak istiyorsak, o zaman Allah-u Teala mutlu olabilmemiz için zatından bize ruh üfürmüş. Secde 9'a göre sümme sevaha ve nefaha fihimin ruhi. Biz insanı ruhumuzdan üfürdük. O zaman bir kenarı ruhumuz, diğer kenarı mürşid, üçüncüsü kazandığımız dereceler. Bu da bize mutluluk üçgenini ifade ediyor. İnsan sadece ruhtan ibaret değildir. Eğer sadece ruhtan ibaret olsaydı tekamülün son aşamasına göre programlanmış olacaktı. Allah'ın bütün emirlerini sonsuz şekil bir şekilde yerine getirecek, yasak ettiği hiçbir fiili de asla işlemeyecekti. Doğrudan Allah'ın cennetine gidecek ve dünyada sonsuz bir saadeti yaşayacaklardı. Ama meleklerden farklı bir varlık olmayacak. Oysa insanoğlunun dizaynına dikkatle bakın. Bir nefsten, bir ruhtan, bir de bunların mekanı olan fizik vücuttan oluşuyor. Ve serbest irade, aklı. Bunları bir bir anladığımız zaman, evet, Allah Teala bizi kendisine kul olsun diye yarattı. Bizi kendisine dost olsun diye yarattı ve de mutlu olsun diye yarattı. Mutlu olmak mutlaka kul olmaktan, mutlaka ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmaktan geçiyor. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala, ki kalben ulaşmayı dilemek ruhun talebidir. O zaman Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve peş peşe o kişiye 7 furkan veriyor. Ama o halde bırakmıyor 7 furkanın sahibi olan kişiyi, 12 tane insanla müşrine ulaştırıyor. 7 furkan 12 tane insanla müşrine tabi olan insan, diğer bütün ibadetlerin yanında ibadetlerin sultanı zikir yapmaya başlıyor ki zikir nefs eskesini sağlayan yegane vasıta. Diğer ibadetler bize derecat kazandırıyor ama nefsimizin manevi kalbindeki karanlıkları azaltmıyor. Fakat zikir derecat kazandırdığı gibi kalbimizdeki karanlıkların azalmasına, yani afetlerin temizlenmesi yerine faziletlerin yarışmasına sebep oluyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala her devirde insanları kurtuluşa davet eden Resuller, Mürşitler tayin etmiş. Ve onlara tabi olmamızı farz kılınmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Allah'ın yolunda yürüyen insanlar. Ki bunlar insanların bir üst versiyonu, öyle kabul edelim. Yani mürşid dediğin görevlidir. Bu dünya görevli, bir görev üzerine gelmiştir. Biz sıradan insanlar bu dünyaya imtihan olarak geldiğimiz için enerjimizi ne kadar yükseltebilirsek onlara birazcık yaklaşmış oluruz.
1: Peki Allah dostları hayatımızda olmalılar mıdır?
4: Ve günümüzde Allah dostları var mı?
3: Ya günümüzde ben azaldığını düşünüyorum. Bence bu ilerleyen dönemlerde, hani ilerleyen dönemlerde değil de hani kişi ibadet ederek, tabii ki de ibadetin de gizlisi makbuldür. Hani olur mu? Olur ama ruhen eski devrimdeki yaşanmış kişiler gibi tabii ki de olamaz diye düşünüyorum ben şahsen.
1: Rabbimiz bu konuda hacet namazı ile Allah'tan sorarsak bize rüyamıza göstereceğini söylüyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
2: Hacet namazı? Ben hacet namazını çok bilmiyorum ama zaten niyet etmeden namaz da kılamazsın, oruç da tutamazsın, dilek de dileyemezsin ama niyet ettiğin zaman, niyetle beraber Allah'la her an bağlantıda olabiliyorsun niyetle. Çünkü niyet bütün her şeyin üstündedir.
3: Bazı rüyalar da gördüm. İleriki dönemlerde bu rüyaların bazıları gerçekleşti, hani gösterdiğini düşünüyorum.
0: Evet. Misafirimiz mürşit dediğimiz insanlar bu görev üzere bu dünyaya gelmiştir. Biz sıradan insanlar bu dünyaya bir imtihan olarak geldiğimiz için enerjimizi ne kadar yükseltebiliyorsak onlara birazcık yaklaşmış oluruz. Allah Teala insanları imtihan etmek için mi yaratmıştır? Yaratılış gayemiz kul olmak, yaratılış gayemiz dost olmak ve mutlu olmak. İmtihan sadece bir vasıta. Allah Teala bizi imtihan olalım diye değil, Allah'a kul olmak için, Allah'a teslim olmak için dünyaya getirmiştir. Elbette imtihan olacağız. İmtihanlardan geçeceğiz ama unutmayın, her türlü problem Allah Teala tarafından bizim karşımıza bizi daha güçlü, daha Allah'a yakın, daha Allah'a layık kılmak için çıkarırlar. Nasıl imtihandan sonra insanlar ilkokulu bitiriyorlar, ortaokulu bitiriyorlar, liseyi bitiriyorlar. Hayatta imtihanlarla insanlara diploma veriyor. Hayatta imtihanlarla insanlara diploma veriyor. İmtihanlar olmasaydı hiçbir kimse hayat mektebinde Allah'tan diploma alamazdı. İnsanı kamil olamazdı. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem Hocam, sizleri çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyorum Muhterem Hocam. Bu gece kendimiz için af dilerken başkalarının affı için de dua etmemiz doğru mudur? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bu gece kendimiz için af dilerken başkalarının affı için de dua etmemiz doğru mudur? Evet. Dua her zaman faydalı bir müessesedir. Allah Teala bizim duamızı kabul ederse o zaman hedef tayin ettiğimiz şeye sizi ulaştırabilir. Ama unutmayın, herkes gideceği yere aslında kendi iradesiyle ulaşır. Kişi başkası için dua ediyor diye Allah-u Teala neticeyi değiştirmez. Allah-u Teala için kişisel talep asıldır. O kişi kalbinden Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kurtuluşu geçerli değil. Kur'an-ı Kerim'de tam 7 tane ayet-i kerimede ulaşmayı dilemeyenleri Allah-u Teala derahete bırakıyor. Ve derahete olanlar için bir mürşid bulunmaz. Hidayetçi bulunmaz. Ama Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerimede ulaşmayı dileyenleri Allah Teala hidayet üzere kılıyor, onları mürşitlerine ulaştırıyor. O zaman kimler için mürşit var, kimler için yok? Ulaşmayı dileyenler için mürşit var, ulaşmayı dilemeyenler için mürşit yok. Mürşide tabi olmak asıldır. Ulaşmayı dileyen mürşide tabi, tarik-i müstakim, sirat-i müstakim üzerinde. Ulaşmayı dilemeyenler şeytana tabidirler. Tarik-i cehim ve sirat-i cehimdedirler. Ulaşmayı dilemeyenler için mürşit yok. Tarik-i cehimde, sirat-i cehimdedirler. O halde asıl olan ulaşmayı dilemek, sirat-i müstakimde, tarik-i müstakimde olmak. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala kurtuluşa ulaşıp da daha üst kademedeki cennetlere gitmek istiyorsak zikir yaparak nefsimizi ıslah etmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar?
3: En başta tabii ki de İslami anlamda bir nevi içimize huzur çeker efendim. Tabii ki de bu şekilde hani bir nevi Allah'ın ismini zikrederek geçirdiğimiz durumlarda ondan bir nevi yardım, bir nevi kulluk görevini yerine getirme gibi işlerde kullanıyoruz, hani öyle diyebilirim.
2: Zikir demek sadece eğer kendinden kendine bir yolculuksa, yani içinde barındırdığın o mutlak yaratanın nuruna gidecekse o yol kabuldür. Buna da yüksek bilinç lazım. Yani. Ama sadece zikir edip Allahu Ekber deyip gidip kafa kesecekse ya da bilmem fitne fesat ya da bilmem Aleviye karşı, Hristiyana karşı, Ermeniye karşı örgütleneceksen ya da Sünniye karşı örgütleneceksen ya da belirli bir zümre içinse o sadece şeytana hizmet eder. Şuradaki cevher var ya, burası sevginin merkezidir. Yani Allah'ın Kâbesi burasıdır.
1: Allah ismini devamlı zikreden bir insanla çevresindeki ilişkiler nasıl olur?
3: Şu anki durumla kıyaslarsak biraz bağnaz bakıyorlar bu düşünceye. Hani Allah'ın isimlerini işte zikrediyor. Bu bağnaz, kötü bakıyor bize, öyle diyebilirim.
0: Benim misafirimiz zikredip sonra Allahu Ekber deyip kafa keseceksen, fitne fesat çıkaracaksan, Aleviye, Hristiyana, Ermeniye karşı örgütleneceksen sadece şeytana hizmet eder. Allah adına insanlara zarar verenler Kur'an'ı bilmeyenler midir? Evet. İnsanlar aldatılmıştır. Hem de Allah ile aldatılmışlar. Asırlardan beri yazılan emani kitaplarla Kur'an'ı tamamen unutmuşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin Kur'an'da Allah-u Teala'nın kesin olarak tespit ettiği hayatını devre dışı bırakmışlar. Elbette cihat İslam'ın temelidir. Ama cihat sadece elini kılıcı alıp da insan kafası kesmekle oluşmaz. Cihat aslında insanları Allah'a çağırmaktır. Allah'a çağırın, insanlara Allah'a ulaşmayı, dilemeyi öğretin. Bütün dinlerin temeli budur. Tevrat'ta, İncil'de, Tevrat için, İncil için ve Kur'an-ı Kerim için de bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemesi temel farzdır. Allah-u Teala'nın dizaynı bu. Öyle olunca Yusuf Suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala قُلْ هَذِي سَب۪يلِ اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَى بَسِيرَةٍ اَنَا وَمَنَ اتَّبَعَنِي Ben ve bana tabi olanlar Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz yolumuz işte bu sırat-ı müstakim yoludur, bizim yolumuzdur. Ama Resul, ahir zamanda Mehdi Resul, Furkan 30'da وَقَالَ رَسُولُ يَا رَبِّ اِنِّي قَوْمِ اتَّحَذْتُ هَذَا الْقُرْآنِ مَعْشُورًا Benim kavmim Kur'an'dan ayrıldı, Kur'an'ı terk etti. İşte bu Kur'an'ı terk edenler bağnaz bir zihniyet içerisinde insanları incitenler, insanlara zulmedenler, insanların kafasını kesenler olarak ifade edilebilir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocamız, saygı ve sonsuz hürmetle mübarek gül kokan ellerinizden sonsuz kere öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Berat kandiliniz mübarek olsun. İzninizle sualimi arz etmek istiyorum. Günahların affedilmesi ihtimalinin kandil gecelerinde daha fazla olduğu doğru mudur? Bizlere açıklar mısınız? Sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah.
0: Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, günahların affedilme ihtimalinin kandil gecelerinde daha fazla olduğu doğru mudur? Bilelim ki Allah'ın istediği şey güçlük çıkarmak değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyin, zafer ettirmeyiniz. Öyleyse her şeyin temelinde kolaylaştırmak var. Kandil gecelerini de Allah-u Teala vesile kılmış ki insanlar bu gecelere sabaha kadar Allah-u Teala'ya hemhal olsunlar, sabaha kadar günahlarının sevaba çevrilmesini istesinler. Allah-u Teala da bunun gereklerini yerine getirsin. Dikkat edin, bizim yapacağımız küçücük bir hareketin muhteşem bir bedelidir bu. Ama aslında bu imkan beraat kandili olmadan da size verilmiştir. Kim hacet namazını kılıp mürşidine ulaşırsa, koca beraat gecesinde istediğiniz her şeyin beraatini elinize teslim alabilirsiniz. Bütün günahlarınızdan beraat edersiniz. Kurtuluşa ermek isteyenler için kapılar her zaman sonuna kadar açık. Bütün zaman parçalarında olay budur. Beraat kandili sadece bir hatırlatma, bir vesiledir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an her an mutlularının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
8: El-Fatiha ve as-salavat Allah'ıma salli ala Muhammed. Aleyküm ve denne ya kerem.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Şöyle bir sohbet edelim dedik inşallah. Sohbetimize evvela hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmekle başlıyoruz. Sevgiden daha ötede daha güzel ne var ki sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Hepimiz Allah içiniz. Allah için yaşıyoruz. Allah ki bütün insanların sadece mutlu olmasını ister. Şeytan ki bütün insanların mutlaka mutsuz olmasını ister. Biliyor ki cehennemin en alt katına, esfel-i safiline girecek. Ve de ne kadar çok insanı huzursuz edebilirse, o sonsuz ömrü, daha kıyamete kadar devam edecek ömrü boyunca, ne kadar çok insanı, ne kadar çok cini cehenneme gönderebilirse bundan o kadar mutluluk duyacak iblis. Allah Teala da insanları mutlu görmek istiyor. Hepiniz için ne kadar çok insanı mutlu edebilirseniz o kadar güzel bir sonuç var demektir. Sevgili kardeşlerim, biliyoruz ki Allah'ı çok seviyorsunuz. Allah'ı çok seven Allah Teala tarafından çok sevilir. Sevmek Allah ile olan en güzel iletişimi insanlara yansıtmaktır. Allah'a yakın olmayan kişi insanları sevemez. Sevmek Allah'a yaklaşmanın da ölçüsünü verir. Öyleyse ne kadar severseniz o kadar Allah'a yakın olursunuz. Allah'ı ne kadar severseniz Allah'a o kadar yakın olursunuz. Ve Allah-u Teala'ya olan bu yakınlığınız insanları sevmenin de temel nüvesini oluşturur. Bu bapta mutlulukla sevginin paralel bir seviye gösterdiğini göreceksiniz. Sevgi yükseldikçe mutluluk yükselir. Sevgi azaldıkça mutluluk azalır. Nefret girince artık mutluluk uzaklarda kalır. Öyleyse bütün insanlar her biri başkalarına yardım etsinler diye yaratılmıştır. Hani hep bir kıssa anlatılır. Tasavvufu yaşayanlarla yaşayamayanlar arasındaki farkı göstermek üzere. Bir zengin kişi iki grup insanı davet ediyor. Hocalarıyla beraber, talebelerinde birlikte bir tasavvufu yaşayanlar, bir de cami adabına göre adaba sahip olanlar. Tasavvufun dışındaki dini bir grubu hocalarıyla davet ediyor. Ve bir imtihan olmak üzere çok uzun çubuklar, kaşıklar veriyor ellerine. Öyle ki 1 metre uzunluğunda kaşıklar. Ve de karşılıklı oturtuyor. Masalar boyunca insanları
Evvela tasavvufun dışındaki grup geliyor. Ve tabii o uzun kaşıklarla çorbalarını içmeleri mümkün olmuyor. Sofranın üzerine, masanın üzerine berbat edip oradan ayrılıyorlar. Yani şeylere yemeye çalışırken etrafa dökülüyor hep çorbanın suları. İkinci grup tasavvufun müntesipleri geliyorlar, karşılıklı yerlerini alıyorlar. Bir de bakıyorlar, uzun kaşıklar, 1 metre boyunda kaşık geliyor. Ve de tasavvuftakiler her biri kendi karşısındakinin tabağından alıp karşısındakinin ağzına uzatıyor kaşığı. Aynı anda karşı tarafta elindeki uzun kaşıkla bu tarafta olanın ağzına çorbayı ulaştırıyor. Böylece karşılıklı birbirlerine çorba ikram ederek, çorbayı birbirinin ağızlarına ulaştırarak çorbalarını gayet rahat dökmeden içmeyi başarıyorlar. Bu konuda bir başka misal, gene bir kıssa diyelim. Padişahla veziri arasında bir konuşma geçiyor. Tasavvuf mensuplarının ne farkı var ki diyor. Vezir ya da padişah böyle diyor. Vezir de diyor ki çağıralım diyor hocalarıyla beraber talebelerini. Beraberce bakalım diyor. Ve çağırıyorlar. Önce gelen hoca ve onun arkasındaki talebeler avludan geçerek saraya ulaşıyorlar. Avluda toprak tozlu bir toprak avlu ve birçok ayak izleri giriş kapısından sarayın bahçenin giriş kapısından sarayın giriş kapısına kadar uzanıyor. Çok sayıda 50-60 kişilik ayak izi. Ve şimdi diyor tasavvuf mensuplarını çağıralım. Bizir çağırıyorlar. Ve de herkes içeri girdikten sonra padişahla beraber izlere bakıyorlar. Başvezir. Ve bakıyorlar ki bir tek ayak izi var. Tasavvufun her bir mensubu aralarındaki sıralamaya göre her biri mürşidinin ayak izlerine basarak gelmiş. Dış kapıdan saray kapısına kadar her biri mürşidinin ayak izine basarak gelmiş. Sadece bir tek ayak izi var. Hepsi içeri giriyorlar ama ayak izi bir tane. Bunlar ne anlatır? Bunlar sevgili kardeşlerim adabı anlatır. Adab sevginin nişanesidir. Edep kelimesi, adab kelimesi aynı kökten gelir. Edep bir insanın tevazuyu öğrenmesiyle gerçekleşebilen bir müessesedir. Bir başka ifadeyle edep, başkalarının hakkına saygı göstermenin ölçüsüdür. Edep, tevazuu ifade eder.

Nasıl bir olgu? Nefs hep başkalarından üstün olmayı ister. Nefsin kibir afeti, gurur afeti bunu icap ettirir. Onun için kişi her davranışıyla başkalarını ezmek, onlardan daha yukarıda olduğunu, daha üstün olduğunu ispat etmek ister. Tasavvufa giren insan tevazuu öğrenir. O da başkalarını öne geçirmeye çalışır. Nasıl yapar bunu? Aslında çok basit tekniği. Karşınızdakinin sadece güzel taraflarını görürseniz, yaptığı yanlışları dikkate almamayı başarabilirsiniz. Nefsi sebebiyle yaptığı hatalı hareketler, sizi belki rencide edebilecek olan hareketler, dikkate alınmadığı takdirde, onlar yok sayıldığı takdirde, bu konudaki hedefe ulaşılır. Karşınızdakinin yanlış davranışlarını sizi küçümseyen, küçülten ve negatif istikamette size tesir eden olayları devre dışı bırakmayı öğreneceksiniz. O nefsin afetleriyle hareket eden kişiye ders vermeye değil, onun üstünlüğünü kabul ettiğinizi gösteren davranışlarda bulunacaksınız. Ne kaybedersiniz sevgili kardeşlerim? Birisi size üstünlük taslıyorsa, siz de onun sizden üstün olduğunu, onun gönlüne göre bir ifadeyle ona ulaştırırsanız, o sizin için farklı bir insan olur. Yani nefsinin afetlerinin sizin üzerinizde oluşturmak istediği tesiri, siz o tesir oluşmuş gibi karşı tarafa aksettirebilmelisiniz. Bu bir riya değildir. Riya, bir başkasını küçültmek üzere ve kendini üstün göstermek üzere bir insanın anlattığı şeyleri değiştirmesi, olayları değiştirmesi, kendisini üstün kılmak üzere farklı sonuçları ortaya koyması, bu riyadır. Eğer bir insan karşısındakini kendisinden üstün göstermek hususunda bir gayretin sahibi ise, o zaman farklı bir olayla karşı karşıyayız. Bunun adı tevazudur. Bir insanın başka birisini kendisinden üstün göstermeye çalışması halidir. Bu da Allah-u Teala tarafından çok kıymetli bir davranış olarak kabul edilen Allah'ın bir nimetidir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse etrafınızdaki insanları yüceltin. Onları sevin. Sevdiğinizi belli edin. Onlara paye verin. Onların sizin indinizde değerli olduğunu onları hissettirmeniz gerekir. Böyle bir dizayn.

Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Tevazu gösterseniz, onun üstünlüğünü kabul ettiğinizi gösterseniz, ne kaybedersiniz ki? Bir şey kaybetmediğiniz gibi çok şey kazanabilirsiniz. Çünkü bunu siz samimiyetle yaparsanız eğer, yani gerçekten onu onore etmek için, onun kendisini mutlu hissetmesi için, eğer sizin ondan daha az önemli biri olduğunuz intibaını ona ulaştırabilirseniz, bunu onore etmiş olursunuz. Bu size bir şey kaybettirmez ama Allah katında çok şey kazandırabilir. Çünkü böyle bir davranış biçimini gerçekleştiren kişi nefsine hakim olmayı, en azından bu sahada hakim olmayı başarabilen birisi olmayı gerektirir. Öyleyse o insan mutluluğu orada görüyorsa, yani kendisinin sizden üstün olduğu zehabı onu memnun ediyorsa, nefsi bunu istiyorsa, ispat etmek istediği de hep bir gayretin içinde buysa, ona bu fırsatı verin. Yeter mi? Hayır, yetmez. Yalnız fırsat vermekle kalmayın. Yani onun sözleriyle bu hedefe ulaşmasını sağlamasının yanı başında siz de onu teşvik edin. Davranışlarınızla, tevazuunuzla ona gerçekten üstün bir insan muamelesi yapın. O zaman Allah Teala size iç dünyanızda yeni bir kapı açacaktır. Bir tevazu kapısı. Acaba burada sizin kazancınız nedir? Dünyadaki en büyük kazanç odur. Başkalarını mutlu kılmanın size sağladığı Allah Teala tarafından verilen huzur. Kim başka insanların mutluluğu için yaşıyorsa, o Allah katında başkalarının mutluluğu için hangi ölçüde yaşıyorsa o kadar kıymetli bir insandır. Bunun dozajı arttıkça kişinin Allah katındaki kıymeti artar. Üstünlük yarışına girmeyin sevgili kardeşlerim. İnsanlar sizi nasıl değerlendirirse değerlendirsinler. Ama siz hedef olarak onları mutlu kılmayı esas alırsanız, bunun için de lazım gelen bütün çabayı harcarsanız, her noktasında bu konudaki çabanızın her noktasında mutluluğu bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha yaşarsınız sevgili kardeşlerim. Ve unutmayın ki Allah Teala bütün insanları mutlu olmak için yarattı. İşte Allah Teala'nın bize verdiği, omuzlarımıza yüklediği bu vazife, gelecekte göreceksiniz ki bir dünya sulhunu oluşturacaktır. Bütün insanların birbirine kardeş olduğu yeni bir dünya kurulacaktır. Son bir savaşın ardından. O dünyada herkes birbirinin dostu olacaktır.
İnsanlar mutluluğun başkalarını ezmekle değil, başkalarını yüceltmekle mümkün olacağını öğrenecekler. Başka bir çıkış yolunun olmadığını öğrenecekler. O zaman her şeyin en güzeli bütün insanların olacak. Herkes başkalarını öne geçirmek için, başkalarını mutlu etmek için yaşamaya başlayacak. İşte bunun adı başkaları için yaşamaktır. O zaman kaybettiğinizi değil, ne kadar çok şeyler kazandığınızı göreceksiniz. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Hayatını başkalarının mutluluğuna adayan bir insan olacaksınız. Herkes sizin için mutlu edilmeye layık bir insan olacak. Onlara yardımda bulunmak, onların sizden üstün olduğunu ispat etmeye gayretlerini en güzel şekilde desteklemek. Hangi konuda bu tatmine ulaşacaksa o konuda onları desteklemek, tevazuunuzla onların bu size ulaştırmak istediği olguyu, sizin üzerinizde oluşturmak istediği tesiri siz kendiniz oluşturacaksınız. Onu sevmek durumundasınız. Allah Teala sevgili kardeşlerim size de sevgiyi öğretecek. Öyle bir sevgi pınarıyla Allah Teala sizi dolduracak ki herkesi seveceksiniz. Peki bütün bunlara rağmen sevmediğiniz insanlar olabilir mi? Ona sevmediğiniz demeyelim. Eğer insanları zehirleyen birileri varsa, Allah'ın yolundan ayırmaya çalışan birileri varsa, onlar başka insanların mutluluğuna mani olanlardır. Orada bir problemle karşı karşıyasınız. Onların sürüden ayrı kalması gerekir. Burada sevgili kardeşlerim, farklı bir olayla karşı karşıyayız. İnsanlar vardır, kalpleri temizdir. Ama nefsleri onları başkalarından üstün olmaya zorlar. İkinci grup, başka insanlara Allah'ın öğretisinin dışında yanlış şeyleri aşılamaya kendisini adamış olanlar. İşte onlar tehlikeli olanlardır. Onlar bir bütün toplumun mutluluğunu mahvedebilirler. Sevgili kardeşlerim, nefs şeytandan vahiy alan, şeytandan ilham alan korkunç bir mahluktur. Peki bu korkunçluğu yok edilebilir mi? Tabii yok edilebilir. Zikir nefsinizin kalbine devamlı olarak nurların, fazılların girmesini temin ederse, Allah Teala'nın garantisi içinde Allah'a mülaki olmayı dileyen bir insan ruhunu mutlaka Allah'a ulaştırır. Daha doğru bir ifade kullanalım. Allah onun ruhunu mutlaka ulaştırır kendisine. Bu noktada o kişinin kalbindeki nurlar %50'yi aşmıştır. Ve bu Allah Teala tarafından herkese bedavadan verilen bir nimettir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, kalpten bir dilek olmak kaydıyla Allah Teala mutlaka o kişinin
ruhunu kendisine, Allah'a ulaştırır. Bütün engelleri devre dışı bırakır. Diyelim ki bu olay zikri gerektiriyor. Allah Teala o kişiye zikri sevdirir. Orucu gerektiriyor, kişi oruç tutamıyor. Ona oruç tutacak vasfı verir Allah Teala. Namaz kılmaktan hoşlanmıyor kişi, onu namaz kılmayı sever hale getirir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeye kadirdir ve garanti ediyor bunu. Bir insanın ruhunun hayattayken Allah Teala'ya ulaştırılması Allah'ın bir nimetidir ki kim böyle bir dilekte bulunursa, "Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır." tarzında bir talepte bulunursa Allah Teala'dan, Allah Teala mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. 7-8 aylık bir zaman parçası da bu konuya yeterlidir. Sevgili kardeşlerim, işte tevazu odur ki başkalarını kendinizden daha öteye taşımaya çalışmanız. İnsanlarla kavga etmek niye? Nefsinizin afetlerine ram olmak istiyorsanız, nefsinizin afetlerine uymak istiyorsanız, o zaman yapacağınız şey zaten budur. Nefsiniz sizi mutlaka ona sürükleyecektir. Başkalarından üstün olmak için büyük gayretler sarf ettirir insana. Ve de bu üstün olmayı bir insan istiyorsa bu mutlaka nefsani bir olaydır. Eğer bir insan başkalarına faydalı olmak için, başkalarını mutlu etmek için daha çok para istiyorsa Allah Teala ona beklemediği kadar çok para verir. Eğer bir insan başkalarını mutlu etmek için bir gayetin sahibi ise o kişi etrafından itibar görür. O itibarı istediği için değil, o başkalarını mutlu etmeye çalıştığı için o itibarı görür. Eğer bir insan üstün olmayı diliyorsa bu nefsinin talebidir. Bir insan başkalarına yardım için yaşamaya başlamışsa, başkaları için yaşamaya başlamışsa bu nefsinin afetlerden kurtulduğunu gösteren çok sağlam bir işarettir. Allah'ın bir sevgilisi olur. Yeter mi? Hayır, yetmez. İnsanların da sevgilisi olur. Onu tanıyan herkes onu sever. Peki istisnalar olabilir mi? Olabilir. İstisnalar nefslerine olan düşkünlükleri sebebiyle, sürüden ayırmak mecburiyetinde kalınanlardır. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmek her zaman temel hedefiniz olmalı. İnsanlar için yaşayacaksınız. Sizi mutlu kılan, başkalarına yaptığınız her yardımdır. Onlar için sarf ettiğiniz her gayrettir. Başkaları için yaşayın. Hayatınızı başkalarına adayın. Onlar için olun. Onlar için güzellikleri, onlar için hedefleri oluşturun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Allah Teala bütün insanları mutlu olabilecek vasıflarla donatmıştır. Bütün insanların ruhu vardır. Bütün insanların nefsi vardır. Bütün insanların fizik vücudu vardır. Allah Teala ruhumuzu Allah'ın ruhu olduğu için Allah'a teslim etmek emrini vermiştir. Bütün insanlar ruhlarını şu dünya hayatını yaşarken Allah'a teslim edebilirlerse onlar üçüncü kat cennetin sahibi olur. Dünya mutluluğunun yarısını da mutlaka kazanırlar. Allah Teala da her ne kadar biz teslim edebilirlerse diyorsak da bu teslim Allah Teala tarafından gerçekleştirilir. Kişiye sadece bir tek görev yüklemiştir Allah Teala, talep etmek. Ya Rabbi, ben de ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur ey Yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştırmamı mümkün kıl. Benim de ruhumu sana ulaştır. Bu bir taleptir. Ve de dünyadaki en kolay taleptir. Ama mutluluğun, dünya mutluluğunun yarısını mutlaka sağlar. Bir tek talep, cennet mutluluğunun da üçüncü katını sağlar. Allah'a mülaki olmayı dileyen, sonra ölen bir kişi, daha mürşidine ulaşmadan ölen bir kişi, birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Gideceği yer mutlaka cennettir. Eğer mürşidine ulaşıp tabi olmuşsa, gerçek bir tabiyet oluşturmuşsa, ondan sonra ölmüşse kişi, ikinci kat cennetin sahibidir. Allah Teala onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ulaştırmışsa Allah Teala onun ruhunu ve ondan sonra kişi ölmüşse üçüncü kat cennete girecektir. Bu kişi eğer ruhunu Allah'a ulaştırıp da ölmüşse bu kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla doludur. Bu kişi hayatı devam ettiği takdirde %50'den fazla mutluluğu, %51 mutluluğu bir ömür boyu yaşayabilir. Aynı seviyede günde 3 saat zikrini devam ettirebilirse, ibadetlerini gerçekleştirirse ve dizaynı değiştirmezse bu ona bir ömür boyu aynı faydayı sağlar. Dünya mutluluğunun yarısını bir ömür boyu yaşar. Gideceği de ölünce mutlaka kıyametten sonra üçüncü kat cennettir. Daha ötesi, orada Allah-u Teala'nın ulaştırmak istediği ve bütün insanlara bu kadar kolay kıldığı bu hedefin daha ötesi gereklidir. Fizik vücudunu teslim eden bir insan, dünya mutluluğunun %80'ine ulaşır. Nefsini Allah'a teslim eden kişi, dünya mutluluğunun tamamına ulaşır. Neden dünya mutluluğunun tamamına? Çünkü nefsinin kalbinde afetler kalmamıştır ki onu negatif istikamette bir hedefe yöneltsin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Öyleyse daimi zikir noktasına ulaşan bir insan, işte o insan başkaları için yaşayan bir insandır. Nefsinin kalbinde afet olmadığı için başkalarından üstün olmak diye bir gayesi hiçbir zaman oluşamaz. Böyle bir üstünlük davası o kişide olmadığı için o vasıfların Allah-u Teala'nın bir çerçeve çizdiği vasıfların sahibidir. O, başkaları için yaşayan bir insandır. Burası, baştan aşağı mutluluğu ifade eder.
Başkaları için yaptığınız her hizmet, onların mutluluğu için attığınız her adım, onları sevindiren her davranış biçiminiz asıl sizi mutlu eder. Düşünün bir defa sevgili kardeşlerim, etrafınızda insanlar var, arkadaşlarınız var. 10 kişi etrafınızda arkadaşınız. Her gün karşılaştığınız, konuştuğunuz insanlar olsun. 10 kişi olsun. Aslında çok daha fazla olabilir. Bu kadarını kabul edelim. Ama siz onların her birine, o 10 kişinin her birine ne kadar mutluluk verebilirseniz, Allah-u Teala size onlara verdiğiniz mutluluğun aynını yaşatır. Hatta iki katını yaşatır. Ve de eğer etrafınızda 10 kişi varsa ve siz onların hepsine mutluluk veriyorsanız, her birine iki kat mutluluk size geri döneceğine göre, her birinin sizin onlara güzel davranışınız sebebiyle verdiğiniz mutluluğun 20 katını siz yaşarsınız. Allah Teala ölmeden evvel ölünüz ki Allah size iki kat versin diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisi şerifi bu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a Allah Teala bunu söylettiriyor. Gerçekten sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki İşte başkaları için yaşadığınız zaman bir muhteşem dizaynla karşı karşıya olursanız, herkesten daha çok mutlu olursunuz. Etrafınızdaki insanları da onlardan nefret etmeyin. Sadece acıyın onlara. Allah'ın bu güzelliklerinden haberdar olmadıkları için mutsuzlar. Onun için düşmanlar başka insanlara. Onun için kötülük yapıyorlar, hırsızlık yapıyorlar, insanları yaralıyorlar, öldürüyorlar. Arkasında sadece Allah'ın güzelliklerinden haberdar olmamak var. Nefsleri için yaşamak var. Bunun arkası mutlak olarak huzursuzluktur, mutsuzluktur, sıkıntıdır. Kederle bir ömür sürmektir. İnsanlar sadece yaptıklarının bedelini alırlar. İnsanlar sadece yaptıklarının bedelini öderler. Kim başkasına bir kötülük de bulunmuşsa Allah Teala o kötülük kadar, o kötülük yaptığı kişiye hangi sıkıntıyı verdiyse, hangi ölçüde sıkıntı verdiyse o kişi aynı sıkıntıyı Allah Teala mutlaka ona da yaşatır. Men dakka dukka diyor. Çalma kapanı. Çalarlar kapanı. Yani biz çalarız kapanı diyor. Kim başkasına bir huzursuzluk vermişse, sıkıntı vermişse, aynı sıkıntıyı Allah o sıkıntıyı başkasına verene, başkasını sıkıntıya sokana yaşatır. Ama kim başka birine onu mutlu edecek bir davranışta bulunursa Allah Teala mutlu eden kişiye karşısına verdiği mutluluğun iki katını ulaştırır her olayda. Allah'ın kanunu budur. Nereye ulaştık? İnsanları sevin ki mutluluğun sahibi olasınız. Huzur içinde yaşayasınız. Allah Teala'nın hepinizden istediği şey bu. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve onun sahabesi böyle insanlardı. Onlar sadece başkaları için yaşarlardı. Allah Teala'nın hepinizi başkaları için yaşayanlardan kılsın dualarımızla. Allah Teala'nın huzurunda sizlere
her şeyin en güzelini diliyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve sevgili dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde Allah'ı zikretmek üzere, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini zikretmek üzere Allah bizleri bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Allah'tan aldığı vahyi ifade ve ispat eden kitaptır. Şu anda kainattaki bir harfi bile değişmemiş mukaddes kitap. Dinlerin olmadığını, sadece bir tek dinin mevcut olduğunu, ezeli ve ebedi dinin Hanif dini olduğunu açıklıyor Kur'an-ı Kerim. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim muhtevasına baktığımız zaman kainattaki en üstün öğretim müessesesini görürüz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Böyle bir tartışmanın vukuunda Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri. Her zaman bir furkan olan Kur'an'a müracaatla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçekten hadisi mi değil mi neticesine ulaşabilirsiniz. Halbuki din alimleri için önemli olan bir hadisin senetli olması, ravilerin rivayet edicilerin kimliği. Sevgili kardeşlerim, hadislerin toplanmaya başladığı nokta bile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den en az 100 sene sonrasıdır. Bunun manası 4 nesil en az geçmiş olmalı. Bu devrede her nesil için 25 yıllık bir devreden bahsedilirse 4 nesil geçmiş oluyor. Bütün hadisler rivayete dayalıdır. Yani hiçbir hadis Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu duyup da direkt olarak onun söylediği bir hadis değildir. Bir olay değildir. O etrafındakilere anlatmıştır. Onlar çocuklarını anlatmıştır. Onların çocukları onların çocuklarını anlatmıştır. Onların çocukları da diğerlerini anlatmıştır. Kendi çocuklarını anlatmıştır. Böylece 4 neslin sonunda rivayet bir hüküm ifade etmiştir. Sevgili kardeşlerim, buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Bu dikkatle bakın demekten bir muradımız var. Birçok insan için hadis
Ne yazık ki Kur'an'dan daha önemli. Ne kadar korkunç bir şey biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İslam'ın 7 safhası var. Bu 7 safha Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi teslim etmek, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmekten oluşan 7 tane safha içeriyor. Bu sevgili kardeşlerim 7 safhanın hepsi Kur'an-ı Kerim'de yer almış. Bu 7 safhanın hepsi daha evvel İncil'de yer almış. Bu 7 safhanın hepsi daha evvel Tevrat'ta yer almış. Daha evvelki bütün mukaddes kitaplarda da yer almış ama bu 3 kitabın muhtevası halen mevcut olduğu için rahat rahat söyleyebiliyoruz ki 3'ünde de İslam'ın 7 safhası ya da Hazreti İbrahim'in Hanif dininin 7 safhası farz kılınmış. Yetmez. Hazreti Musa zamanında Yahudiler bu 7 safhayı yaşamışlar, 4 teslimlerini gerçekleştirmişler. Hazreti İsa zamanında bugün kendilerine Hristiyanlar dediğimiz kesim 7 safhanın 7'sini de gerçekleştirmişler, 4 teslimlerini de gerçekleştirmişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde bütün sahabe 7 safhayı da 4 teslimi de gerçekleştirmiş. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda eğer 7 safhanın 7'si de üzerimize farzsa, ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmek bir zaruretse, üzerimize farz kılınmışsa ve 3 peygamber zamanında da bunlar yerine getirilmişse, o peygamber ve ona tabi olanlar tarafından ve Kur'an-ı Kerim'in indirilişinden 14 asır sonra bunların hepsi yok edilmişse, artık dinimizde o saydığımız 7 safhanın hiçbirinin uygulanmadığı bir düzen gelip bütün güzellikleri silip süpürmüşse, mutluluğu yok etmişse, o zaman insanların neden mutsuz olduğunu anlamak çok kolay. Şimdi burada söylenmesi lazım gelen en önemli söz, hamdolsun ki Kur'an-ı Kerim var diyebilmek. Hamdolsun ki Kur'an-ı Kerim var sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O Kur'an-ı Kerim ki onda 7 safhanın 7'si de mevcut. Bu 7 safhanın farziyeti de mevcut. Bu 7 safhanın Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi tarafından tamamen yaşandığını, açık bir şekilde Kur'an'da tespit etmek de mümkün. 7 safhanın 7'si de farz, Kur'an'da farz kılınmış. 7 safhanın 7'sini de
başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe yerine getirmişler. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Çok açık bahsettiğimiz şey. Kur'an-ı Kerim Allah'ın mukaddes kitaplarının Allah'ın peygamberlerin indirdiği şeriat kitaplarının dünya üzerindeki son kitabıdır. Son nebiye indirilen son şeriat kitabı. Dünya kıyamete kadar Kur'an'ın öğretici statüsü altında insanların nur saçacaktır. İslam'ın yedi safhası dediğimiz yedi safha, Tevrat'ta da farz, İncil'de de farz, Kur'an'da da farz. Kur'an'da, İncil'de, Tevrat'ta bu yedi safhanın o peygamberler zamanında onlara tabi olanlarla birlikte yaşandığını kesin olarak ispat ediyor. Ve Kur'an'da bunların hepsi mevcut olmakla kalmıyor. Kur'an Hazreti Musa'ya ve ona tabi olanlara da farz kılındığını söylüyor. Gene Kur'an Hazreti Musa ve ona tabi olanların yedi safhanın yedisinde gerçekleştirdiğini ifade ediyor. Gene Kur'an Hazreti İsa ve ona tabi olanlara da farz olduğunu söylüyor. İncil'de bunun farz kılındığını söylüyor Kur'an ve Hazreti İsa ve ona tabi olanların yedi safhanın yedisinde yaşadığını gene Kur'an söylüyor. Sevgili kardeşlerim, o kadar açık ve kesin bir olguyla karşı karşıyayız ki Allah Teala'nın o muhteşem dizaynı bütün insanlık tarafından yaşanmış, yaşanmış, yaşanmış. Allah'ın emirlerini yerine getirenler müminlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse hak mümin olmaz. Olamaz. İşte sevgili kardeşlerim, 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe hak müminlerdi. Bir olguyu yaşadılar. Allah'ın güzelliklerini yaşadılar. Ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ettiler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün insanlar için Allah'ın ilmi konunun temelini teşkil eder. Kur'an bütün bu söylediğimiz gerçekleri ihtiva ettiği için, muhtevasına aldığı için ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirildiğinden bu tarafa bir harfi bile değiştirilemediği için, kimsenin bunu başarmaya gücü yetmediği için, kainattaki en kıymetli kitaptır.

Ve bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugünkü konuşmamızın esasını teşkil eden sözü söylemiştir Kur'an hakkında. Aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Ne demek istiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Kur'an'ı öğrenmekten bahsediyor. Yani Kur'an'ı öyle bir inceleyeceksiniz ki oradaki İslam'ın 7 tane safhasını birer birer tespit edeceksiniz. 1. Sonra bunların farziyetini Kur'an'dan tespit edeceksiniz. 2. 3. Bütün sahabenin İslam'ın 7 safhasının 7'sini de yaşadıklarını Kur'an'dan tespit edeceksiniz. Bunu öğrenip her şeyi yerlerine oturttuktan sonra bu ilmin size sizde kalması için değil, başkalarına da duyurulması için verildiği gerçeğine ulaşacaksınız. Bu noktadan sonra ise göreviniz başka insanlara Kur'an hakikatlerini ve özellikle İslam'ın 7 safhasını anlatmak olacak. 7 safa, 4 teslimi. İşte kim Kur'an'ı öğrenirse, Kur'an'daki bu hakikatleri kalbinde yerli yerine oturtursa ve başkalarına öğretmeye başlarsa, işte o kişi Allah katında kıymetli kişidir. İşte bu sebeple İslam'ın 7 safhasının 7'sinin de Kur'an'da farz kılındığını ve bütün sahabenin o 7 safhanın 7'sini de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla onunla birlikte mutlak olarak yaşadıklarını bütün insanlığa haykırıyor Kur'an-ı Kerim. İşte böyle bir ortamda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği şey cuk oturuyor yerli yerine. Her şey bütün boyutlarıyla en güzel. Böyle olduğu için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir diyor. Ve aradan 14 asır geçiyor. İslam'ın 7 safhasını öğrenen, kendi hayatına tatbik edip ruhunu da ve içini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim eden ve bu öğrendiklerini başkalarına da öğreten kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nezdinde en kıymetli insandır insanların arasında. Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreten. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu söyledikten sonra 14 asır geçmiş. Sonra bugün tatbikat hangi şekle dönüşmüş? Kur'an-ı Kerim'i tilavet etmek, okumak,
ve başkalarına Kur'an-ı Kerim'in okunmasını öğretmek şekline dönüşmüş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sanki onlara Kur'an-ı Kerim'i tecvitte okumayı öğrenin ve herkese bunu öğretin demiş gibi insanlar Kur'an-ı Kerim'i gerçekten çok güzel bir şekilde kıraat ediyorlar, okuyorlar. Yüksek sesle okuyorlar. Bir okuyan, birçok da dinleyen Kur'an-ı Kerim'i okumayı ve okutmayı usul haline getirenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın emrettiği şey Kur'an'ı okumayı öğrenmek ve sadece Kur'an'ı okumayı öğretmek değildir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Kur'an'ın kıraatini, Kur'an'ın tilavetini öğrenin ve öğretin demiyor. Kur'an'ı, Kur'an'ın lafzını ve Kur'an'ın ruhunu öğrenin ve öğretin diyor. Hep emirler hedeflerden sapmış durumda sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi, lafzının ve ruhunun öğrenilmesi ve bunun başkalarına öğretilmesiyle bugün biz görevliyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünün ne kadar büyük bir önem taşıdığını ancak bugün anlayabiliyoruz. Allah Teala bize bu sebeple Kur'an'ı, Kur'an'ın lafzını ve Kur'an'ın ruhunu öğretti. Niçin öğretti bize bunu? Bunu başkalarına öğretelim diye öğretti. İşte o yüzden en hayırlı olmak, bu hedefi tahakkuk ettirmek. Öyleyse hepimiz sevgili kardeşlerim Kur'an'ı, Kur'an'ın hem lafzını, satırdaki kelime yapısını hem de ruhunu, arkasında kalan Allah'ın sırlarını, Kur'an-ı Kerim'in ihata ettiği ve gizlediği sırlarını öğrenmek ve öğretmek söz konusu. Ne zaman Kur'an-ı Kerim'i Arapça lazım geldiği seviyede bilmeseniz bile, ne zaman Allah size Kur'an'ı, Kur'an'ın lafzını öğretmişse, onun o lafzın lafzi manasını lügatlara dayalı bir dizayn içerisinde öğrendiğiniz zaman birinci aşamayı tamamladınız demektir. Kur'an'ın ruhuna herkes giremez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Kur'an'ın ruhunu öğrenemez. Lafzını da gerçek anlamda değerlendirmek imkanının sahibi değildir. Asıl olan Kur'an-ı Kerim'i kıraat etmek, Kur'an-ı Kerim'i tilavet etmek, onu usulüne uygun bir tarzda sesle okumak, kıraat etmek,
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi bu değildir. Emri bu değildir. Kur'an'ın bizzatihi kelimesel yapısını öğrenmek ve öğretmektir. Ve o fizik yapının arkasındaki sırları öğrenmek ve öğretmektir. Sırların kaynağı ise sadece Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, elbette sizlere Allah'ın bize öğrettiği sırların hepsini ulaştırmamız söz konusu değildir. O ne kadarına müsaade ederse, sizler o kadarını hak etmiş olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyin en güzelini bilir ve yaratır. Her devirde, her kavimde mutlaka Allah'ın Resulleri aralıksız bir şekilde yaşarlar, ard arda gelirler. İnsanlık tarihi boyunca hiçbir kavim Resulsüz kalmamıştır. Mutlaka her kavmin içinde onların lisanıyla onlara hitap eden bir Resul var olmuştur. Bu dün de böyleydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da böyleydi. Bugün de böyle. Ki biz sizlere bunları anlatabiliyoruz. Eğer Allah Teala bize Kur'an'ın lafzını ve ruhunu öğretmeseydi, biz de size öğretemezdik. Peki Allah Teala bunu bize biz öğrenelim diye mi öğretti? Hayır, ötesi de var. Öğrenelim, hem lafzı hem ruhu öğrenelim Allah'tan ve herkese öğretelim diye.

Sonra Kur'an'ın ruhunu öğrenmek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi. Hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem onun sahabesi yedi safhanın yedisinde yaşadılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. Kainatın en büyük mürşidi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. O bir peygamberdir. Bu sebeple irşat makamının sahiplerinin en üstünüdür. Yaşadığı zaman da en üstün olan oydu. Bugün de en üstün olan gene o. Güneş balçıkla sıvanmaz. Onun Kur'an-ı Kerim'i dünyaya, dünya insanı var olduğu sürece hep Allah'ın bütün hakikatlerini öğretecektir. İşte bu minval üzere, bu statüde bir öğreti söz konusudur. Kur'an'ın lafzının ve ruhunun öğretilmesi. Allah Teala diyor ki kema erselna fiküm resulen minküm. Tıpkı bunun gibi biz size sizin aranızdan birisini resul olarak gönderdik. Sevgili kardeşlerim, bu bir peygamber resuldür. Sevgili kardeşlerim, bu bir peygamber resuldür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan evvel de Allah Teala Bakara Suresi'nin 150. ayet-i kerimesinde gönderdiği bir peygamberden bahsettikten sonra tıpkı diyor bunun gibi size de bir peygamber gönderiyoruz. Nebi Resul, Peygamber Resul gönderiyoruz. Görevleri bir, size Allah'ın ayetlerini okumak, tilavet etmek. Allah'ın ayetlerini Arapça aslında, yine Arapça lisanıyla bütün Araplara öğretiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra mı? Sonra ikinci kademe geliyor. Allah'ın ayetlerini okumak, Allah'ın ayetlerini öğretmek. Öyleyse öğretmek bir açıklamalar dizisidir. Ancak Kur'an'ın Allah tarafından öğretilmiş olanları en sağlam öğretimin sahipleridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise bu sağlamların en üstünüdür, en sağlamıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde hep bu sözü hatırlayın. Aranızda en hayırlınız Kur'an'ı, yani Kur'an'ın lafzını ve ruhunu öğretendir. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah Teala niçin göndermiş? Size Allah'ın ayetlerini okusun diye, tilavet etsin diye.

size kitap öğretsin diye. 3. Kur'an-ı Kerim'in esasını öğretsin diye. 4. Size hikmet öğretsin diye. 5. Ve daha bilmediğiniz başka şeyler, yani hikmetin ötesini öğretsin diye. Öyleyse Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı görevli olarak göndermiş. Allah'ın ayetlerini okusun ve öğretsin diye. Üzerinize Allah'ın ayetlerini okusun diye. Ve size kitap öğretsin diye. İşte Kur'an'ın lafzının öğretilmesi. Bu lafzın öğrenilmesi insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye götürüyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler bu açıdan önemli bir yerin sahibi oluyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin böyle bir vasfa sahip olmaları söz konusu. Elbette Allah'a ulaşmayı dilemek bir başlangıç noktasıdır. Sonra kitabın öğrenilmesi gelir. Bu Kur'an-ı Kerim'in lafzının öğrenilmesidir. Kur'an'ın ruhunun öğretilmesi ise bundan sonraki kademedir. On dördüncü basamağa kadar kişi lafız öğrenir. Bu öğrenme işi Kur'an'ın lafzının öğrenilmesi İnsan ruhunun Allah'a ulaştırıldığı 21. kademeye kadar devam eder. Nedir o? 21. kademeye kadar devam eden şey, nefslerin tezkiyesidir. On dördüncü basamağa kadar kitabın öğretilmesi, tabiyetten sonra ruhun Allah'a ulaştırılması, nefs tezkiyesi. Ruhu Allah'a ulaştırdıktan sonra Kur'an'ın ruhuna geçiş, lafzın öğretiminin ötesine geçmek, Kur'an'ın ruhunu öğrenmeye başlamak. Daimi zikre kadar o ruh öğretimi devam edecektir. Ve bu Kur'an öğretilmesi, evvela Kur'an'ın lafzının öğretilmesi, sonra ruhunun öğretilmesi şekliyle tahakkuk edecektir.
ve ruhun öğretilmesinin de ötesine geçirecektir. Kişi iradesini Allah'a teslim ettiği zaman irşat makamına tayin edilecektir. İşte Kur'an'ın lafzı, kitabın öğrenilmesi, Kur'an'ın ruhu, hikmetin öğretilmesidir. Sonra onun daha ötesi, kişinin iradesini de Allah-u Teala'ya teslim ederek, irşat makamının sahibi olmasıdır. İşte Kur'an'ı en iyi öğrenen ve öğretenler onlardır. Allah-u Teala tarafından irşat makamının sahibi kılınan kişi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki o Allah Teala bize Kur'an'ı öğretti, Kur'an'ın lafzını öğretti, Kur'an'ın ruhunu öğretti ve onların da ötesini öğretti. Hikmeti öğretti, hikmetin de ötesini öğretti. Öyleyse şu dünya üzerindeki en önemli görev Kur'an'ın lafzının, ruhunun ve onun da ötesinin öğrenilmesidir. Allah-u Teala'nın hepinizi Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerden kılmasını dileriz. Önemli olan da öğrendikten sonra öğretmektir. Çağımızda bu konu daha büyük bir önem arz ediyor. Çünkü sadece Allah'tan Kur'an'ın lafzını, ruhunu ve onun da ötesini öğrenen kişi Kur'an'ı öğretebilir. Eğer Allah'ın öğretisi ise o bütün dünyaya o kaynaktan yayılacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki Kur'an'ı öğreten ve öğrenenin en hayırlı olduğu ifadesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait bir hadistir. Aranızda en hayırlınız Kur'an'ı, yani Kur'an'ın lafzını ve ruhunu öğrenen ve öğretendir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimden öğrenmiş? Allah'tan. Kime öğretmiş? Bütün sahabeye. Bütün sahabe tabiine öğretmiş, tabiin, tebe-i tabiine öğretmiş, bize kadar gelmiş. Bu devirde de Allah-u Teala bize öğretiyor. Kimsenin bilmediği, bilmesine imkan olmayan, unutulmuş olduğu için imkan olmayan Kur'an hakikatlerini hamdolsun ki Allah-u Teala bize öğretiyor ve bizi vazifeli kılıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Hepinizin Kur'an'ın lafzını, ruhunu ve onun daha ötesini öğrenen ve öğretenler olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Sevgili kardeşlerim, şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu insanın gelişme basamaklarına paralel 7 safa takva var. Bu 7 safa takva, 1. safa takva Allah'a ulaşmayı dilemek, 2. safa takva mürşide tabiyet, 3. safa takva ruhun teslimi, 4. safa takva fizik gücü teslimi, 5. safa takva nefsin teslimi, 6. safa takva irşat ve 7. safa takva iradenin teslimi. Evet, Maide 93'te tek bir ayette nereyi anmış? Maide 93'ün bir ayetinde 1. safa takva var, 2. safa takva var, 3. safa takva var ve 4. safa takva var. Evet, dikkat ederseniz Allah muhsinleri, ahsen olanları, 4. takvaya ulaşanları sever. Muhsinleri sever. Tek bir ayette bunu belirlemiş. İşte bu tek bir ayette bunun gereğini yerine getirirseniz ondan sonrası daimi zikir. Daimi zikre ulaşan bir insanın kötü alışkanlıkların sahibi olması mümkün değil. Tam tersi, daimi zikre olan herkes faziletlerin sahibidir. Allah Teala bunu insanlara emrediyor. Öyleyse hayat çok güzel. İradeyi Allah bize vermiş. İradeye karşı çıkmıyor. İrade kutsal. Kutsal iradeye karşıma değil. Kimsenin karşımasını istemiyor. Ve bu iradenin nasıl kullanması gerektiğini de indirdiği kutsal kitaplardaki emir ve nehilere itaat etmek suretiyle de bize yol gösteriyor.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ve bize mülaki olmayı, ulaşmayı dilemeyenler, bize de melekler indirilmesi veya Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi, dediler. Andolsun ki onlar kendi nefislerinde kibirlendiler ve büyük taşkınlık ederek haddi aştılar. O gün melekleri görecekler. İzin günü mücrimlere müjde yoktur. Ve melekler onlara, size müjde yasak edilerek haram kılınmıştır, diyecekler. Ve onların yaptığı amellerin önüne geçtik. Amellerini boşa çıkardık. Böylece onu, onların amellerini savrulmuş toz zerresi kıldık, değersiz kıldık. İzin günü cennet ehlinin kalacağı yer, en hayırlı ve en güzel dinlenme yeridir. Ve semanın bulutlarla yarıldığı gün, melekler sırayla indirildi. Mülk, izin günü Rahman için haktır ve o gün kafirler için zor bir gündür. Ve o gün zalim ellerini ısırır, keşke Resul'le beraber Allah'a giden bir yol ittihaz etseydim der. Yazıklar olsun, keşke ben filanı o kişiyi dost edinmeseydim. Andolsun ki bana zikir, Kur'an'daki ilim geldikten sonra beni zikirden saptırdı ve şeytan insana yardımı engelleyendir. Ve Resul, ey Rabbim, muhakkak ki benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı, Kur'an'ı terk etti, dedi. Ve işte böylece nebilerin hepsine mücrimlerden düşman kıldık. Ve senin Rabbin hidayete erdiren ve yardımcı olarak kafidir. Ve kafirler, Kur'an ona bir defada bütün toplu olarak indirilmeli değil miydi, dediler. İşte bu, onu Kur'an'ı senin idrakine tespit etmemiz, sabitlememiz içindir. Ve onu kısım kısım tertipleyerek beyan ettik, okuduk. Ve sana hak ile ve en güzel ahsen tefsirle ulaştırdığımızdan meselelerden başka bir meseleyi sana getirmediler. Cehenneme yüzleri üstü haşredilenler, toplananlar, işte onlar, gideceği mekanı şerli olanlar ve sebilden sapanlar, dalalette kalanlardır. Ve andolsun ki Musa aleyhisselama kitabı Tevrat'ı verdik. Ve onunla beraber kardeşi Harun'u ona vezir, yardımcı kıldık. Bundan sonra ayetlerimizi yalanlayan kavme gidin, dedik. Sonra da onları helak ederek yok ettik. Ve Nuh aleyhisselamın kavmi, Resulleri tekzip ettiği, yalanladığı zaman onları suda boğduk. Ve onları insanlara ayet, ibret kıldık. Ve zalimler için elim azap hazırladık. Ve Ad ve Semud kavmini ve Res ashabını, Hazreti Şuayb'ın kavmini ve bunların arasındaki sürede yaşayan birçok nesilleri helak ettik. Ve onların hepsine misaller verdik ve hepsini mahvederek helak ettik. Ve andolsun ki onlar felaket yağmuru yağdırılmış olan kasabaya geldiler. Onu görmediler mi? Hayır, onlar yeniden dirilmeyi ümit etmiyorlardı. Ve seni gördükleri zaman Allah'ın Resul olarak gönderdiği bu mu, diyerek seni ancak alay konusu edinirler. Ona sabretmemiş olsaydık, gerçekten neredeyse bizi ilahlarımızdan saptırıyordu. Azabı gördükleri zaman, kimin yoldan daha çok saptığını öğrenecekler. Hevasını ilah edinen kişiyi gördün mü? Yoksa sen mi ona vekil olacaksın? Yoksa onların çoğunun işittiğini veya böylece akıl ettiğini mi sanıyorsun? Onlar sadece hayvanlar gibidir. Hayır, onlar sebilden, yoldan daha çok sapanlardır. Görmedin mi Rabbin gölgeyi nasıl uzattı? Eğer dileseydi elbette onu sakin, sabit kılardı. Sonra da güneşi ona, gölgeye delil, yol gösteren kıldık. Sonra da onu yavaş yavaş kısaltarak bize, kendimize çektik. Ve geceyi size libas, örtü yapan ve uykuyu dinlenme zamanı kılan O'dur. ve gündüzü de yayılma, çalışma zamanı yaptı. Ve rüzgarı müjdeleyici olarak rahmetinin önünde gönderen O'dur. Ve biz semadan tertemiz su indirdik. Bu, onunla ölü beldeyi canlandırmamız ve yarattığımız hayvanlardan ve insanlardan çoğunu sulamamız içindir. Ve andolsun ki tezekkür etmeleri için onu, suyu, rahmet, fazl ve salavatı onların aralarında paylaştırdık, açıkladık. Fakat insanların çoğu sadece inkar ederek direndiler. Eğer dileseydik, elbette bütün kasabalara da nezir, uyarıcı gönderirdik. Artık kafirlere itaat etme ve onunla, bu Kur'an ile onlarla büyük cihatla savaş. Ve iki denizi serbest bırakan O'dur. Biri lezzetli ve tatlı, diğeri tuzlu ve acı. İkisinin arasına berzah engel kıldı. Böylece onları engelleyerek birbirine karışmalarına mani oldu. Ve sudan beşeri, insanı yaratan O'dur. Sonra ona nesep ve sıhriyet kıldı, verdi. Ve senin Rabbin kadirdir, her şeye gücü yetendir. Ve onlara fayda ve zarar vermeyen Allah'tan başka şeylere tapıyorlar. Ve kafir, Rabbine karşı zahir oldu, şeytana arka çıktı. Ve biz seni sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. De ki, ben sizden onun için tebliğ için dileyen kimsenin Rabbine ulaştıran bir yol edinmesinden başka bir ecir, karşılık istemiyorum. Ve ölümsüz olup daima hayatta olana Allah'a tevekkül et, güven ve onu vekil tayin et. Ve onu hamd ile tesbih et. Ve kullarının günahlarından haberdar olması ona kafidir. Gökleri ve arzı, yeryüzünü ve ikisi arasındakileri 6 günde yaratan O'dur. Sonra Rahman arşa istiva etti. Öyleyse onu bundan haberdar olana Cebrail aleyhisselama sor. Ve onlara Rahman'a secde edin dendiği zaman, Rahman nedir? Senin bize emrettiğin şeye mi secde edeceğiz? Dediler. Ve bu emir sadece onların nefretlerini arttırdı. Gökte burçlar kılan o Allah mübarektir, şanı yücedir. Ve orada bir kandil ve aydınlatıcı olarak ayı kıldı. Ve tezekkür etmek veya şükretmek isteyenler için gece ve gündüzü karşılıklı ard arda kılan, birbirini takip ettiren O'dur. Ve Rahman'ın kulları yeryüzünde tevazuyla yürür. Ve onlara cahiller hitap ettiği, laf attığı zaman selam derler. Ve onlar geceyi Rablerine secde ve kıyam ederek ayakta durarak geçirirler. Ve onlar, Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzaklaştır. Muhakkak ki onun azabı daimi helak edicidir derler. Muhakkak ki o kötü bir karargah, kötü bir ikamet yeridir. Ve onlar infak ettikleri zaman israf etmezler ve kısmazlar, cimrilik etmezler. Ve bu ikisi arasında orta bir yol tutarlar. Ve onlar Allah ile beraber başka bir ilaha tapmazlar. Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı kişiyi haklı olmadıkça öldürmezler ve zina yapmazlar. Ve kim bunları yaparsa günah cezasıyla karşılaşır. Kıyamet günü onun azabı kat kat artar ve orada alçaltılmış olarak ebediyen kalır. Ancak kim mürşidi önünde tövbe eder, böylece kalbine iman yazılıp imanı artan mümin olur ve salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa, o takdirde işte onların Allah seyyiatlerini, günahlarını hasenata, sevaba çevirir. Ve Allah gafurdur, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve kim mürşidi önünde tövbe eder ve salih amel, nefs tezkiyesi işlerse, o takdirde muhakkak ki o, tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a ulaşır, hayattayken ruhu Allah'a ulaşır. Ve onlar yalancı şahitlik yapmazlar. Ve boş sözle karşılaştıkları zaman vakarla, kerim olarak geçip giderler. Ve onlara Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara ayetlere karşı kör ve sağır olmazlar. Ve onlar, Rabbimiz, eşlerimizden ve zürriyetimizden bize göz aydınlığı bağışla ve bizi muttakilere, takva sahiplerine imam kıl derler. İşte onlar sabırlarından dolayı cennette yüksek makamlarla mükafatlandırılırlar. Ve orada tahiyyet, selamet dilekleriyle ve selamla karşılanırlar. Orada ebedi kalıcılardır. Ne güzel bir karargah ve ne güzel ikamet yeridir. Onlara, Rabbim, dualarınız olmasa size değer vermez. Oysa siz yalanlamıştınız. Fakat azap kaçınılmaz olacak, de. Şuara Suresi, Mekke'de nazil olmuştur. 227 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ta, sin, mim. Bunlar Kitab-ı Mübin'in ayetleridir. Onlar mümin olmuyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Eğer dileseydik gökten onlara ayet indirirdik. Böylece onların boyunlarını gölgelerdi de hükmü altına alırdı da ona itaat ederlerdi. Ve Rahman'dan hiçbir yeni zikir, emir gelmez ki ondan yüz çevirmiş olmasınlar. Böylece onlar yalanladılar. Fakat alay etmiş oldukları şeyin haberleri onlara yakında gelecek. Onlar yeryüzünü görmediler mi? Orada çeşit çeşit çiftlerin hepsinden nicelerini nice bitkiler yetiştirdik. Muhakkak ki bunda elbette ayet vardır. Ve fakat onların çoğu mümin olmadılar. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve Rabbin Musa aleyhisselama zalimler kavmine gitmesi için nida etmişti. Firavun kavmi hala takva sahibi olmuyorlar mı? Musa aleyhisselam, Rabbim, muhakkak ki ben beni tekzip etmelerinden, yalanlamalarından korkuyorum dedi. Ve göğsüm daralıyor ve dilim dönmüyor. Bunun için Harun'a gönder. Ve onlara göre ben günahkarım. Bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum. Allahü Teala, hayır, haydi ayetlerimizle ikiniz birden gidin. Muhakkak ki biz sizinle beraber işitenleriz dedi. Haydi, Firavun'a ikiniz gidin ve böylece ona muhakkak ki biz alemlerin Rabbinin resulleriyiz deyin. Beni İsrail'i, İsrailoğullarını bizimle beraber gönder. Seni biz çocukken içimizde himaye edip yetiştirmedik mi? Ve ömrünün birçok yılında içimizde kalmadın mı? Dedi. Ve sen yapacağın işi yaptın, cinayet işledin. Ve sen kafirlerdensin. Musa aleyhisselam, onu yaptığım zaman ben dalalette olanlardandım dedi. O zaman sizden korktuğumdan dolayı kaçtım. Fakat Rabbim bana hikmet bağışladı. Ve beni mürselinlerden, gönderilen elçilerden kıldı. Ve bu bana lütufta bulunduğun nimet, beni İsrail'i, İsrailoğullarını senin köle yapmandır. Firavun, alemlerin Rabbi nedir, ne demektir dedi. Musa aleyhisselam, eğer yakin hasıl ederek inananlarsanız, o göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir dedi. Firavun etrafındakilere, işitmiyor musunuz dedi. Musa aleyhisselam, sizin ve sizden evvelki atalarınızın da Rabbidir dedi. Firavun, muhakkak ki size gönderilmiş olan Resulünüz mutlaka mecnundur, delidir dedi. Musa aleyhisselam, eğer akletmiş olsanız, şarkın ve garbın, doğunun ve batının ve ikisi arasındakilerin de Rabbidir dedi. Firavun, Eğer gerçekten benden başka bir ilah edinirsen, seni mutlaka zindana atılanlardan kılarım. Musa aleyhisselam, sana apaçık bir şey getirsem de mi? Dedi. Firavun, öyleyse sen sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen onu getir, dedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam asasını attı. O zaman o apaçık gerçek bir yılan oldu. Ve elini çıkardı. İşte o zaman onu seyredenler için o bembeyaz nurlu oldu. Firavun etrafındaki ileri gelenlere, muhakkak ki bu gerçekten bilgin bir sihirbazdır, dedi. Sizi sihriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Bu takdirde ne emredersiniz? Onu ve kardeşini beklet ve şehirlere toplayıcılar gönder, dediler. Bilgin, alim sihirbazların hepsini sana getirsinler. Böylece sihirbazlar, bilinen bir günün belli bir vaktinde bir araya getirildiler. Ve insanlara, siz toplandınız mı denildi. Eğer onlar galip gelirlerse o zaman biz sihirbazlara tabi oluruz. Sihirbazlar Firavun'a geldikleri zaman, eğer biz galip gelirsek gerçekten bize mutlaka bir ecir, mükafat var mı dediler. Firavun, evet muhakkak ki siz o zaman bana yakınlardan olacaksınız dedi. Musa aleyhisselam onlara, atacağınız şeyi atın dedi. Böylece iplerini ve asalarını attılar. Ve Firavun'un izzeti için muhakkak ki galip gelenler elbette bizleriz dediler. Sonra Musa aleyhisselam asasını attı. İşte o zaman o Musa aleyhisselamın asası onların uydurdukları şeyleri yutuyordu. O zaman sihirbazlar hemen secde ederek yere kapandılar. Alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselamın Rabbine iman ettik. Firavun, benim size izin vermemden evvel siz ona iman ettiniz. Muhakkak ki o size sihri öğreten büyüğünüz, ustanız. Artık yakında elbette bileceksiniz. Ellerinizi ve ayaklarınızı mutlaka çaprazlama kestireceğim. Ve sizin hepinizi mutlaka astıracağım dedi. Önemli değil. Muhakkak ki biz Rabbimize dönücüleriz. Dönecek olanlarız dediler. Muhakkak ki biz müminlerin ilki olduk diye Rabbimizin hatalarımızı mağfiret etmesini umuyoruz, istiyoruz. Ve Musa aleyhisselama, kullarımla gece yola çık. Muhakkak ki siz takip edilecek olanlarsınız diye vahyettik. Bunun üzerine Firavun şehirlere toplayıcılar gönderdi. Ve muhakkak ki bunlar gerçekten sayıları az olan küçük bir grup. Ve muhakkak ki onlar gerçekten bizi çok öfkelendiren, bize karşı çok öfke duyan bir toplum. Ve muhakkak ki biz gerçekten sakınılan, korkulan bir topluluğuz. Böylece biz onları Firavun ve kavmini bahçelerden ve pınarlardan çıkardık. Ve hazinelerden ve kerim, ikram edilmiş yüksek makamlardan çıkardık. İşte böylece onlara, onların ülkesine İsrailoğullarını varis kıldık. Böylece doğuya doğru, Kızıldeniz'e doğru onların peşine düştüler. İki topluluk birbirini gördüğü zaman Musa aleyhisselamın ashabı gerçekten bize yetiştiler dediler. Musa aleyhisselam, hayır, muhakkak ki Rabbim benimle beraber. O beni hidayete, kurtuluşa ulaştıracaktır dedi. O zaman Musa aleyhisselama, asanı denize vur diye vahyettik. Hemen deniz infilak etti, patlayarak yarıldı ve ikiye ayrıldı. Böylece her parça büyük ve yüksek dağ gibi oldu. Ve diğerlerini de oraya yaklaştırdık. Ve Musa aleyhisselamı ve onunla beraber olanların hepsini kurtardık. Sonra diğerlerini denizde boğduk. Muhakkak ki bunda gerçekten ayet, ibret vardır. Fakat onların çoğu mümin olmadılar. Ve muhakkak ki senin Rabbin, işte o elbette azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve onlara İbrahim aleyhisselamın haberini tilavet et, oku. Babasına ve onun kavmine, taptığınız şey nedir demişti. Biz putlara tapıyoruz. Böylece onlara devamlı ibadet edeceğiz dediler. İbrahim aleyhisselam, dua ettiğiniz zaman sizi işitiyorlar mı dedi. Yoksa size fayda veya zarar veriyorlar mı? Hayır, babalarımızı böyle yapıyor, ibadet ediyor bulduk dediler. İbrahim aleyhisselam, öyleyse taptığınız şeylerin ne olduğunu gördünüz mü dedi. Siz ve sizin geçmişteki babalarınızın taptığı şeyleri. Muhakkak ki onlar benim için düşmandır ama alemlerin Rabbi hariç. Beni yaratan da, hidayete erdiren de O'dur. Ve beni yediren ve içiren O'dur. Ve hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. Ve beni öldürecek, sonra da beni diriltecek olan O'dur. Ve din günü, benim hatalarımı mağfiret etmesini umduğum O'dur. Rabbim, bana hikmet bağışla ve beni salihlere dahil et. Ve beni sonrakilerin lisanlarında sadık kıl, sonraki nesiller arasında benim anılmamı sağla. Ve beni nimetlendirmiş cennetinin, naim cennetinin varislerinden kıl. Ve babamı mağfiret et. Muhakkak ki o dalalette kalanlardan oldu. Ve beyaz günü, yeniden dirilme günü, kıyamet günü beni mahzun etme. Çocukların ve malın fayda vermediği gün beni utandırma. Allah'a selim, selamete ermiş kalple gelenler hariç. Ve cennet takva sahiplerine yaklaştırıldı. Ve cehennem azgınlara, azgınlar için bariz olarak gösterildi. Ve onlara tapmakta olduğunuz şeyler nerede denildi. Allah'tan başka ilahlarınız size yardım ediyorlar mı? Edebiliyorlar mı veya kendilerine yardım edebiliyorlar mı? Onlar putperestler ve azgınlar oraya cehenneme yüzüstü burunları yere sürtünerek atılırlar. Ve iblisin ordularının hepsi. Onlar taptıkları şeyler ve onlara tapanlar orada hasım olarak düşmanca çekişerek dediler ki, Allah'a yemin olsun ki biz mutlaka apaçık bir dalalet içindeydik. Alemlerin Rabbi ile sizi putları bir tutuyorduk. Ve bizi mücrimlerden, hidayete mani olanlardan başkası dalalette bırakmadı. Artık bizim için bir şefaatçi yoktur. Ve bizim için sadık bir dost yoktur. Oysa bizim için keşke bir kere daha dünyaya dönüş olsaydı. O zaman biz müminlerden olurduk. Muhakkak ki bunda elbette bir ayet, İbret vardır. Fakat onların çoğu buna rağmen mümin olmadılar. Ve muhakkak ki senin Rabbin, o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Nuh'un kavmi, mürselinleri, resulleri tekzip ettiler, yalanladılar. Onların kardeşi Nuh aleyhisselam onlara, takva sahibi olmuyor musunuz demişti. Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Ve ona tebliğe karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Sana en basit insanlar tabi olduğuna göre biz de mi sana inanalım dediler. Onların yapmış oldukları şey hakkında benim ilmim, bilgim yoktur dedi. Onların hesabı sadece Rabbime aittir. Keşke farkında olsanız. Ve ben müminleri tard edici, kovacak değilim. Ben sadece apaçık bir nezirim, uyarıcıyım. Dediler ki, ey Nuh, eğer sen gerçekten bizi uyarmaktan vazgeçmezsen, sen mutlaka taşlananlardan olacaksın. Nuh aleyhisselam, "Rabbim, muhakkak ki kavmim beni tekzip etti, yalanladı," dedi. "Bu durumda benimle onların arasını öyle bir açışla aç ki ve böylece beni ve müminlerden benimle beraber olanları kurtar. Böylece onu ve onunla beraber olanları dolu bir gemi içinde kurtardık. Sonra biz onların arkasında kalanları, gemiye binmeyenleri boğduk. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar. Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin, elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ad kavmi, mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Onların kardeşi Hud aleyhisselam onlara, "Siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz?" demişti. "Muhakkak ki ben sizin için emin bir resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Bana tabi olun. Ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Bütün yüksek tepelere ayet eserler bina ederek abesle mi iştigal ediyorsunuz? Boşuna mı uğraşıyorsunuz? Ve bu dünyada ebedi kalacağınızı umarak yapıtlar ediniyorsunuz. Ve yakaladığınız zaman cebirle, zorbalıkla yakaladınız, zulmettiniz. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin, bana tabi olun. Ve bildiğiniz, sizlere öğrettiği şeylerle size yardım eden Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin. Size hayvanlar ve oğullarla yardım etti ve bahçelerle ve pınarlarla. Muhakkak ki ben azim günün, kıyamet gününün azabının sizin üzerinize olmasından korkarım. Sen bize vaaz etsen de veya vaaz edenlerden olmasan da bizim için eşittir," dediler. Bu ancak evvelkilerin hulukundan, yaratmalarından, uydurmalarından başka bir şey değildir. Ve biz azaplandırılacak değiliz. Böylece onu tekzip ettiler, yalanladılar. Biz de bu sebeple onları helak ettik. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar, Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Semud kavmi de mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Onların kardeşi Salih aleyhisselam da onlara, "Siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz?" demişti. "Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin, bana tabi olun. Ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Siz burada bulunduğunuz yerde emin olarak bırakılacak mısınız? Bahçelerde ve pınarlarda. Ve ekinler, çiçekleri açılmış hurmalıklar. Ve dağlardan maharetle evler oyuyorsunuz, yontuyorsunuz. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Bana tabi olun. Ve müsriflerin, haddi aşanların emrine itaat etmeyin. Onlar, müsrifler, yeryüzünde fesat çıkarırlar ve ıslah etmezler. Sen sadece büyülenenlerdensin," dediler. "Sen bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsin. Öyleyse eğer sen sadıklardan isen bize bir ayet, mucize getir." Salih aleyhisselam, "İşte bu dişi deve, su içme hakkı onun. Bilinen, belirlenen günlerde de su içme hakkı sizin," dedi. "Ve ona kötülükle dokunmayın. Dokunursanız o zaman büyük günün azabı sizi alır yakalar. Buna rağmen onu kestiler, sonra da pişman oldular. Böylece onları azap aldı, yakaladı. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar, Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Lut aleyhisselamın kavmi de mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Onların kardeşi Lut aleyhisselam da onlara, ''Siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz?'' demişti. ''Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin, bana tabi olun. Ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Siz alemlerden, insanlardan erkeklere mi gidiyorsunuz, yaklaşıyorsunuz? Ve Rabbinizin sizin için yarattığı zevcelerinizi, eşleriniz olan kadınlarınızı bırakıyorsunuz. Hayır, siz azgın, haddi aşan bir kavimsiniz. Ey Lut, eğer gerçekten sen bizi uyarmaktan vazgeçmezsen, sen mutlaka yurdundan, ihraç edilenlerden, çıkarılanlardan, kovulanlardan olacaksın, dediler. Muhakkak ki ben sizin amellerinize şiddetle buğz edenlerdenim, kızanlardan, tiksinenlerdenim, dedi. Rabbim, beni ve ehlimi, ailemi ve bana tabi olanları onların yaptıklarından kurtar. Bunun üzerine biz de onu ve ehlini, ailesini ve ona tabi olanları hepsini kurtardık. Geride kalanların içinde bir ihtiyar kadın, Lut aleyhisselamın hanımı hariç. Sonra diğerlerini dumura uğrattık. Nesillerini sona erdirdik. Ve onların üzerine yağmur yağdırdık. İşte bu uyarılanların yağmuru çok kötüydü. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar. Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ey ki halkı da mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Şuayb aleyhisselam onlara, siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Demişti. Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Bana tabi olun. Ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Ölçüyü ifa edin, mizanınızı eksiye düşürmeyin. Ve muhsirinden, nefslerini hüsrana düşürenlerden, kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazla olanlardan olmayın. İstikamet üzere olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kıstası, ölçüsüyle tartın, kaybettiğiniz derecelerden daha fazla derece kazanın. İnsanların şeylerinden kısmayın. Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olarak kazandıkları derecelerin kaybettiği derecelerden az olmasına sebebiyet vermeyin. Ve buna sebep olarak yeryüzünde fesat çıkararak bozgunculuk yapmayın. Ve sizi ve evvelki toplumları yaratana karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Sen sadece büyülenmişlerdensin, dediler. Ve sen bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsin. Ve biz seni mutlaka yalancılardan zannediyoruz. Öyleyse eğer sen sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen, üzerimize gökyüzünden bir parça düşür. Şuayb aleyhisselam, Rabbim sizin yaptıklarınızı çok iyi bilir, dedi. Böylece onu tekzip ettiler, yalanladılar. Bunun üzerine gölge günün azabı onları aldı, yakaladı. Muhakkak ki o azim günün, büyük bir günün azabıydı. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar, Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve muhakkak ki o Kur'an gerçekten alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Onu Ruhul Emin Cebrail aleyhisselam indirdi. Nezirlerden, uyaranlardan olman için senin kalbine. Apaçık bir Arap lisanı ile. Ve muhakkak ki o, evvelkilerin kitaplarının sayfalarında mutlaka vardır. Ve Beni İsrail'in ulemasının, alimlerinin onu bilmesi, onlar için bir delil olmadı mı? Ve eğer biz, onu bir kısım acemine, Arap olmayan bir gruba indirseydik. Böylece onlara, onu okusaydı gene de ona iman etmezlerdi, mümin olmazlar, Allah'a ulaşmayı dilemezlerdi. Biz onu mücrimlerin kalplerine işte böyle soktuk, işledik. Onlar elim azabı görmedikçe ona iman etmezler, mümin olmazlar, Allah'a ulaşmayı dilemezlerdi. Böylece o azap onlara ansızın gelir ve onlar farkında olmazlar. O zaman biz bekletilenler, mühlet verilenler olur muyuz dediler. Yoksa onlar azabımızı acele mi istiyorlar? İşte gördün mü, onları senelerce metalandırsak bile. Sonra vaat olundukları şey azap onlara geldi. Onların metalandırıldıkları şeyler onlara fayda vermez, onları müstahni kılmaz. Ve hiçbir kasabayı nezirler olmadıkça ona nezirler göndermedikçe helak etmedik. Hatırla ki biz zalimler, zulmedenler olmadık. Ve onu, Kur'an'ı şeytanlar indirmedi. Ve bu onlara yakışmaz, onların harcı değildir ve onlar buna muktedir olamazlar. Muhakkak ki onlar vahyi işitmekten kesin olarak azledilmiş, men edilmiş olanlardır. Öyleyse Allah ile beraber diğer bir ilaha dua etme. O takdirde azap edilenlerden olursun. Ve en yakının olan aşiretini uyar. Ve müminlerden sana tabi olan kimselere kanatlarını ger. Eğer onlar sana asi olurlarsa, isyan ederlerse o zaman muhakkak ki ben sizin yaptıklarınızdan uzağım de. Ve aziz, yüce ve rahim olan, rahim esmasıyla tecelli eden Allah'a tevekkül et. Onu vekil et ve güven. O, sen kıyam ettiğin zaman seni görür. Ve secde edenler arasında senin dönmeni de görür. Muhakkak ki o semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Şeytanlar kimlere iner size haber vereyim mi? İftira eden, yalancı günahkarların hepsine inerler. Onlar şeytanlara kulak verirler, dinlerler ve onların çoğu yalancıdırlar. Ve Allah'a karşı olan şairler, onlara sadece azgınlar tabi olurlar. Bütün vadilerde onların hayal peşinde koştuklarını görmedin mi? Ve muhakkak ki onlar yapmadıkları şeyleri söylerler. Âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar ve Allah'ı çok zikredenler ve kendine zulüm yapıldıktan sonra Allah tarafından yardım edilenler hariç zulmedenler, yakında hangi dönüş yerine cehenneme döneceklerini, ulaştırılacaklarını bilecekler. Neml Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 93 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Tâsîn. Bunlar apaçık bir kitap olan Kur'an'ın ayetleridir. Müminler için hidayete erdirici ve müjdeleyicidir. Onlar namazı ikame ederler, zekatı verirler ve onlar ahirete yakın sahibi olarak inanırlar. Muhakkak ki ahirete, ruhun Allah'a ulaşmasına inanmayanlara onların amellerini süsledik. Böylece onlar şaşkın bir halde bocalarlar. İşte onlar ki, onlar için azabın kötüsü vardır. Ve onlar ki, onlar ahirette en çok hüsrana uğrayanlardır.
1: Muhakkak ki bu Kur'an sana mutlaka hakim, hüküm ve hikmet sahibi ve alim olanın katından gizli ilminden ilka ediliyor, ulaştırılıyor.
0: Musa aleyhisselam ehline, ailesine, "Gerçekten ben bir ateş fark ettim. Size ondan bir haber veya bir parça kor halinde ateş getireceğim. Böylece siz ısınasınız," diye demişti. Böylece oraya gittiği zaman ona nida edildi. Ateşin nurun içinde yanında ve etrafında bulunanlar mübarek kılındı. Ve alemlerin Rabbi Allah sübhandır, her şeyden münezzehtir. "Ey Musa, muhakkak ki ben aziz, yüce, hakim, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Ve asanı at." Bunun üzerine asasını atınca, onun yılan gibi hareket ettiğini görünce, arkasına bakmadan geri dönüp kaçtı. "Ya Musa, korkma. Muhakkak ki benim, benim yanımda, huzurumda Resuller korkmazlar. Ancak zulmedenler hariç. Ama kim kötülüğü işledikten sonra iyiliğe, mürşidine tabi olup günahlarını sevaba çevirirse, o zaman muhakkak ki ben gafurum, mağfiret eden, günahları sevaba çeviren, rahimim, rahim esmasıyla tecelli edenim. Ve elini koynuna sok, onu kusursuz beyaz olarak çıkar." Bu ayet,

Aleyhisselam'a ilim verdik. Ve onlar, mümin kullarının çoğundan bizi üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Ve Süleyman Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam'a varis oldu. Ve ey insanlar, kuş dili bize öğretildi. Bize her şeyden verildi. Muhakkak ki bu apaçık bir fazıldır dedi. Ve Süleyman Aleyhisselam için cinlerden, insanlardan ve kuşlardan ordular toplandı. Sonra da onlar düzenlendi. Karınca Vadisi'ne geldikleri zaman bir karınca şöyle dedi. Ey karıncalar! Yuvalarınıza giriniz. Süleyman Aleyhisselam ve onun orduları farkında olmadan sakın sizi ezmesin. Bunun üzerine Süleyman Aleyhisselam onun sözüne gülerek tebessüm etti. Ve Rabbim, bana anne ve babama en'am buyurduğun nimetlere şükretmekte ve senin razı olduğun salih amel nefs tezkiyesi yapmakta beni başarılı kıl ve beni rahmetinle salih kullarının arasına dahil et dedi. Ve kuşları yokladı, teftiş etti. Sonra hüdhüdü niçin ben göremiyorum? Yoksa o kaybolanlardan mı oldu dedi. Ona mutlaka şiddetli azap edeceğim veya onu mutlaka boğazlayacağım, keseceğim. Ya da bana kesin olarak apaçık bir delil getirsin. Çok geçmeden geldi ve senin ihata edemediğin bir şeyi ben ihata ettim, öğrendim. Sebadan sana yakın, kesin bir haber getirdim dedi. Gerçekten ben onlara melik olan, hükümdarlık yapan bir hanım buldum. Ona her şeyden verilmiş ve onun büyük bir arşı, tahtı var. Onu ve kavmini Allah'ın yerine güneşe secde ederken buldum. Ve şeytan onlara yaptıklarını süslemiş ve böylece Allah'ın sebilinden, yolundan men etmiş. Bu sebeple onlar hidayette değiller. Göklerde ve yerde saklı olanı meydana çıkaran ve sizin sakladığınızı da açıkladığınızı da bilen Allah'a nasıl secde etmezler? O Allah ki Arş-ül Azim'in Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Süleyman Aleyhisselam, sen doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın? Yalancılardan mı oldun bakacağız dedi. Bu yazımı, mektubumu götür. Böylece onlara onu at, ulaştır. Sonra onlardan geri dön, neye dönecekler, ne cevap verecekler, bak. Sebe Melikesi, ey ileri gelenler! Gerçekten bana kerim, kıymetli bir yazı, mektup bırakıldı, dedi. Muhakkak ki o Süleyman Aleyhisselam'dan ve gerçekten o Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor. Bana karşı büyüklük taslamayın ve bana teslim olmak üzere gelin. Sebe Melikesi, ey ileri gelenler! İşimde bana fetva verin, reyinizi bildirin. Siz bana şahitlik etmedikçe, yanımda bulunup fetva vermedikçe ben kat'i, kesin emir verecek değilim dedi. Biz kuvvetli ve çok büyük savaş gücü sahibiyiz ve emir senindir. Öyleyse sen bak, karar ver, ne emir vereceksin dediler. Sebe Melikesi, muhakkak ki melikler, hükümdarlar bir ülkeye girdikleri zaman onu ifsad ederler, bozguna uğratırlar ve onun halkının izzet sahibi olanlarını zillete düşürürler. Ve işte onlar böyle yaparlar dedi. Ve muhakkak ki ben onlara hediye ile Resuller göndereceğim. Böylece bakalım Resuller, elçiler ne ile dönecekler. Bunun üzerine Resuller hediyelerle Süleyman Aleyhisselam'a geldikleri zaman Süleyman Aleyhisselam, bana mal ile yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği şeyler size verdiği şeylerden daha hayırlı. Hayır, siz hediyenizle seviniyorsunuz, övünüyorsunuz dedi. Onlara geri dön. Bundan sonra mutlaka onların karşı koyamayacakları ordularla onlara geliriz. Ve mutlaka onları küçük düşürerek zilletle oradan çıkarırız. Süleyman Aleyhisselam, ey ileri gelenler!

Onlar teslim olmak üzere bana gelmeden önce onun tahtını hanginiz bana getirir dedi. Cinlerden ifrit, sen makamından kalkmadan önce onu sana getiririm. Muhakkak ki ben ona onu gerçekleştirebileceğime kuvvetle eminim dedi. Kitaptan ilmi olan kişi Hızır aleyhisselam, ben onu sen gözünü açıp kapamadan önce sana getiririm dedi. Süleyman aleyhisselam böylece onun yanında önünde durduğunu görünce, bu Rabbimin bir fazlıdır, lütfudur. Ben şükredecek miyim yoksa küfür, nankörlük mü edeceğim diye beni imtihan etmek için dedi. Ve kim şükrederse sadece kendi nefsi için şükreder. Ve kim küfrederse o takdirde muhakkak ki benim Rabbim ganidir, kerimdir. Süleyman aleyhisselam, onun tahtının şeklini değiştirin. Bakalım hidayete erecek mi, yoksa hidayete ermeyenlerden mi olacak dedi. Böylece geldiği zaman ona, senin tahtın bunun gibi miydi, böyle miydi denildi. Sebe melikesi, sanki o dedi. Ve Süleyman aleyhisselam, ilim bize ondan önce verildi. Ve biz Müslümanlar, Allah'a teslim olanlar olduk. Ve Allah'tan başka taptığı şeyler ona mani oldu. Muhakkak ki o, kâfirler kavmindendi. Ona, köşke gir denildi. Onu gördüğü zaman derin su zannetti ve ayaklarını açtı, eteklerini çekti. Süleyman aleyhisselam, muhakkak ki o parlak billur camdan bir köşktür dedi. Sebe melikesi, Rabbim, muhakkak ki ben nefsime zulmettim ve Süleyman aleyhisselamla beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi. Ve andolsun ki Semud kavmine Allah'a kul olsunlar diye onların kardeşi Salih aleyhisselamı gönderdik. Fakat onlar o zaman hasım olan, çekişen iki grup oldular. Salih aleyhisselam dedi ki, ey kavmim, niçin hasenattan önce seyyiat için acele ediyorsunuz? Allah'tan mağfiret dileseniz olmaz mı? Böylece rahmet olmasınız diye. Sen ve seninle beraber olanlar bize uğursuzluk getirdiniz dediler. Salih aleyhisselam, sizin uğursuzluğunuz Allah'ın katındadır. Hayır, siz fitneye düşmüş bir kavimsiniz dedi. Ve şehirde 9 kişilik bir grup vardı ki yeryüzünde fesat çıkarıyorlar ve ıslah etmiyorlardı. Allah'a kasem yemin ederek dediler ki, biz geceleyin mutlaka ona ve ailesine baskın düzenleyelim, onları öldürelim. Sonra da onun dostlarına muhakkak ki onun ailesinin helak edilmesine şahit olmadık ve gerçekten biz sadıklarız, doğru söyleyenleriz diyelim. Ve hile düzenlediler. Ve biz de onlara hile düzenledik, fakat onlar farkına varmazlar. Bundan sonra onların hilelerinin sonunun nasıl olduğuna bak ki, onları ve onların kavminin tamamını nasıl yok ettik. İşte onların zulümleri sebebiyle çökmüş olan evleri. Muhakkak ki bilen kavim için bunda mutlaka bir ayet, delil vardır. Ve amenü olan, Allah'a ulaşmayı dileyen ve bu sebeple takva sahibi olanları kurtardık. Ve Lut aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Siz gördüğünüz halde fahişeliğe, kötülüğe mi geliyorsunuz? Siz gerçekten kadınlar yerine erkeklere mi şehvetle geliyorsunuz? Hayır, siz cahil bir kavimsiniz.''

0: sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah için olmanın birinci şartı sevmektir. Allah'ı sevenler, Allah'ın dostlarını da severler. Öyleyse sizler, sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarısınız ve biz sizleri çok ama çok seviyoruz.
1: İşte Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, sizler onlarsınız. Allah'a koşanlar. Kalplerinizde umutla Allah'ın o büyük zevkini ta yüreğinizde hissederek, yaşayarak Allah'a koşanlarsınız. Ne mutlu sizlere, Allah'a koşanlara, iradelerini Allah yolunda sevk edenlere, Allah'a kavuşmak üzere harekete geçenlere.
0: Sevgi, insanlar arasında birlik ve beraberliğin temel bağıdır. Sevgi olursa birlik ve beraberlik vardır. O zaman hepimiz birbirimizi çok sevmeliyiz. Allah Teala bizleri çok seviyor sevgili kardeşlerim. Şu anda dünya üzerinde Allah'a en yakın topluluk hamdolsun ki o topluluk bizleriz. Onun bu devirdeki temsilcisi gene Allah Teala'ya hamdolsun ki biziz.
1: Biz bu devirdeki hidayetin temsilcileriyle bir aradayız. Onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Hepiniz geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, güneşlerisiniz. Öğrendiklerinizi etrafınızdaki insanlara öğreteceksiniz. Yetmez. Yaşayacaksınız ve onlara da yaşatacaksınız.
0: Siz hepiniz ruhlarını Allah'a ulaştıranlarsınız. Üçüncü kat cennetin hepiniz sahibisiniz. Onun için biz çok büyük bir huzur ve mutluluk içindeyiz sevgili kardeşlerimiz. Çünkü bu hedefe ulaşmanızda bizim de çorbada tuzumuz var. O tuza baktığım zaman hepinizin birbirinizi çok sevdiğinizi görüyorum. Bu beni aranızda en çok mutlu eden konu bu. Birbirinize olan derin sevginiz. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostları birbirlerini sevenlerdir. Sizler de birbirlerinizi hepiniz seviyorsunuz. Bu sevginin huzuru içinde, çadırı altındasınız. Ve Allah Teala size en az üçüncü kat cenneti garanti ediyor.
1: Sizler dürüstlüğün, doğruluğun sadık evlatları. Sizler örnek olacaksınız. Sizler geleceğin örneklerisiniz.
0: Sizler Mihir Vakfı'nın mensupları, bu dünya için bir ışıksınız. Nursunuz. Nursunuz. Nursunuz.
1: Sizlerle biz bir bütünüz. Bir misyon taşıyoruz. Bütün dünyaya, hayır, kainata. Mutlu olmanın yollarını öğretmek için.
0: İşte Allah'ın sevgisi, işte sizlere karşı bizim duyduğumuz sevgi, işte sizlerde resmi sevgisi. Bir sevgi yumağıyız sevgili kardeşlerim. Birbirini belki bu dünyada en çok seven insanlar bizleriz.
1: Sizler Allah'ın ahlakıyla ahlaklandınız. Herkese örnek olmanın sağlam vasıflarına sahipsiniz. O vasıfları kaybetmek sizin için söz konusu değildir. Güvenle Allah'a bağlı olun.
0: Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizden yana. Yani bizden yana. Ben başka birisi değilim yani, içinizden biriyim yani, anladınız mı? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok sevdiğini söylüyor. Bunu sizlere ulaştırmak benim görevim. Öyleyse Allah tarafından sevilen bir topluma şu anda hitap ediyorum.
1: Öyleyse sizler, ahlakın temsilcileri, Allah'ın dostları, sizlere sesleniyorum. Sizler geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, örnek bir toplumu yansıtacaksınız.
0: Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkiler sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu arıyoruz? Orada. Allah'ı sevdikçe mutluluğumuz artıyor. Allah da bizi daha çok seviyor. Biz onu daha çok sevince Allah-u Teala bizi daha çok seviyor. Ve Allah ile konuşacağınız bir güne inşallah ulaşmanızı diliyorum hepiniz için. Allah-u Teala'dan.
2: Ya Allah.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzübillahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'ûdu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve'd-dâlin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sevenler ve sevilenler bir araya geldik. Sizleri çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir tarafta Allah var, bizleri yaratan Halik. Yaratıcı. Öbür tarafta da bizler varız. Allah-u Teala tarafından yaratılanlar. Bu yaratılan mahlukat arasında muhakkak ki eşrefül mahlukat olan, mahlukatın en şereflisi olan insandır. İnsan olarak yaratıldığımız için Allah'a sonsuz hamd ve şükretmeliyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerle inşallah bir insan hangi vücutlardan oluşur? Bu konuyu tezekkür etmek istiyoruz. İnsanın bir ruhu vardır. İnsanın bir nefsi vardır. İnsanın bir de fizik vücudu vardır. Üç vücuttan oluşuruz. Allah Teala alemleri yaratırken 6 günde 3 asıl, 3 de onun karşıtı olmak üzere 6 tane alem yaratmış. Allah'a göre bir gün. Allah'a göre bir gün deyince ne demek istediğimizi yerli yerine oturtalım. Allah Teala buyuruyor ki burada bir gün sizin aleminizde 1000 yıl gibidir diyor. Öyleyse Allah'a göre bir gün söz konusuysa, birinci gün zahiri alemi, bu içinde yaşamakta olduğumuz fizik vücudumuza ait olan alemi yaratmış Allah Teala. İkinci gün onun karşıtını yaratmış. Onun karşıtı berzah alemidir. Berzah alemi, bizler öldükten sonra hepimizin nefslerinin yaşayacağı, vücudumuzdan ayrılan nefslerimizin gidip orada yaşayacakları alemin adı berzah alemidir. Onu hepiniz gördünüz. Berzah alemi, siz bizden evvel ölmüş olanların yaşamakta olduğu alem. Her gece rüyanızda oraya gidiyorsunuz zaten. Eğer etrafınızdaki şeyler fizikse, mesela bir kapıdan, kapıyı açmadan içeriye giremiyorsanız, duvarlardan geçemiyorsanız, orası berzah alemidir. Nefsler kıyamete kadar orada hayatlarını devam ettireceklerdir. Üçüncü alem, cinlerin yaşamakta olduğu gayb alemi. Üçüncü gün, bir başka ifadeyle 3000 yıl, Allah Teala cinlerin yaşamakta olduğu gayb alemini yaratmış. Dördüncü günde onun karşıtını, yani binlerce yıl yaşadıktan sonra ölen cinlerin nefslerinin gideceği alemi yaratmış. Gayb aleminin karşıtı.
Beşinci gün emr alemini yaratmış. Bir tarafta yedi kat cennet, öbür tarafta yedi tane gök katı emr alemini oluşturuyor. İki ayrı cepheden emr alemi. Hem cennetler açısından hem de yedi tane gök katı Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin ya da daha doğrusu tarık-ı müstakimin geçeceği yedi tane alem. Sonra da altıncı gün cehennemleri ve yer katlarını yaratmış Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu yarattığı altı alemin hepsinin yaratılışı cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde ve hepsi yoklukta aynı yeri kaplarlar. Birbirinin içinde birbirini tam olarak kaplayan altı tane alemi yaratmış Allah-u Teala. Yeter mi? Hayır, yetmez. Sonra da ilmiyle ve rahmetiyle yarattı bu altı tane alemi Allah-u Teala'nın kapladığını görüyoruz. Her yeri, her noktayı kuşatmış. Bu bir alem değil yedincisi ama yediye tamamlayan Allah-u Teala'nın ilmiyle ve rahmetiyle her şeyi kaplaması. O zaman o mevcutların ötesinde bir yeni varlık doğuyor Allah-u Teala'nın ilmin ve rahmetinden oluşan, aynı insan vücudu şeklindeki boşluğu tamamen kaplayan bir sistem. Böylece Kur'an-ı Kerim'in yedi kaidesi, yedili oluşum kaidesi bir defa daha yerlerine oturuyor. Biliyorsunuz gökler yedi kat, yerler yedi kat. Yedi alem. İnsanların tekamül seviyeleri yedi. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye. Yedi nefs kademesi. Allah'a ulaşmayı dilemek. Mürşide ulaşıp tabiyet. İki, ruhu Allah'a ulaştırmak. Üç, fizik vücudu teslim etmek. Dört, nefsi teslim etmek. Beş, irşad olmak. Altı, ya da başka bir ifadeyle muhlis olmak. Bir de iradeyi Allah'a teslim etmek. Yedi, tekamül seviyeleri de yedi. Öyleyse işte böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın yedi kaidesini her istikamette gerçekleştirdiğini görüyoruz. Ve insan adı verilen bu mahluku Allah-u Teala bir ruhtan, bir nefsten, bir de fizik vücuttan oluşturmuş. Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde diyor ki, وَنَفَحَ ف۪يهِ رُوحِهِ. Biz onun, insanın içine ruhumuzdan üfürdük diyor. Allah-u Teala ruhundan bize, bütün insanlara doğdukları zaman ruhundan üfürüyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ruh üfürmesi. Demek ki üfürülen bir ruh var, bu Allah'ın ruhu. Her ne kadar biz insanlar, bizim ruhumuz falan dersek de realite odur ki söz konusu olan Allah'ın ruhudur. Allah-u Teala ruhunu geri istiyor. Onu Allah'a iade etmek zorundayız. Bir ruhumuz var.
üfürülmüş. Ama üfürüldüğü bir de fizik vücudumuz var. Biz insanı hameyin mesnun olan, yani nemli ve organik hale dönüşebilen salsalinden yarattık diyor. Topraktan oluşturduk diyor. Öyleyse yaratma fiili kullanmış, halk etme fiili kullanmış. Öyleyse insan topraktan halk edilmiş, yaratılmış. Fizik vücudumuz yaratılmış. Ruhumuz üfürülmüş, nefyedilmiş. Bir de nefsimiz var. Allah Teala Şems suresinin 3. ayet-i kerimesinde ve nefsin ve ma sevvaha diyor. O nefse ve onu sevva edene. Nefsimiz de şekillendirilmiş, dizayn edilmiş, sevva edilmiş. Öyleyse nefsimiz için söz konusu olan şey nefsimizin sevva edilmesi. Halk edilen bir fizik vücudumuz, yaratılan bir fizik vücudumuz, üfürülen, nefyedilen bir ruhumuz ve sevva edilen, dizayn edilen bir nefsimiz var. Böyleyse, böyle olduğuna göre bir insan üç vücuttan oluşuyor. Bu içinde yaşamakta olduğumuz alem zahiri alemdir. Bu aleme ait olan vücudumuz şu vücut. Hepimizin baş gözleriyle görebildiğimiz bu vücut. Nefsimiz bizden evvel ölenlerin yaşamakta olduğu gayb aleminin vücudu. Üç alemde gayb alemi, zahiri alem ve emr alemi, üçü de boşlukta, yoklukta aynı alanı kaplarlar. İnsan vücudu şeklindeki bu bütünün sadece bir kısmı kullanılır. Her alemde bir kısmı kullanılır. Öyleyse ruhumuzla, veçimizle, nefsimizle biz bir bütünüz. Allah-u Teala bizi bu standartlarda yarattıktan sonra emir vermiş bize. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de bana teslim edeceksiniz diyor. Bu üç vücudumuza ilaveten irade diye bir Allah-u Teala'nın nimeti var üzerimizde. Allah-u Teala bütün insanları serbest iradeyle yaratmış. Bütün insanlar serbest iradeyle yaratılmış. Bütün insanlar bu sebeple dilediklerini yapmakta hür kılınmış Allah Teala tarafından. Ama her şeyin karşılığı ödenmek kaydıyla. Ne demek istiyoruz? İki kiramen katibin meleği, Allah'ın iki Resulü. İkisi de Resuldür, Allah'ın Resulleridir. Herkes için vazifelidir. Herkes için ayrı iki tane
melek görev yapar. Biri kameramandır, hayatınızı filme alır, ikincisi de şahittir. Mizanı düzenleyen ikincisidir. Hayatınızın her saniyesinde ya derecat kazanırsınız ya da kaybedersiniz. Yani bir insan, ben şu anda kimseye çok bir kötülük yapmıyorum. Bir yanlış davranışım yok şu anda kimseye karşı. Gerçi ibadet etmiyorum, bu sebeple derecat kazanmıyorum ama kimseye de bir kötülüğüm olmadığına göre derecat da kaybetmiyorum diye düşünebilir insanlar. Kaybediyorsunuz sevgili kardeşlerim, eğer zikretmiyorsanız kaybediyorsunuz. Her saniye derecat kaybediyorsunuz. Hayatımız boyunca her saniyeye Allah-u Teala'nın bir derecat verdiğini düşünelim. Bir kişi Allah'ı zikretmedikçe devamlı derecat kaybeder. Neden öyle? Çünkü Allah-u Teala daimi zikri farz kılmış. Feskurunallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunûbihim diyor. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. İşte Allah'ı ya zikreder insanlar ya da zikretmez. Zikrederse her saniye derecat kazanır. Öyle ki eğer kaybetseydi bir saniye, 10 saniyelik bir zaman parçası düşünelim. Bu 10 saniyelik zaman parçasında eğer bir kişi zikrederse her saniye için 10 derece kazanacaktır. 10 saniyede 100 derece kazanacaktır. Eğer zikretmezse 10 derece kaybedecektir. 10 saniyelik bir zaman dilimi. Peki bu kişi mürşidine ulaşmışsa, tabi olmuşsa, Allah'a ulaşmayı dileyip sonra da mürşidine ulaşıp tabiye gerçekleştirmişse, o zaman her saniye zikrederse her saniye 10 derece kazanmaz, 100 derece kazanmaya başlar. Bu kişinin ruhu vücudundan ayrılıp da tarik-i müstakim üzerinde Allah'a doğru yola çıkmışsa her gök katında yüzer yüzer her saniye kazandığı, zikir sebebiyle kazandığı veya Allah'a ibadet sebebiyle kazandığı dereceler artar. Namaz kılmak da her saniye o kişiye 100 derece kazandırır. Zikir yapmak da kazandırır. Zikir yapmak kesintisiz bir vetiredir. Namazı kimse devamlı kılmak yetkisinin sahibi kılınmamıştır. Şu gelmiş geçmiş peygamberler içinde en çok namaz kılma emri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelmiştir. Allah Teala diyor ki gecenin bir noktasında kalk da en az gecenin üçte biri kadar, en çok üçte ikisi kadar namaz kıl. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in her gün ikindi namazından evvel, öğle namazıyla ikindi namazı arasında Keylule isimli bir uykuya yattığını biliyoruz. 2 saat falan süren bir uyku. Bunu mutlaka o her gün gerçekleştirirdi. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah-u Teala tarafından verilen emri yerine getirmesi, ona ait olan özel bir namazı kılmasıyla mümkündü. Gecenin üçte birini teheccüd namazıyla geçirirdi. En az. Sevgili kardeşlerim, işte kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa, böyle bir kişi her saniye zikir yaparsa veya herhangi bir ibadeti yaparsa, o kişi her saniye 700 derece kazanır.
kaybettiği zaman da sadece bir derecat kaybeder. İşte Allah Teala bu kadar cömerttir, bu kadar açık bir şekilde hediye etmekten, insanlara mutluluk vermekten büyük zevk duyar. Sevgili kardeşlerim, işte bu üç vücudumuzdan nefsimiz baştan aşağı %100 afetlere doludur. Fizik vücudumuz hangi görüntüdeyse tam o görüntüyü mutlaka nefsimizde ihata eder. Ve nefsimizin kalbinde %100 afetler mevcut olarak doğarız. Bütün doğan insanlar nefslerinin kalbi %100 afetlerle dolu olarak doğar. Kapkaranlık bir kalp. Yıldızsız bir gece, aysız bir gece, aysız ve yıldızsız bir gece ne kadar karanlık olabilirse o kadar karanlık bir kalp. Bu kalpte afetler var. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, düşmanlık, pintilik, bir sürü afet. Buna mukabil bir de ruhumuz var. Allah'ın bize üfürdüğü ruh. O da %100 hasletlerle dolu. Sevgili kardeşlerim, ruhumuz %100 hasletlerle dolu. Nefsimizde düşmanlık var. Ruhumuzda dostluk var. Nefsimizde öfke var. Ruhumuzda sükunet. Nefsimizde haset var. Ruhumuzda dostluk. Nefsimizde kıskançlık var. Ruhumuzda cömertlik var. Nefsimizdeki bütün negatif faktörlerin pozitif karşılığı ruhumuzun hasletleriyledir. Ruhumuzun hasletlerinde hasletlerinin isimlerini taşır. Düşmanlığın yerini dostluk almıştır. Nefretin yerini sevgi ve Allah Teala'nın bütün insanlara verdiği emir, nefslerini ruh hüviyetine ulaştırmalarıdır. İşte bunun için Allah Teala biz insanlara zikir adlı bir hediye vermiştir. Zikir Allah'ın ismini Allah Allah Allah Allah diye sesli olarak veya diye sessiz olarak Allah'ın adını tekrar etmektir. Ama bir de kalbi zikir var. Ne sesiniz çıkacak, ne de diliniz kımıldayacak. Dilinizle kımıldatmadan, sesinizle çıkarmadan, iç dünyanızda yankılanan iç sesinizle Allah kelimesini tekrar etmek. Diliniz asla kımıldamayacak. Sadece kalbinizde sesi duyacaksınız. Şimdi dilinizi hareket haline getirmeyin. Dişlerinizin arasına koyup dilinizi tutun orada, kımıldatmayın. Sesle çıkarmayın. Ve içinizden Allah kelimesini söyleyin. Göreceksiniz ki çok kolay olarak söylersiniz. İşte o iç sesinizdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey, iç sesinizle Allah'ın ismini giderek artan bir boyutta ömür boyunca tekrar etmenizdir. Onun
en çok istediği şey herkesin daimi zikre ulaşmasıdır. Allah'ın hedefi bütün insanlar için daimi zikirdir. Daimi zikir olmazsa nefsin teslimi gerçekleşemez. Ruhunuz 21. basamakta Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur 22. basamak. Bütün insanlardan Allah-u Teala bunu mutlak olarak ister. Bütün insanlara aynı istikamette bakar Allah-u Teala. Herkesin mutlaka ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a mutlaka ulaştırması Allah'ın vazgeçilmez bir farzıdır. Ve bu ulaştırmayı zannetmeyin ki insanlar yaparlar. Hayır, insanlar sadece bir dileğin sahibi olurlar. Derler ki ya Rabbi, biz ruhumuzu senin onca ermiş evliyan var. Onlar gibi hayattayken, şu hayatı yaşarken sana ulaştırmayı istiyoruz. Ya da ya Rabbi, bunca ermiş evliyan nasıl ermiş evliya olduysa biz de öyle olmak istiyoruz. Ruhumuzu sana ulaştırarak ermiş evliya olmak istiyoruz. Ya Rabbi veya ben ruhumu bu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. İşte hepsi aynı dilek. Ama önemli mi? Önemli sevgili kardeşlerim bu dilek. Çünkü bu dileğin sahibi olmayan kişinin cennete girmesi imkansızdır. Bu dileğin sahibi olan kişinin de cehenneme girmesi imkansızdır. Böyle bir kişi, yani Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyen bir insan mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhumuzu Allah'a hayattayken ulaştırmak. İşte Allah'ın hakikatlerini bilmeyen, kitaplardan öğrendikleri ilimle ilim sahibi olduklarını düşünen insanlar derler ki, hafızan Allah, hiç insanın ruhu Allah'a ulaşır mı? Allah bir defa ulaşılmazdır. İkincisi, ruhumuz vücudumuzdan ayrılmaya görsün, biz ölürüz. Ölüm meleklerinin görevi ne ki? Görevi ruhumuzu alıp Allah'a ulaştırmak. Bu görevi yaptıklarına göre biz demek ki ölüyoruz ki onlar da ruhumuzu götürüp Allah'a teslim ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, ruh iki şekilde Allah'a ulaşır. Bir, o kişi hayatında yaşarken Allah'a ulaşmayı Allah-u Teala'nın üzerine defaatle farz kılmasına rağmen bu görevini gerçekleştirmemiştir. Gerçekleştirmeden ölmüştür. O zaman ölüm melekleri o kişiye ulaşırlar, kontağı kapatırlar. Yani o kişinin vücudundaki mitokondriler artık enerji üretemezler. Elektrik enerjisini üretemezler. Üretemezlerse hayat durur kişinin vücudunda. Hiçbir fonksiyon eda edilemez. O kişi ölür. Eğer ruh vücuttaysa artık o vücut onun için bir mekan olmaktan çıkar. Neden? Vücut öldüğü zaman ruhu ve nefsi kendisinde taşıma özelliği olan hayat müessesesi ondan alındığı için zahiri aleme ait olan bir parça haline gelir. Nefs, berzah aleminin malıdır. Ruh da emr aleminin malıdır. Bu sebeple ne emr alemi varlığı olan ruh için ne de berzah aleminin malı olan nefs için fizik vücut artık bir madde değildir. Ölümden sonra ruh ve fizik vücut için, affedersin, ruh ve nefs için
Fizik vücut bir sığınak değildir, bir görüntüdür sadece. Onun içinden geçerler. Ellerini uzattıkları zaman içinden elleri uzanır öbür tarafa. Ama o bir sığınak değildir artık. Sığınak olma vasfı kaybedilmiş ve zahiri alemin cansız bir maddesinin nasıl nefs içinden geçebilirse, nasıl ruh içinden geçebilirse, fizik vücudun da içinden geçip gider. Fizik vücut onun için hayatiyetini kaybettiği noktadan itibaren artık bir sığınak olamaz. İşte böyle bir dizayn içerisinde nefsimiz, nefs tezkiyesi denen bir işlemi yapmak ve ruhu Allah'a ulaştırmak mecburiyetinde. Bu bütün insanların üzerine farz kılınmış bir olaydır. Mutlaka yerine getirilmesi lazımdır. Bir insanın böyle bir şeyi yerine getirme gayreti, o kişinin dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşamasını ifade eder. Ve üçüncü kat cenneti de kesin olarak o kişiye kazandırır. Ne oluyor o zaman? Bir kişiye Allah'a ulaşmayı diler ya da dilemez. Dilemezse ne olur? Dilemezse cehenneme gider. Cehenneme gittiği kesin mi? Evet, kesin. Allah-u Teala diyor ki Mü'minin Suresinin 102. ayet-i kerimesinde kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse, sevapları günahlarından çok olursa onlar felaha erenlerdir. Kurtuluşa erenlerdir. Gidecekleri yer cennettir. Mü'minin 103. Kimin de günahları sevaplarından fazla olursa onların gidecekleri yer cehennemdir diyor, ebediyen kalmak üzere. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Amelleri boşa gidiyor insanların. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezlerse amelleri boşa gidiyor. Allah Teala Kehf 105'te diyor ki kim Allah'a münaki olmayı inkar ederse, ki bunların Allah'a ulaşmayı dilemeleri hiçbir zaman mümkün değildir. İnkar ediyor zaten adam. Onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Amelleri boşa giden insan o zaman kazandığı bütün dereceler sıfır. Hiçbir kıymet harbiyesi yok. O kişinin günahları mutlaka sevaplarından fazla. Öyleyse gideceği yer müminin 103'e göre mutlak olarak cehennem. O insanlar hüsranda. Sevgili kardeşlerim, ama kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman farklı bir olay tahakkuk ediyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ey inananlar takva sahibi olun. Yani sadece inanmanız, başka bir tabirle herkesin söylediği gibi mümin olmanız, Allah'a iman etmeniz, inanmanız sizi kurtaramaz diyor Allah Teala. Takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şirkten kurtulurlar ve takva sahibi olurlar. Eğer bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi takva sahibi değildir ve şirktedir. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Takva sahibi olmayan ama Allah'a inanan birisine sesleniyor Allah Teala. Takva sahibi olun diyor ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanların işlediği bütün günahları örtmeye hazır. Sadece bir tek dilek istiyor onlardan. Diyor ki siz ey insanlar bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilerseniz sizin günahlarınızı örterim. Enfal suresi 29. ayet-i kerimesi. Dilemezseniz o zaman amelleriniz boşa gider. Allah Teala günahlarımızı örttüğü zaman ne oluyor? Günahlar sıfır. O kişinin sevapları kalıyor geriye. Sevapları mutlaka var olduğuna göre mutlaka bu kişi sevapları günahlarından fazla olan kişi Es-Sem'in suresinin 102. ayet-i kerimesine göre cennete girecek. Kim bu adam?
Sadece bir tek dileğin sahibi olmuş. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ve ölmüş. Bu adamın gireceği yer cennettir. Bir başkasını düşünelim. 80 yaşında ölmüş. 15 yaşında sorumluluk başlıyor. Sorumluluğunu müdrik olmuş. Ve ona öğretilen şey İslam'ın 5 şartını yaşa. Mutlaka cennete girersin olduğu için. İslam'ın 5 şartını 65 yıl süreyle gerçekleştirmiş. Namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. Ve ölmüş. 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getiren bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmüş. O zaman onun amelleri boşa gidiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor, hiç kimse amelleriyle cehennemden kurtulamaz. Hadis-i şerif. Hiç kimsenin amelleri onu cennete ulaştıramaz diyor. Amelleri sebebiyle hiç kimsenin cennete girmesi mümkün değildir diyor. Öyleyse demek ki bunun dışında başka bir faktör var. İşte o Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilersek bizim günahlarımızı örtüyor. Ertesi gün ölsek, o gün ölsek diledikten sonra her ikisinde de o kişi mutlaka cennete girer. Öbür taraftan 65 yıl ibadet eden bir kişi sırf Allah'a ulaşmayı dilemiyor diye, böyle bir talebi yok diye onun gideceği yer cehennem. Çünkü bütün amelleri heba oluyor. Onun için sevgili kardeşlerim, bir hedef söz konusuysa bu hedef mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemekten başlar. Dilediniz, Allah derhal size rahim esması tecelli eder. Furkanlar verir. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açar ve sizin zikir yapmanızı emreder. Mürşidinizi Allah seçer, sizi ulaştırır. Tabiyetinizle beraber ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Geri kalan işlerin hepsi Allah tarafından yapıldı. Söylediğim her şey size hiç sormadan Allah-u Teala'nın sizin için gerçekleştirdiği güzelliklerdir. Sonra ne olur? Tabi olursunuz mürşidinize, ruhunuz vücudunuzu terk eder ve göklerde 7 tane gök katını aşacak bir yolculuk yapar. Nefsinizin kalbindeki nurlar devamlı artarken ruhunuz da devamlı Allah'a doğru 7 tane gök katını yükselir. Nefse emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye isimli 7 tane kademe aşarsınız. Bu 7 tane gök katını aşmak demektir. Her birinde nefsinizin kalbinde %7 fazıl birikimi olur. Yani Allah-u Teala nefsinizin kalbine iman kelimesini yazar. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidinize ulaşıyorsunuz ya, tabiyetinizi gerçekleştiriyorsunuz ya, o zaman, tabiyetiniz gerçekleştiği zaman Allah-u Teala kalbinize iman kelimesini yazıyor. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü bu kelime bir manyetik alan sahibidir. Zikir yaptığınız zaman o noktadan itibaren Allah-u Teala sizin kalbinize rahmetle farz ve rahmetle salavat isimli 2 tane nur gönderir. O gönderdiği 2 grup nur gönderir. Gönderdiği nurlardan fazıllar nefsinizin kalbine yazılan iman kelimesinin zıttı manyetik alanın sahibidir. Böylece zıt manyetik alanla diğeri birbirini bütünler. Yani birbirini çeker. Nefsinizin kalbine ulaşan fazılların hepsi nefsinizin kalbi tarafından çekilmeye başlanır. Böylece ruhunuz İlk %7 nur birikiminde 1. gök katına, sonra her %7 fazıl birikiminde 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katına ulaşır. 7 tane gök katı, 7. gök katında 7 alem geçer. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında
yok olur. İşte bu vuslattır, ruhunuzun Allah'a ulaşmasıdır. Ve Allah Teala bunu herkese garanti ediyor. Diyor ki, bana ulaşmayı dileyeceksiniz, sizden başka bir şey istemiyorum diyor. Bana ulaşmayı dileyin, gerisini bana bırakın diyor. Size namazı ben sevdireceğim diyor, size orucu, sizi acıktırmayacak şekle ben sokacağım diyor. Zekat vermeyi size güzel göstereceğim diyor. Oruç tuttuğunuz zaman açlık hissetmeyeceksiniz diyor. Bütün ibadetlerinizi severek yapacağınız bir formasyona sizi sokacağım diyor Allah Teala. Ve de kişi neticede ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Ne olur? Bu kişi üçüncü basamakta Allah Teala'ya ulaşmayı diler. Birinci gök katının, birinci cennetin sahibi olur. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirdiği zaman ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibidir. Ve bunları o kişi yapmamıştır. O kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ne yaptıysa o yaptığı şeylerin hepsini ona Allah yaptırmıştır. O kişinin burada bir fonksiyonu yoktur. Allah onun vücuduna, onu şeytandan %100 muhafaza ederek yapması lazım gelen şeyleri yaptırmıştır. Ve kişinin ruhu her %7 nur birikiminde, nefsinin kalbinde, Allah'a doğru yaptığı yolculukta Allah'a ulaşmıştır. Öyleyse bir kısım insanlar, insan iki vücuttan oluşur. Birisi fizik vücuttur, şu vücuttur. İkincisi de eğer afetleri çoksa o kişinin nefs adını alır. Eğer hasletleri çoksa ruh adını alır diyorlar. Kur'an-ı Kerim'le uzaktan yakından ilişkisi olmayan bir izah tarzı. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ne söylediğini insanların kitaplarından öğrenmeyi bırakın. Kur'an'dan öğrenin. Allah bizim gibi hiç Arapça bilmeyen bir insana Kur'an'ı öğretti. Öyleyse Kur'an'a dikkatle bakın. Sizi kurtuluşa ulaştıracak olan Kur'an'dır.

öldüğü zaman vücudundan ayrılıp berzah alemine gider. O kişi hayattayken hep fizik vücut ve nefs birlikte kalacaklardır. Eğer kişi daimi zikre ulaşabilirse, nefsinin kalbinde hiç afet kalmayacağı için nefsi de ruh hüviyetine girer kişinin. O zaman o kişi ulul elbap olur, lüplerin sahiplerinden birisi olur. Allah ile tezekkür etmeye başlar, Allah ile karşılıklı konuşmaya başlar. Allah ona vahiy yoluyla devamlı suallerinin cevabını ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sakın unutmayın. Bir tane vücudunuz yok, şu vücut sadece değil sizin. Onun içinde nefs var. Onun içinde henüz Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için ruh var. Dileyenler için de ruh var. Ta ki o kişi diledikten sonra 14. basamakta mürşidine ulaşsın da taviyetini gerçekleştirsin. Taviyetini gerçekleştirince bu ihsanla taviyettir. Kişi mürşidine ulaşıncaya kadar 7 tane Allah'tan 7 tane değil 12 tane ihsan almıştır. Bu ihsanlardan sonraki taviyetinde 7 tane de nimet alacaktır Allah Teala'dan. Böylece 12 artı 7 19 eder. 12 ihsan, 7 nimet, 19 tane Allah Teala'dan kişinin alacağı hediyeyi ifade eder. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler buna kavuşur. Bu taviyet ihsanla taviyettir. Ruh vücudu terk eder. Allah'a doğru yolculuğa çıkar ve Allah'a ulaşır. İşte sevgili kardeşlerim, üç vücudun öyküsü. Bir defa daha tekrar ediyoruz. Üç vücudunuz var. Kim size iki tane vücudunuz var derse, onu bize gönderin. Onunla biz konuşalım. Kur'an ayetlerinin ne söylediğini anlatalım ona. Sevgili kardeşlerim, kulaktan dolma sözlerle, kulaktan dolma davranış biçimleri sergileyebilirsiniz ancak. Hiçbir zaman Allah'ın cennetine giremezsiniz. Çünkü o sözlerde ruhun vücuttan ayrılması diye bir şey kesinlikle kabul edilmez. Derler ki bir insan vücuttan ruhu ayrılırsa mutlaka ölür. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'a aykırı o kadar çok şey İslam statüsü içerisine girmiş ki bunları birer birer ayıklamakla vazifelendirildik. Bir tanesi de budur. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölmez. Ruhun vücuttan ayrılması bir ölüm sebebi değildir. Tam aksine kişi ölür, ondan sonra ruh vücudu terk etmek mecburiyetindedir. Sebebi de son derece açık. Çünkü o fizik vücut artık onun için bir sığınak olamaz. Öldüğü andan itibaren fonksiyonel değildir. O zaman zahiri aleme ait olan bir parçadır sadece. O ise hem nefs için bir görüntüdür, hem de ruh için bir görüntüdür. Çünkü ruh emr aleminin varlığıdır. Nefs de berzah aleminin varlığıdır. Başka alemdeki bir varlık, bu alemdekini eğer görebiliyorsa, Allah'ın öyle bir nimeti varsa üzerine görebilir. Ama ona dokunamaz. O onun için bir görüntüdür sadece. Sevgili kardeşlerim, tayyi mekan yaptığınız zaman göreceksiniz ki, nefs tayyi mekanında, İnsanlar göreceksiniz. Sizin gibi insanlar ama siz onlara dokunamıyorsunuz. Evler göreceksiniz. Onlara dokunamıyorsunuz ama bir tarafından giriyorsunuz evin, öbür tarafından çıkabiliyorsunuz.
İnsanların konuşmalarını duyuyorsunuz.

Siz de onlara konuşuyorsunuz, onlarla konuşmak istiyorsunuz. Onlar sizi hiçbir zaman göremiyorlar, sesini de duyamıyorlar. Akıl da erdiremiyorsunuz bu nasıl iş diye. İşte o zaman bu alemdesiniz, zahiri alemdesiniz ama nefsinizle olduğunuz için onlar sizi göremez, sesinizle işitemezler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha üzerine basarak tekrar edelim. Üç tane vücudumuz var, ruhumuz. Emr aleminin varlığı, Allah'tan üfürülen ve Allah'a tekrar geri dönecek olan Allah'ın ruhu. Bizim ruhumuz değil, Allah'ın ruhu. Bizde bir emanet. İkincisi, nefsimiz, berzah aleminin varlığı, fizik vücudumuzun içinde her gece vücudumuzu terk ederek berzah alemine veya başka alemlere gider. Sonra döner ki uyanmamız sağlanabilsin, fizik vücudumuzu bu alemde kullanabilelim. Ruhumuz, nefsimiz. Üçüncüsü de hepinizin çok iyi bildiği fizik vücutlarınız. Bu alemin varlığı, zahiri alemin varlığı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühüm.

İmam İskender Ali Mihr'in 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri yeni baskısı çıktı. İmam İskender Ali Mihr'in tamamı 19 ciltten oluşan muhteşem Kur'an-ı Kerim tefsirine sahip olmak şimdi çok daha kolay. Bu tefsir sayesinde Kur'an-ı Kerim'i okurken anlayacaksınız, anlayarak okuyacaksınız. Ayetlerin kelime kelime Türkçe karşılıklarını bu tefsirde bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını değil, ruhunu da bulacaksınız. İmam İskender Ali Mihr'in Kur'an-ı Kerim tefsirini hemen arayın, adresinize ulaştıralım. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz aile içi sorunlar. Türkiye Aile Yapısı Araştırma Raporu'na göre evli bireylerin %11.3'ü eşleriyle sık sık tartıştıklarını, %27.5'u ise bazen tartıştıklarını belirtmiştir. Evli bireylerin %2.5'u eşleriyle fiziksel şiddet yaşadıklarını ifade etmiştir. En yaygın tartışma konuları ekonomik sorunlar %36.7, eşlerin aileleri %19.4, çocukların eğitimi %14.8. Son 20 yılda boşanmalar yaklaşık olarak %89 oranında artmış durumda. En sık görülen boşanma nedenleri sorumsuz ve ilgisiz davranma %32, evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama %30.2, eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması %24.3. Yapılan istatistiksel sonuçlar böyle. Ama şimdi Rabbimizin aileden muradı herkesin birbirini mutlu etmesi ve aile içi bireysel mutlulukların toplamından aile mutluluğunun ortaya çıkmasını Allah-u Teala hedefliyor. Her insan Allah-u Teala'nın kanunlarına uyması halinde evvela kendisini mutlu etmeli ve bu mutluluğu etrafa yaymalıdır. Tersi de söz konusu, kişi mutsuzsa mutsuzluğunu da etrafa yayıyor. O zaman mutluluğun kaynağı Allah, Allah'la ilişkiler. Evvela Allah'la ilişkilerimizin Allah'ın emrettiği kanunlar çerçevesinde olması lazım. Aileyi teşkil eden bireyler, aile reisi koca, onun yardımcısı ev hanımı eşi ve çocukları. Her birisinin hak ve vazifeleri vardır. Hakları aile mutluluğunu en üst seviyede yaşamak. Ama bunları yaşayabilmeleri mutlak surette aile içerisindeki herkesin Allah'ın kendilerine tevdi ettiği görevi yapmalarına bağlı. Muhtevaya baktığımız zaman konu tartışma konusu kavgaya uzanıyorsa bunun altyapısı kaynaklandığı yer nefsimizin afetleri. Ama Rabbimiz Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde فَنْحَجُّكَ eğer seninle tartışırlarsa yine konu tartışma فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ اَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي ben ve bana tabi olanlar biz vecimizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse tartışmayı kesmenin yolu Allah'a teslimden geçer. Aile reisi Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmeleri Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiiller işlememesi halinde, evin hanımı Allah'a karşı vazifelerini yerine getirerek Allah'ın emirlerine itaat yasakları işlememesi halinde, çocuklar anne babanın kendilerine tevdi ettiği İslami terbiyeyi hayatlarına tatbik etmeleri halinde, herkes etrafındakileri mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Aile reisi eşini ve çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Evin hanımı kocasını, çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Çocuklar anne babayı mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın mutlu et ve mutlu ol kanunu eğer aile yapısında hayata geçirilirse, tatbikatta geçirilirse o zaman en üst seviyede aile mutluluğu yaşanabilir. Bu aile bireyleri arasındaki tartışmaların hepsinin kaynaklandığı tek yer nefsin afetleri ve bu afetlere tesir eden şeytandır. Ona fırsat vermeyelim, tam tersi Allah'la ilişkilerimizi en üst seviyede tutalım, mutlu ederek mutlu olalım. Allah hepinizden razı olsun.

0: Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri mutlaka ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Nefs tezkiyesiyle ahiret ve dünya saadetine ulaşmak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve bir mutluluk garantisidir. Kur'an'ın kendisine indirildiği Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz'in Bakara 151'deki görevlerine bakacak olursak şunu görüyoruz. Allah sizin içinizden size bir Resul gönderdi. O Resul size ayetleri tilavet ediyor. Birinci görev. O Resul sizin nefsinizi tezkiye ve tasfiye ediyor. O Resul size kitabı öğretiyor. O Resul size hikmeti öğretiyor. Hikmetin ötesinde bilmediğiniz şeyleri o Resul size öğretiyor. Öyleyse dini hayatımız bizimle Allah arasında köprü durumunda olan Resul, mürşit olmadan olmaz. İnsanla Allah arasındaki ilişkide Allah'a en yakın olanlar Allah'ın peygamberleridir. Kur'an ayetlerine baktığımız zaman şeriat kitaplarını Allah Teala peygamberlere veriyor. Ve bütün peygamberler Allah'la insan arasında elçidirler, köprü durumundadırlar. İşte Allah Teala kendi şeriat kitabı verdiği bütün peygamberlerin asaletin devrin imamı olduğunu Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde açıklıyor, mürşit olduğunu. Hepsi hidayete erdiren Allah'ın nebi resulleridir. Ama onların olmadığı dönemlerde ardı arkası kesilmeksizin Allah'ın her kavimde vazifeli kıldığı veli resuller arasından bir tanesini Allah Teala Alimran 179'a göre seçiyor ve o seçilen veli resulü secde 24'de görev vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Secde 24'e göre vekaleten devrin imamı tayin edilen veli resul de hidayete erdirendir. Birisi asaleten peygamberler hidayete erdirendir. Birisi vekaleten onların olmadığı dönemlerde veli resuller hidayete erdirendir. Ama her devirde insanlık tarihi boyunca hidayete erdiren devrin imamı olmadan hayat mümkün değil. Diğer Allah'ın bütün mürşitleri devrin imamının temsilcileridir. Allah Kur'an-ı Kerim'de bunlara vesile diyor. Devrin imamına ulaşmak tüm insanlar için imkansız. Ama devrin imamını temsil eden nezirler vesile her yerde var. Herkesin yakınında bir vesile vardır. İşte devrin imamını temsil eden, hidayete vesile olan 7 grup insan. Kavim resulleri hidayete vesiledirler. Hidayete vesiledir. Veli mürşitler hidayete vesiledir. Salihler, muhlisler, ulelbab, muhsinler ve zahitler, bunlar 7 grup insan hidayete vesiledirler. Bunları niye söylüyoruz? Bir mürşit olmadan hiç kimse nefs tezkiyesi yapamaz. Nefs tezkiyesi yoksa ahiret ve dünya saadetine ulaşmak hiç kimse için mümkün değil. İşte Allah Teala her kavimde ardı arkası kesilmeksizin Allah veli resuller tayin ediyor. Her yerde Her kavimde belli resuller var mı? Evet. Belli resuller dört görevle vazifeli ve birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Ama ikinci görev nefs tezkiyesini gerçekleştirmek. Allah'a yönelme, Allah'a ulaşmayı dileme ayetlerin tilavetiyle gerçekleşiyor. İnsanla Allah arasında 28 basamaklı İslam merdiveni var. İslam merdiveninin birinci basamağında olaylar var. Olayların değerlendirilmesi var. Allah insanları kaybettiği dereceler ve kazandığı dereceler üzerinden değerlendiriyor. Ama insanlar ise başlangıç noktasında her olayı fayda ve zarar ilişkisi içerisinde değerlendiriyor. Bir hırsız düşünün, başkasının arabasını çalmış, araba sahibi zarar ettim diyor. Hırsız da bir fayda ulaştığı için kâr ettim diyor. Bu olay umur adiyeden herkes başlangıç olayları bu şekilde değerlendiriyor. Ama Allah Teala buyuruyor ki siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Rabbimiz ise hayır ve şer muhtevası içinde insanları değerlendiriyor. Hayır derecat kazandıran her şey, şer derecat kaybettiren her şey. Dolayısıyla Allah'ın Resulü Allah'tan aldığı görev tahtında insanlara ayetleri tilavet ediyor. Bu ayetlerle insanları Allah'a davet ediyor. İşte 7 safa davet. Enfal 24, Yusuf 108, Yunus 25, Nahl 125, Haç 67, Kasas 87, Fusilet 33. Allah'a davet. Ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Kimdir kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen? Musibetle imtihan olan ve ben Allah içinim diyen kişi. Seçilmesine rağmen, musibetlerle imtihan olmasına rağmen Tövbe 126'ya göre ulaşmayı dilemeyen, tövbeye başlamayan, zikir yapmayan insanlar var. Delalet onların üzerine hak oluyor. Ama diğer insanlar daveti kabul ediyorlar. Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Tabii ki kalpten. Kimin kalbinde Allah'a ulaşma dileği varsa Allah Teala Rahim esması ile tecelli ediyor. Onu Enfal 29'a göre 7 fırkanın sahibi kılıyor. Ve o güne kadar işlediği bütün günahları örtüyor. Günahları örtülen insan birinci kat cennetin sahibidir. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler. Ama cehenneme gideceklerdir. Bu cennetlik amel işleyen cehenneme gidenler, onlar iki tür hayatımız var. Ahiret hayatımız, dünya hayatımız. Cennetlik amel işleyip de cehenneme gidenler, onlar ahiret hayatını dikkate almayan, ulaşmayı dilemeyenlerdir. İşte sizden bir kimse cennet ehlinin amellerini öyle işler ki kendisiyle cennet arasında bir arşın mesafe kalır derken kitabın hükmü, Kur'an hükmü devreye girer ve o kimse bu sefer cehennem ehlinin amellerini işlemeye başlar. Yani amelleri boşa gidiyor. Ulaşmayı kalben dilemediği için. Kitabın hükmü, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin amelleri boşa gidiyor. Yunus 45, Zümer 65, Ve Kehf 105'te ameller boşa gidiyor. Cennetlik amel işlemesine rağmen onlar cehenneme gidiyorlar. Allah'a ulaşmayı diremedikleri için. Ama ayetlerin tilavetinde daveti kabul edenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onların üzerine Allah Teala Rahman Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Öte yandan sadece ahiret hayatını bir kere atıp dünya hayatıyla meşgul olanlar, Allah Teala 7 ayet-i kerimede kim bizden dünyayı isterse veririz ama onun ahirette nasibi yok, gideceği yer cehennem. İşte bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Daveti dikkate almayanlardır. Ama kim ayetler kendisine tilavet edildiği zaman Allah'a davet olunduğunda daveti kabul ederse daveti kabul ettiği zaman ahiret hayatını da devreye alır. O zaman Allah Teala onun üzerine Rahim esmasıyla tecelli eder ve 7 Furkan'la mutlaka onu birinci kat cennetin sahibi kılar. Hiçbir cennetlik ameli yok. Sadece davetin kabulünden, Allah'a ulaşmayı dilediğinden dolayı Allah Enfal 29'a göre onun bütün günahlarını örtüyor ve birinci kat cennetin sahibi oluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde. En hayırlınız ahireti için, dünyası için ahiretini terk etmeyendir. En hayırlınız dünyası için ahiretini terk etmeyendir. Ahireti için de dünyasını terk etmeyen. Dünyası için ahiretini terk edenler, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. O zaman amelleri boşa gidiyor. Bunların hepsi gideceği yer cehennem. Ama kimdir dünyası için ahiretini terk etmeyen? Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Neyle? Hiçbir cennetlik ameli yok. Ama davet kendisine ulaştığı zaman daveti kabul ediyorsa Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Peş peşe Enfal 29'a göre 17 Furkan'ın sahibi kılıyor ve o güne kadar işlediği bütün günahları Allah Teala örtüyor. Zaten insanları cehenneme götüren günahlar sıfırlandığına göre tek bir dilekle birinci kat cenneti Allah Teala garanti ona veriyor. Ama Allah Resulü onunla kalmıyor. En hayırlınız dünyası için ahiretini terk etmeyen ama ahireti için de dünyasını terk etmeyendir. Şimdi eğer kişi bir lokma bir hırka düşüncesiyle hareket ederse ve Allah-u Teala'nın Necm 39'a göre وَاَلْنَيْسَ الْاِنْسَانِ اِلَّا مَاسَا insan için çalışmasından başka bir şey yoktur demesine rağmen inzivaya çekilir, insanlardan uzaklaşırsa o zaman o kişi ne yapmıştır? Ahireti için dünyasını terk etmiştir. Bu da doğru değil. Allah'ın denge varlık olan insandan istediği şey ne? Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi de ahirete. Öncelikle hepimizin vazifesi yarın ölecekmiş gibi ahirete. Şimdi ahiretle dünya hayatı mukayese edildiğinde dünya hayatı çok kısa, ahiret hayatı sonsuz. O zaman değerlendirdiğimiz zaman öncelikle ahiret hayatını garanti altına almamız lazım ki bu da bir dilektir. Kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi. Allah Teala herkesin kendisine ulaşmayı dilemesini istiyor. İşte 7 ayet-i kerimede Ulaşmayı dilemeyenleri Allah delalette bırakıyor. Zaten delaletteler. Ve delalette olanlar için bir hidayetçi yok. Halbuki Allah Teala 73 ayet-i kerimede insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Ruhun hayattayken Allah'a ulaşmasını istiyor, hidayet ermesini istiyor. 12 kere de üzerimize farz kılmış. İşte bu farzları yerine getirebilmek mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Dilediğiniz an 3. basamakta, 4. basamakta Rahim esması ile tecelli ediyor. 5'te baş gözünüzdeki icabın mesureyi, kulaklarınızdaki bakrayı, kalbinizdeki ekinti alıyor. Ve siz mürşidi mürşit olarak görmeye başlıyorsunuz. Onunla kalmıyor Allah Teala, kalbinize hidayetle ulaşıyor tekabın 11. Kalbinizi Allah kendisine çevirir kaf 33. Enam 125 göğsünüzden kalbinizden nüronla açıyor. Ve 4 kalp şartının sahibi olan kişi siz zikretmeye başladığınız an hangi ayete göre? Bakara 157'ye göre. O zaman selavet ve rahmet size gelecektir. Selavet taşıyıcı rahmet, kalbe girici ve %2'lik rahmetle huşu sahibi oluyorsunuz. Hadid 16'ya göre. İşte Hadid 16'ya göre huşu sahibi olan kişi Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece mürşidini Allah'tan istiyor. Mürşitsiz bir nefs tezkiyesi ve tasfiyesi olabilir mi? İmkansız. Mürşit olmadan hiç kimse nefsini tezkiye ve tasfiye edemez. Mürşit olmadan şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak mümkün değil. Nahl 36. Mürşit olmadan hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Rahman 33. Mürşit olmadan hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Bakara 129, Bakara 151, Ali İmran 164, Cuma 2, mürşit olmadan imkansız. Öyleyse her halükarda nefs tezkiyesini yapabilmek, ruhun Allah'a ulaşması mürşitle, fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması mürşitle, nefsin yedi kademede tezkiye olması mürşitle ve iradenin güçlenmesi yine mürşitle gerçekleşir. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Sahabe sual soruyor, ya Resulullah mübeşşirat nedir? Salih rüya. İşte kim huşu sahibi ise Perşembe Cuma'ya bağlayan gece hacet namazı kılar da Allah'tan mürşidini talep ederse ki 4 rekatlık bir namazdır bu. 1. rekata Fatiha'dan sonra 3 ayet-i kürsü, 2. rekata Fatiha'dan sonra İhlas ve Leknaz, 3. rekata Fatiha'dan sonra İhlas ve Leknaz, 4. rekata Fatiha'dan sonra İhlas ve Leknaz ve Allah'tan mürşid istenir. Bu namaz Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece veya kendi kandil gecelerinde kılınır. Dua bitince uyumadan önce 3 ayet-i kürsü okunur. Kimseyle konuşmadan kıbleye doğru sağ yan üstü yatılıp Allah zikredilir ve uyumaya geçilir. Huşu sahibi ise Allah-u Teala mürşidi göstereceğini garanti ediyor. O zaman Allah'ın gösterdiği mürşide gidip tabi olması lazım. İşte mürşide tabiyetle birlikte 7 inanç şartı, 7 kalp şartı ve 7 nimet gerçekleşiyor. 7 inanç şartı o kişi Allah'a inanıyor, meleklerine inanıyor, Allah'ın kitaplarına inanıyor, Resullerine inanıyor. Yani Nebi Resullere, Veli Resullere hepsine inanıyor. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyor. Hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğuna inanıyor. Ve ölümden sonra dirilmeye inanıyor. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah kalbindeki ikiniti alıyor. Hac 54'e göre ihbatı koyuyor. Kaf 33'e göre o kalbi kendisine çeviriyor. Enam 25'e göre nur yolunu açıyor. 4 kalp şartı. Ama mürşide tabi olduğu zaman Allah kalbindeki mühürü açıyor. Küfür kelimesini dışarıya alıyor ve kalbine imanı yazıyor. 7 kalp şartının sahibi olan kişi devrin imamının ruhu mutlaka o kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Günahları Allah-u Teala sevaba çeviriyor. Ruh tabiyetle birlikte vücudu terk ediyor. Sırat-ı müstakim ulaşıyor. Fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlıyor. Nefs de zikirle nefs ıslah edici amellere başlıyor. İrade de güçleniyor. Böylece yedi inanç şartı, yedi kalp şartı, yedi nimetle o kişi nefs sezgisine ve tasfiyesine başlıyor. Nefs sezgisinin yegane vasıtası zikirdir. Rad 28'de اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَتْمَئِنُوا قُلُوبُهُمْ ذِكْرُ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَتْمَئِنَ الْقُلُوبُ. Nefsin tezkiye kademelerine baktığımız zaman Emmare Yusuf 53, Levame Kıyame 2, Mülheme Şem 8, Mutmaine Fecir 27, Raziye Fecir 28, Marziye Fecir 28 ve Tezkiye Fatır 18. 7 kademedeki nefs tezkiyesini ayetlerle birlikte verdiğimiz zaman eğer mutmaine zikirle oluyorsa o zaman diğer kademelerin hepsi vasıtası zikir. Nefse emareyi geçebilmek 15 bin zikirle. %7 nur kalbimizde fazla oluşuyor. Nefsi levvameyi geçmek 17 bin zikirle. Kalbimizde %14 nur oluşuyor. Nefsi mülheme 21 bin zikirle. Nefsi mülheme 19 bin zikirle. %21 nur. Nefsi mutmaine 21 bin zikirle %28 nur. Nefsi raziye 23 bin zikirle %35 nur. Nefsi marziye 25 bin zikirle %42 nur. Ve nefsi tezkiye 33 bin zikirle kalbimizde %49 nur, fazıl toplanıyor. Her tezkiye kademesine paralel derecat sistemi de artıyor. Kim bir hayır işlerse 1'e 10 kazanır. Ama ondan 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700'e kadar olan artışları mutlak surette 10 katı kadar bir dizayna sahip olmak lazım. Ve kişi 7 kademedeki nefs tezkiyesini gerçekleştiriyor. Şimdi 7 kademedeki nefs tezkiyesinin durumuna bakalım. Slaytımızı devreye alırsak, kişi mürşidine tabi olduğu yedi kalp şartıyla birlikte Allah'tan aldığı zikir emrini yerine getirmeye başlıyor. 15 bin zikirle slaytımızı devreye alırsak, 15 bin zikirle nefsimizin manevi kalbi %7 nurlanıyor. Ruhumuz birinci gök katında. 17 bin zikirle %14 nurlanıyor. Ruhumuz ikinci gök katında. 19 bin zikirle %21 nurlanıyor. Ruhumuz üçüncü gök katında. 21 bin zikirle %28 nurlanıyor. Ruhumuz dördüncü gök katında. 23 bin zikirle %35 nurlanıyor kalbimiz. Ruh beşinci gök katında. %42 nurla 25 bin zikirle %42 nur, ruh altıncı gök katında. 33 bin zikirle %49 nur, ruhumuz yedinci gök katında. 7 alemi geçiyor. Kader hücreleri, Ümmül Kitap, Kudret Denizi, Makam-ı Mahmud, Divan-ı Salih'in zikir hücreleri ve indi ilahi. Ve yoklukta, boşlukta Allah'ın zatına ruhun ulaşıp Allah'ın zatında yok olması. İşte bu vuslattır. Kişinin ruhun Allah'a ulaşması ermiş evliya olmaktır, Allah'a dost olmaktır. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. Allah Resulü Cuma hutbesinde Allah'a hamd ederim. Rabbim beni kuluna kabul etti. Sahabe sual soruyor, biz Allah'ın kulu değil miyiz? Hayır diyor. Ruhunu Allah'a ulaştıranların kul olmasını ifade ediyorum. Öyleyse kim ruhu Allah'a ermişse o kesinlikle Allah'ın kulları arasına girmiştir. Yaratılış gayemiz şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Yaratılış gayemiz Allah'ın dostu olmak. Burada dostluk da gerçekleşiyor. yaratılış gayemiz iki cihan saadetinin sahibi olmak. Burada da kesinlikle yedi kademedeki tezkiye ile bu Allah'ın lütfudur Tevrat'a göre. İncil'e göre bir müjdedir. Kur'an-ı Kerim'e göre hidayettir. Ve sadece biz diliyoruz, geri kalan her şeyi Allah gerçekleştiriyor. İşte en hayırlınız dünyası için ahiretini terk etmeyen. Eğer kişi dünyası için ahiretini terk ederse Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisidir. Dilemediği zaman ne kadar cennetlik amel işlese dahi ameller boşa gidiyor, gideceği yer cehennem. Ama dünyası için ahiretini terk etmeyen, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyen yetmez. Allah'ın gösterdiği müşride tabi olan ve yedi kademe nefs esnesini yapan kişidir. 7-8 aylık süre içerisinde bu olay gerçekten Allah tarafından gerçekleştiriyor ve kişi sadece bir dilekle 3 tane cennet ve dünya saadetinin yarısına sahip oluyor. En hayırınız dünyası için ahiretini terk etmeyen, Allah'a ulaşmayı dileyen ama ahireti içinde dünyasını terk etmeyen. İnsanların Allah yolunda hizmette bulunan, Allah için yaşayan. Kimdir ahiret için dünyasını terk eden? Bir lokma bir hırka inzivaya çekinen, insanlarla ilişkin sesin. Halbuki Allah Teala herkesin mutlu olmasını istiyor. Dünyada da mutlu olmasını istiyor. Ahirette mutlu olmasını istiyor. Tamam. Ama sadece ahirette mutlu olmasını istemiyor. Dünyada da mutlu olmasını istiyor. İşte dünyada mutluluk için başkalarını mutlu etmek gerekir. O zaman bir lokma bir hırka olayı geçerli değil. Necm 39'da وَاَنْنَسِلْ اِنْسَانِ اِلَى مَا سَعَى İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. O zaman devamlı olarak mutlu ederek mutlu olmamız lazım. İşte Allah Resulü hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete. Öncelikle yakın hedef olarak ahireti önceliğe almamız lazım. Bu bir dilektir. Hiç ölmeyeceğini zanneden biri gibi çalış. Yarın ölecekmiş gibi de tedbirli ol. Yani ahiret için. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete. Ahiret için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek, dünya için mutlaka zikri hayatımızdan eksik etmemek gerekir. Zikrin de eksik olmaması, başka insanlara olan hizmetimizle mutlu edersek mutlu oluruz. Biz insanları Allah'a davet ettiğimiz zaman Allah Resulü Hazreti Ali diyor ki, ya Ali, bir kişinin senin vesilenle hidayete ermesi senin için dünyanın hepsine sahip olmaktan daha iyidir. O zaman insanların hidayeti için çalışmamız, onları mutlu etmemiz ve en üst seviyedeki mutlulukları bizim yaşamamız isteniyor. O zaman şu sonuca ulaşıyoruz. Tek bir dilek ve bu dileğin Allah'ın garantisinde bizi ahiret ve dünya saadetine ulaştırması. Ahiret saadetinde Allah'ın bize müjdesi 3 tane cennet, dünya saadeti de dünya saadetinin yarısı. Herkese kapılar açık, herkese Allah bunu garanti ediyor. Dünyası için ahiretini terk eden, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ama ahireti için dünyasını terk eden, onlar da Allah yolunda hizmet etmeyenlerdir. İşte ikisi de değil, bir denge içerisinde hayatı sürdürmemiz lazım ki bu sebeple herkese nefs tezkiyesini Allah Teala bir dilekle farz kılmış. Kim 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını karşılıksız Allah'tan almak istiyorsa kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir ve hayatında zikri eksik etmemesi. Bu zikir Allah isminin tekrarı, bu zikir insanları Allah'a davet manasına geliyor. Evet, bir nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle ahiret ve dünya saadetine ulaşmak konulu konferansımızın sonuna geldik. Eğer siz de Allah'a ulaşmayı dileyerek ahiret saadetine zikri ve Allah yolundaki hizmeti eksik etmeyerek dünya saadetine ulaşmak istiyorsanız, hazırsanız, ben Allah'a ulaşmayı diledim, ben de tövbemi almak istiyorum diyorsanız, hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelime arkamdan tekrar ediniz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun mekirinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi oldum. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Bulunduğunuz yerden vekil kardeşimizden de fiziki tövbenizi almayı unutmayın. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir.
0: Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri mutlaka ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka 2 cihan saadetinin sahibi olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

0: El Fatiha ve as salavat Allah mesela ala Muhammed Eyzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn İhdinâ sırâtel müstakîm Te aleyhim gâilul mahtûbi aleyhim ve reddâlin Amin Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü Eyzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde Allah gene bir araya getirdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i onun ruhunun bilmesiyle tefsir edilebilir. Birçok ayetler için ruha girmek gerekli olmayabilir. Ama Kur'an-ı Kerim'in ruhu söz konusu olduğu zaman herkes tefsir işlemini yapabilecek özellikleri taşımadığını görecektir. Öyleyse bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde daha Allah-u Teala'nın bizleri bir araya getirmesi sebebiyle ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Yusuf suresinde 27. ayette kalmıştık sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in kâne kâmi suhu kudde min duburin fe kezebet ve hüve mines sadikîn. Ve inkâne, eğer oldu ise kâmisuhu, onun gömleği kudde yırtıldı, min duburin, arkadan. Fe kezebet, bu durumda o kadın yalan söyledi. Fe hüve, ve o erkek, mines sadikin, doğru söyleyenlerden, sadıklardan. Şimdi cümleciklere geçiyoruz. Ve inkâne kamisuhu kudde, ve eğer onun gömleği yırtılmışsa, min duburin, arkadan, fe kezebet, o takdirde o kadın yalan söyledi. Fe hüve mines sadikin, ve o erkek doğru söyleyenlerdendir. Burada sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir çok mantıklı bir mütalaa yürütülüyor. Eğer gömlek arkadan yırtılmışsa, o zaman kadın yalan söyleyenlerden, erkek doğru söyleyenlerdendir diyor. O kadının ailesinden olan şahit. Yani bu şahit doğrucu bir şahit, doğruyu söylüyor. Akrabası olmasına rağmen o kadını müdafaa etmiyor. Doğruyu söylüyor. 28. ayet-i kerimeye giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Felemma ra'a kami sehu kudde min duburin. Gale innehu min keydikum. İnne keyde
1: kunne azim. Felemma olduğu zaman rea gördü. Kamisuhu onun gömleği kudde yırtılmış min duburin arkadan. Kale dedi. İnnehu muhakkak ki o min keydi kunne. Sizin tuzaklarınızdan, hilelerinizden. İnne muhakkak keyde kunne sizin tuzağınız, hileniz azimun büyüktür. Felemma ra'a böylece gördüğü zaman kamisahu onun gömleğini kudde min duburin arkadan yırtılmış olduğunu gale şöyle dedi. Kim? Kadının eşi. İnnehu min keydikunne muhakkak ki o sizin tuzağınız. İnne keydikunne azimun sizin tuzağınız gerçekten büyüktür. Böylece onun bu cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. Böylece onun gömleğini gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu gördüğü zaman kadının eşi şöyle dedi. Muhakkak ki o sizin tuzağınız. Sizin tuzağınız gerçekten büyüktür. Adam eşine bunu söylüyor. Hazreti Yusuf'un gömleği arkadan yırtılmış. Öyleyse kaçan o, arkadan kovalayan kadın. Ve adam diyor ki sizin tuzağınız, hileniz, bu tuzağınız gerçekten büyüktür. Ve 29. ayet-i kerime Yusuf, Bismillahirrahmanirrahim. Yusufu arid. En haza vestafiri li zembik. İnneki kunti minel hatain. Yusuf. Arit, yüz çevir. En haza bundan. Vestafiri ve istafiri. Vestafiri mağfiret iste. Lizembiki senin suçun, günahın için, kadın için. İnneki muhakkak ki sen, kadın. Kunti oldun. Gene kadın için. Minel hatiyin, kasten günah işleyenlerden. Şimdi bu kelimeleri cümlecikler

Mağfiret dile. Muhakkak ki sen kasten günah işleyenlerden oldun. Bir tarafta kadının suçu kesinleşmiş durumda ve kocası diyor ki sen kesin olarak Allah'tan mağfiret dile, sen kasten günah işleyenlerden oldun diyor. Böylece Yusuf'un kadından yüz çevirmesi, kadında Allah'tan mağfiret dilemesi söz konusu oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kale, 30. ayete geldik. Ve kale nisvetün fiil medinetim re'etul azizi turavidu fetaha an nefsih kat şegafeha hubba inna le neraha fi dalalin mubin. Ve kale, ve dedi kelimeler, nisvetün kadınlar, fiil medineti şehirde, emretu el azizi, azizin, vezirin hanımı, turavidu, elde etmek istiyor, fetaha, onun emrinde olan kölesi, genç delikanlı, an nefsihi, onun nefsinden. Kat olmuş, şegafeha, onun kalbine işlemiş. Hubben, sevgi, aşk, inna, muhakkak ki biz, le neraha, onu görüyoruz, fi dalalin, bir sapıklık içinde, mübinin, apaçık. Ve kale nisvetün fiil medineti, ve şehirdeki kadınlar şöyle dedi. Nisa kadın demek. Nisvetün kadınlar. İmraetül azizi turavidu. Azizin, vezirin hanımı elde etmek istiyor. Fetaha an nefsihi, onun emrinde olan kölesi, genç delikanlının nefsini. Kat şegafe ha hubben. Aşk, sevgi, muhabbet onun kalbine işlemiş. İnna lene arha, biz gerçekten onu görüyoruz. Fî zelâlin mümin. Ap açık bir sapıklık içinde. Bunlar kelimeler. Cümlelere geldiğimiz zaman bunlar cümlecikler. Cümleler şöyle. Şehirdeki kadınlar, şehirdeki kadınlar azizin, vezirin yani hanımı, onun yani emrinde olan kölesi, genç delikanlıyı elde etmek istiyor. Aşk onun kalbine işlemiş. Biz gerçekten onu apaçık bir sapıklıkta görüyoruz, dediler. Yusuf suresinin bu ayetlerinde Hazreti Yusuf'un Mısır'daki hayatının başlangıç günleri anlatılıyor. Ve şehirde dedikodu almış yürümüş. Aziz'in yani Firavun'un vezirlerinden birinin hanımı Hazreti Yusuf'u, Yusuf'a aşık olmuş, ondan muradını almak istemiş diye söylentiler çıkıyor şehirde. Ve 31. ayet-i kerime fe lemma semi'at bi makrihinne erselet ileyhinne ve a'tedet lehunne

تكاءً وآتت كل واحدة منهن سكينا وقال تهرج عليهن فلما رأينه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فلما böylece olduğu zaman Semiat işitti. Kadın bir mekrihinne çekiştirdiklerini, dedikodu yaptıklarını erselet gönderdi ileyhinne onlara kadınlara. İleyhinne onlara kadınlara ve a tezet ve hazırladı lehunne onlar için, kadınlar için müttekaen karşılıklı dayanıp oturacak yer. Ve atet ve verdi kulle hepsi gayretin birine. Minhunne onlardan kadınlardan sikkinen bir bıçak ve kalet ihruç ve çık dedi. Aleyhinne onlara kadınlara. Felemma o zaman olunca re'eynehu onu gördüler bayan kadınlar. Ekbernehu onu büyüttüler. Çok beğendiler, hayran kaldılar. Ve kattane ve kestiler eydiyehünne onlar ellerini. Ve kulne ve dediler haşa, hayır. Lillahi Allah için ma değildir. Haza bu beşeren bir beşer. İn haza bu olsa olursa illa ancak sadece melekun bir melek, kerimun üstün kerim bir melek. Şimdi cümleciklere bakıyoruz. Felemma semiat bi mekrihinne. Böylece kadınların onu çekiştirdiklerini işittiği zaman erselet ileyhinne onlara davetçi gönderdi. Ve a tedet lehunne müttekaen ve onlara karşılıklı oturacak yer hazırladı. Ve atet kulle vahidetin minhünne sikkinen ve onlardan her birine bir bıçak verdi. Ve kalet tihruç aleyhine ve Yusuf'a onlara bayanlara çık dedi. Felemma ra'aynahu böylece onu gördükleri zaman ekbernahu ona hayran kaldılar. Ve kattane eydiyehünne ve ellerini kestiler. Ve kulna haşa lillahima ve haşa Allah için haza beşera ma haza beşera, bu bir beşer değil, bir insan değil. İn haza ille melekun kerim. O ancak kerim bir melektir dediler. Şimdi cümlecikleri cümle haline getirelim. Kadınların onu yani kendisini çekiştirdiklerini işittiği zaman onlara davetçi gönderdi. Ve onlara karşılıklı oturacak yer hazırladı. Onlardan her birine
bir bıçak verdi ve Yusuf'a onlara, bayanlara çık dedi. Böylece onu gördükleri zaman ona hayran kaldılar ve ellerini kestiler. Ve haşa, Allah için bu bir beşer değil, ancak kerim bir melektir dediler. Şimdi bir defa daha okuyalım. Kadınların onu, kendisini çekiştirdiklerini işittiği zaman onlara davetçi gönderdi. Onlara gönderdi, yani davetçi gönderdi. Ve onlara karşılıklı oturacak yer hazırladı. Onlardan her birine bir bıçak verdi, meyve soymaları için. Onlardan her birine, yani meyve soymaları için bir bıçak verdi. Ve Yusuf'a, onlara, kadınlara çık dedi. Böylece onu gördükleri zaman ona hayran kaldılar ve ellerini kestiler. Ve haşa, Allah için bu bir beşer değil, ancak kerim bir melektir dediler. Hazreti Yusuf melek kadar güzel bir insanmış ve güzelliğiyle meşhur bir nebi. Kadınlar Hazreti Yusuf'un güzelliğinden meyveleri soyacağız derken ellerini kesmişler. Allah Teala ondan bahsediyor. Bütün başka yerlerde olduğu gibi orada da dedikoducu hanımlar var. Orada da insanlar var. Erkekler var, kadınlar var. Bütün devirlerde olan şeyler o devirde de olmuş. Dedikodular vesaire. Burada Allah Teala'nın söylediği bir husus var, söylemiş olduğu. Yani kadınlar çekiştiriyor Aziz'in hanımını, yani vezirin hanımını, ama kendileri gördükleri zaman Hazreti Yusuf'u, onların da durumu bayağı kritik oluyor. Hazreti Yusuf'un güzelliğinden kadınlar ellerini kesiyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu sure Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Yahudiler, Museviler ne zaman Mısır'a gittiler suali sorulduğu zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu Yusuf suresi indirilmeye başlanıyor. Ve Musevilerin Mısır'a gitmesi Hazreti Yusuf'un kaçırılarak Mısır'a götürülmesi sebebiyledir. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. 32. ayet-i kerime. Galet fezali kellezi Kalet fe zali kun nel lezi. Lüm tun neni fih. Ve lekat ravettuhu an nefsihi festa sam. Ve le'in lem yef'al ma amuruhu le yusçenenne ve le kunen mines sagirin. Kalet.
dedi kadın. Kale erkek dedi. Kalet kadın dedi. Ve zalikunne işte bu ellezî lumtunne beni kınadığınız kişi kimse işte bu dedi. Fihi onunla onun hakkında. Onun hakkında beni kınadığınız kişi bu dedi. Velekat ve andolsun ki ravet tuhu onu elde etmeye çalıştım. Elde etmek istedim. An nefsihi onun nefsinden. Fe istasame o zaman imtina etti. Aşırı derecede şiddetle sakındı. Ve leyin ve eğer lem yef'al yapmazsa ma şeyi amiruhu ona emrettiğim şeyi le yusinenne mutlaka zindana atılacak. Ve le yekune ve mutlaka olacak olarak küçük düşenlerden mines sagrin. Sagir, asgar, küçük oluyor. Ekber, kebir, büyük oluyor. Ve cümleciklere geliyoruz. Galet fe zalikunnellezî lümtunneni fihi. Şöyle dedi. Hakkında beni kınadığınız kişi işte bu. Ve lekat ravettuhu an nefsihi. Yemin ederim ki onun nefsini elde etmek istedim. Onun nefsinden ram murat almak istedim. Hestesame fakat o şiddetle sakındı. Ve leyin lem yef'al ve eğer yapmazsa ma amiruhu ona emrettiğimi le yüscenenne mutlaka zindana atılacak ve le yekunen mines sagirin ve mutlaka küçük düşenlerden, küçüklerden, küçülmüşlerden, alçalmışlardan olacak. Şöyle dedi. Hakkında beni kınadığınız kişi işte bu. Yemin ederim ki onun nefsini elde etmek istedim. Onun nefsinden murat almak istedim. Fakat o şiddetle sakındı. Ve eğer ona emrettiğimi yapmazsa mutlaka zindana atılacak ve mutlaka küçük düşenlerden olacak. Kadın kocası tarafından Allah'tan tövbe et, mağfiret et, günahlarının affedilmesini iste. Tarzında bir ifadeye maruz kalıyor. Böyle bir durumda Yusuf'un orada kalması ve hanımlara vezirin karısının Yusuf'u göstermesi Kur'an-ı Kerim'in olaylarından bir tanesi. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de birçok kıssa anlatılıyor. Hazreti Yusuf için de onun hayat hikayesini vermiş Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Tabii bunlar Kur'an-ı Kerim'in ayetleri. Yani Allah-u Teala birçok şey ifade etmiş burada. Kadın suçüstü yakalanmasına rağmen vazgeçmiyor. Ve Hazreti Yusuf'u
emrini yapmaya zorluyor. Ve ayrıca söylüyor ki eğer emrimi yapmazsa hapse girecek diyor. Daha sonraki ayetlerde Yusuf'un gerçekten hapse girdiğini görüyoruz. Yani Allah-u Teala'nın anlattığı bu kıssalar içinde ibret alınması lazım gelen çok olay var. Kadın hem suçlu hem güçlü. Ama kocasına ne söyledi kadın, orasını bilmiyoruz. Ama bu kadınlara açıkça itiraf ediyor kadın. Ben ondan muradımı almak istedim diyor. Murad ettiğim şeyi almak istedim diyor. Ve ayrıca kadınlara da söylemekten çekinmiyor. Eğer emrettiğim şeyi gerçekleştirmezse onun zindana atılması söz konusudur diyor. Ve küçük düşürülenlerden olacak diyor. Yusuf Suresi'nin 33. ayet-i kerimesine geliyoruz. Diyor ki Hazreti Yusuf, Kale Rabbis sicnu ehabbu ileyye mimma yed'uneni iley ve illa tasrif anni keydehunne asbu ileyhinne ve ekun minel cahilin. Kale dedi ki Rabbi Rabbim, es-sicnu hapishane, zindan, ehabbu daha sevimlidir, daha muhabbet duyarım ona, ileyye bana, mimma şeyden, yani minma, yed'uneni beni çağırdıkları, davet ettikleri şeyden, ileyhi ona, beni ona davet ettikleri şeyden, hapishane, zindan daha sevimlidir. Ve illa ve ancak yalnız başka tasrif, uzaklaştır, çevir anni benden, keydehunne onların hanımların hilesini, tuzağını. Asbu kalben meylederim, ileyhinne onlara ve ekun ve olurum minel cahilin, cahillerden. Şimdi ne görüyoruz? Yusuf kadının dediğini duyuyor. Belki de kadın diğer kadınların yanında söylüyor bunu. Hele diyor bir emrimi yerine getirmesin diyor kadınlara. O zaman diyor onu zindana attıracağım diyor. O zaman küçülmüşlerden olacak diyor. Alçaltılmışlardan olacak diyor. Hazreti Yusuf ise onun gibi düşünmüyor. Bakalım cümleciklerde ne çıkıyor ortaya. Bismillahirrahmanirrahim. Kale Rabbis sicnu ehabbu ileyye. Yusuf Aleyhisselam şöyle dedi. Rabbim zindan bana daha sevimli. Mimma yed'uneni ileyhi. Beni ona davet ettikleri şeyden. Ve illa tasrif anni keydehunne. Onların, kadınların tuzaklarından beni uzaklaştırmazsan, uzaklaştırman hariç. Asbu ileyhinne. Onlara meylederim. Ve ekun minel cahilin. Ve cahillerden olurum. Ve cümlecikleri birleştiriyoruz. Yusuf Aleyhisselam dedi ki, Rabbim zindan bana, beni ona davet ettikleri şeyden daha sevimli. Onların, kadınların tuzaklarından beni uzaklaştırmazsan onlara meylederim ve cahillerden olurum.
Burada Hazreti Yusuf'un konuşmayı duyduğu kesinlik kazanıyor. Ve Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya yalvarıyor. Ya Rabbi diyor, beni o zindana göndermeleri benim için bir problem değil. Beni o zindana gönderdikleri zaman o zindan bana beni davet ettikleri o fiili işlemekten daha sevimli. Yani Hazreti Yusuf zindanı tercih ediyor. Burada Hazreti Yusuf'un Allah-u Teala'nın standartlarına ne kadar sadık bir Allah'ın evliyası olduğu kesin hüviyette ortaya çıkıyor. Allah-u Teala Hazreti Yusuf'u sadece çok güzel yaratmakla kalmamış, ona çok sağlam bir karakter nasip kılmış. Hazreti Yusuf'u Kur'an-ı Kerim boyunca tanıdıkça babası Hazreti Yakup'un Yusuf'u neden başkalarından daha fazla sevdiği çok kesin anlaşılıyor. Bir defa Yusuf çok güzel bir çocuk. Babası onun için onu seviyor. Saniyen dürüst, ahlaklı, sağlam bir karakterin sahibi. Ve kardeşleri bu yüzden babalarının onu bu kadar çok sevmesi konusuna katlanamıyorlar. Öyleyse onun için Hazreti Yusuf'u alıyorlar, kuyuya atıyorlar. Ama Allah-u Teala onu yüceltmeye kararlı. Ve bütün bu badirelerden daha ötede daha güzele ulaşacak Hazreti Yusuf. Ve Yusuf suresinin 34. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Festecabe lehu rabbuhu feserefe anhu keydehun innehu huve semiul alim. Fe istecabe, o zaman kabul etti, icabet etti lehu ona rabbuhu, onun Rabbi. Anhu ondan, keydehun ne onların hilesini tuzağını, innehu muhakkak ki o huve semiu, en iyi işitendir. El alimu, en iyi bilendir. Festecabe lehu rabbuhu, ona Rabbi o zaman icabet etti. Fessarefe anhu keydehunne, böylece onların hilesini ondan uzaklaştırdı. İnnehu hüves semiul alim, muhakkak ki o en iyi işiten, en iyi bilendir diyor Allah-u Teala. Cümlecikleri birleştiriyoruz. O zaman Rabbi ona icabet etti. Böylece onların hilesini ondan uzaklaştırdı. Muhakkak ki o en iyi işiten ve en iyi bilendir diyor Allah-u Teala. Demek ki Allah-u Teala kadınların hilesine rağmen, kadınların arzusuna Hazreti Yusuf'u rahmet etmiyor. Ve daha sonraki kesimlerde Hazreti Yusuf'un cehenneme gitmesi söz konusu. Hazreti Yusuf'un hayatı gerçekten bir roman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve ibret alınacak olan çok yerleri var. Ve Hazreti Yusuf'un yabancı bir ülkede adım adım nasıl yükseldiğini daha sonraki ayetlerde inşallah beraberce göreceğiz.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sonsuz bir mutluluk sizlerle olsun sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Konumuz takva.

Takva, lügat manası itibariyle çekinmek, sakınmak, korkmak anlamına geliyor. Ama tasavvuf açısından takvayı ortaya koyduğumuz zaman takvanın manevi tekamülün bütününü kapladığını görüyoruz. Biliyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemek 1. Mürşide tabiiyet 2. Ruhun Allah'a ulaşması 3. Fizik vücudun teslimi 4. Mulis olmak 5. Nefsin teslimi 6. İradenin teslimi 7. 7 kademede ayrı ayrı takvaların var olduğunu görüyoruz. Bu 7 kademenin her biri ayrı bir takvayla Kur'an-ı Kerim'de ifade edilmiş. Aslında lügat manası bu olmakla beraber, çekinmek, sakınmak, korkmak olmakla beraber manevi tekamülün her kademesine ayrı bir takva ayetinin yerleştirilmesi boşuna bir olgu değildir. Takvayla manevi tekamül seviyesinin aynı noktalarda buluştuğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor her şey. Allah'a ulaşmayı dilemek, amene olmakla ifade buyuruluyor. Amene olan bir insan aslında lügat manası itibariyle iman eden bir insan. İnanan, Allah'a inanan bir insan. Ama amene olmak 7 tane kademeyi içeriyor. Ve saydığımız 7 kademe. Öyleyse bu muhtevayı Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı olarak incelediğimiz zaman Allah-u Teala ayrı ayrı takvaların olduğunu bize açık bir şekilde anlatıyor. Birinci takva, manevi tekamülün ilk adımı, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah-u Teala Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمِنُوا اِنْ تَتَّكُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمِنُوا, ey amene olanlar, ey onlar ki amene olmuşlardır, amene olanlar, in tettekullâhe, eğer Allah'a karşı takva sahibi olursanız, yec'al lekum, sizin için, yec'al, cale kılmak demek, yec'al, kılar, lekum, sizin için, furkanen, furkanlar, furkanların sahibi kılar. Furkan, doğruyu yanlıştan ayırma müessesesi. Neyse, İnsanlar belki bilmedikleri için kötü niyetleri olmamasına rağmen yanlış yaparlar. Ama ilim insanlara neyin yapılması, neyin yapılmaması lazım geldiği konusunda gerekli bütün ilmi verecektir. Öyleyse insanlar için söz konusu olan şey budur. Furkan. Sevgili kardeşlerim, Furkan müessesesi doğrunun yanlıştan ayrılmasını icap ettiren asli unsurlar. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, مِنِيْبِنَ اِلَيْهِ وَيَتَّكُوهُ وَيَكُمُ السَّلَاتِ وَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
münibine ileyhi ona, Allah'a yöner. Vettekuhu ve böylece ona karşı takva sahibi ol. Ve ekum salat ve namazı ikame et. Namazı kıl. Ekum salatı ve la tekunu minel müşrikin. Ve la tekunu ve olma. Min dendenek geliyor. El müşrikin, müşriklerden olma. Buradan çıkardığımız sonuç, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes müşrik hüviyetinde. Allah'a şirk koşan hüviyetinde. Çünkü Allah Teala bütün insanlara ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştırmaları gerektiğini açık bir şekilde ifade etmiş. Bu ayet olduğu gibi münibine ileyhi ve ettekuhu. Allah'a yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Ve la tekunen ve müşrikin ve müşriklerden olma. Bütün insanlar başlangıçta şirktedir. Sevgili kardeşlerim, şirkte olan bu insanların hedefe yürümeleri, o hedef ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimidir. Ancak Allah'a yönelmekle gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmektir. Böylece görüyoruz ki Allah Teala bir insanın manevi tekamülünün 7 safhasını 7 ayrı takvayla işaretlemiş. 7 safhayı tekrar sayalım. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması ve teslimi, fizik vücudun Allah'a teslimi, muhlis olmak, ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Öyleyse kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa o hidayete ermiştir. Bu ruhun hidayetidir. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse o da hidayete ermiştir. Bu fizik vücudun teslimi, yani ikinci teslimdir. Ruh, fizik vücut, ondan sonra nefs gelir. Kim nefsini Allah'a teslim etmişse bu üçüncü teslimdir. Son teslim ise iradenin teslimidir. Her biri bir ayrı teslimi içerir. Zaten din adı verilen sisteme baktığımız zaman İslam dininden bahsediyoruz. İslam dini teslim dini demektir. İslam kelimesi ve teslim kelimesi sin, lam ve mim adlı üç harften oluşur. Geri kalanı sesli harflerle ilavelerdir. Silim kökü, sin, lam, mim. İslam kelimesi, teslim kelimesi, Müslüm kelimesi, Müslüman kelimesi hepsi aynı kökten gelir. Sevgili kardeşlerim, ruhumuzu Allah'a teslim etmek için harekete geçmemiz ve ruhumuzun Allah'a ulaşması, teslim, fizik vücudumuzun teslimi, nefsimizin teslimi, irademizin teslimi ayrı ayrı teslim kademelerini gösteriyor. Ama her şeyden evvel Allah'a
ulaşmayı dilemek de ifade edilir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir insanın, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum şu dünya hayatını yaşarken demesi, onu kalpten söylemesi halinde o kişinin birinci takvanın sahibi olduğunu gösterir. Yardımlar Allah-u Teala tarafından yağdırılır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemeyi dilerse, Allah-u Teala buyuruyor ki, kim bize ulaşmayı dilerse, biz onu kendimize ulaştırırız. Onun bu konuda bir gayret sarf etmesi gerekmiyor demek oluyor bunun manası. Çünkü o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmak için mutlaka zikir yapması gerekir. Allah-u Teala o kişiye öyle bir zikir sevgisi verir ki, kişi bunu doyuma bir zevk olarak gerçekleştirir. Kendisini hiçbir zorlamaya tabi tutmadan, büyük bir zevk olarak o zevki Allah-u Teala verir ona, ruhunu Allah'a ulaştırır. Bu muhteva içerisinde kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bir, mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. İki, ve bu noktada ruhu vücudundan ayrılmıştır. Ve ayrılan ruh Allah'a doğru yola çıkmıştır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gökkatına ulaşacak bu ruh. Soldan sağa doğru 7 tane alemden geçecek. Ve 7. kademede zikir hücrelerinde zikrini tamamlayarak sitelin müntahadan Allah'a doğru dikey bir yolculukla yükselecek, Allah'ın zatına ulaşacak, Allah'ın zatında yok olacak. Ruh iki şekilde Allah'a ulaşır. Bir, kişi canlıdır, hayattadır ve de görevini yapmıştır. Ruhunu Allah'a bilerek, isteyerek ulaştırmıştır. Bu onun için bir mutluluk ve huzur vesilesidir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan ilk mutluluğa adımını atmıştır. Allah ona yardım eder, onu mürşidine ulaştırır. Kişi mürşide tabi olur, ruhu vücudundan ayrılır. Ayrılan ruh kişinin zikir seviyesinin artışına paralel bir seyirle birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gökkatına ulaşır ve yedinci gökkatında 7 tane alem geçerek 7. alemde buradaki netice noktalanır ve 7. gökkatında herkes ait olduğu yere tüm ruhlar ulaşır. Öyleyse takva müessesesinin başlangıç noktası bir dilektir sadece. Allah'a ulaşmayı dilemektir ve Allah-u Teala o kişiyi, o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. İkinci takva, mürşide tabiiyet takvası. Maide suresinin 35. ayet kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ve cahidû fî sebîlihi leallekum tuflihun. Ey diyor Allah'a takva sahibi olan aminolar, aminüttekullâhe. Allah'a amin olan, iman eden ve böylece Allah'a inanmanın takvasına sahip olanlar. Allah'a karşı takva sahibi olun. Ya eyyühellezine amenu, ey amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ettekullâhe, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ebtegû ileyhi vesilete. Ve ona ulaştıracak vesileyi, Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan iptiga edin.
İsteyin. Ecahüdü fi sebilihi. Ecahüdü ve cihad edin. Savaş edin. Fi sebilihi. Fi içinde. Onun yolu. Sebili. Yol hi. Onun. Onun yolunda cihad edin diyor Allah Teala. Bu cihad bir insanın nefsiyle yapacağı cihettir. Biliyorsunuz ki başlangıçta bütün nefsler baştan aşağı afetlerle donatılmıştır. Nefsin 19 afeti, öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar ve bunun gibi afetler, tam 19 tane afet nefsinizin kalbini, bütün insanların nefsini baştan aşağı kaplamıştır. İşte Allah'ın bütün insanlara emri odur ki bu afetlerden hepiniz kendinizi temizlemeye çalışın. Bu temizliğe başladığınız noktadan itibaren siz cehennemden kurtulursunuz diyor Allah Teala. Böyle bir talebin sahibi birinci takvanın sahibidir. Kim? Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Nefsindeki afetlerin böylece %51'ini yok etmeyi istiyorum. Bana da nasip et yüce Allah'ım diye kim Allah'a talepte bulunursa Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesinin sonucu Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala bu dilek istikametinde bütün insanların bir hedefe ulaşmasını istiyor. Hadis suresinin 28. ayet-i kerimesinde diyor ki ya eyyühellezine amentekullâhe, ey aminu olanlar, Allah-u Teala'ya karşı takva sahibi olun. Ve aminu bi resulihi, ve onun resullerine de iman edin. Yutikum kifleyni min rahmetiki, ki size rahmetinden iki kat versin. Yani rahmetle faz ve rahmetle salavat. Ve kendisiyle ve yec'allekum, ve sizin için kılsın, nuren, nur kılsın. Temçune bihi, onunla yürüyeceğiniz bir nur kılsın. Ve yafirlekum, ve size mağfiret etsin. Yani günahlarınızı sevaba çevirsin. Vallahi gafurun rahim, Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Öyleyse burada ne oluyor? Kişinin ruhu Allah'a ulaşıyor. Mürşide tabiyet konunun ilk adımı. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Diledikten sonraki ilk aktif adım mürşide tabiyettir. Sonra bu ikinci takvadır. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci takvayı, mürşide tabiyet ikinci takvayı oluşturur. Üçüncü takva ise ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Bu konuda Allah Teala buyuruyor ki Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde ve uzifetül cenneti lil muttakine gayri vaid hazamatu adune İkilli evvavin hafiz. Ve cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Ve uzlifetül cenneti, ve cennet yaklaştırıldı. Lil muttakine, muttakiler için gayri vaid uzak olmayarak. Hâzâ mâ tuâdûne, işte vaad olunduğunuz şey mâ şey tuâdûne, vaad olunduğunuz haza işte. Li kulli evvabin hafiz. Li için,
külli bütün evvab olanlar, evvabin, hafiz ve hafiz olanlar için. Hafiz olmak bir muhafız taşımak istikametinde kullanılıyor. Yani kim Allah'a ulaşmayı diler de Allah'a mürşidini, hacet namazını kılarak sorarsa Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. O zaman bu kişi o Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olacaktır. Tabi olursa ne olur? Tabi olursa otomatik olarak Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen bir insan Allah'tan mürşidini sormuşsa, Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmuşsa, tabi olduğu anda mutlaka ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmış olan kafileye o da katılır. Ve de neticede mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. O kişi hayatta olsa da ulaşacaktır. Yolda ölse de gene ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün ölenlerin ruhları 7 tane gök katını aşarak mutlaka Allah'ın zatına ulaşır. Ruh Allah'ın üfürmesiyle Allah'tan gelmiştir. Döneceği yer mutlaka Allah'tır. Biz insanlar canlıyken ruh ile birlikte oluruz. Allah'ın istediği bu canlı hüviyetteyken ruhumuzu kendi irademizle bilerek, isteyerek Allah'a ulaştırmamızdır. Bunu gerçekleştirebildiğimiz takdirde Allah için ermiş evliya oluruz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an velayet makamlarının ilkine adım atar. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci velayet makamıdır. Mürşide tabiyet ikinci, ruhun Allah'a Allah tarafından ulaştırılması üçüncü kademeyi ifade eder. Fizik vücudun teslimi dördüncü kademeyi, muhlis olmak beşinci kademeyi, nefsin teslimi altıncı kademeyi, iradeyi teslim etmek yedinci kademeyi ifade eder. Öyleyse yedili sistem Kur'an-ı Kerim'in temelini teşkil etmektedir. Ve kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu ulaşma süreci içerisinde birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını birer birer aşacak. Yedinci gök katında 7 tane alemden geçecek. Ve ruh 7. alemde Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, takvaların üçüncüsü Allah'a ulaşma takvasıdır. Bu noktada Allah Teala söylüyor ve uzdufetül cenneti lil muttakine galibiyet. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Haza ma tuadune. İşte vaad olunduğunuz şey budur. Haza işte bu ma şey tuadune vaad olunduğunuz şey. İşte vaad olunduğunuz şey budur. Li için külli bütün evvabin evvab olan hafiz. Hafiz olanlar için. Bütün evvab.

O kişinin başının üzerinde benden arkaya doğru uzanmış vaziyette duruyor. İşte Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sen onların üzerine kanatlarını ger dediği şey iki kolu açık Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu onların hepsinin başının üzerinde duruyor, kanatlarını germiş şekilde. Öyleyse Allah Teala'ya ruhun ulaşması konusunda Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi ne söylüyor? Zalikel yevmül hakkı. İşte o gün hak günüdür. Ve men şahittaze ila rabbihi meaba. Ki o zaman kişi, dileyen kişi kendisini Allah'a ulaştıran yolu yani sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Allah'a ulaşan kişiye Allah meab, sığınak, melce olur. Meaba kelimesi bunu söylüyor. Ve ruh Allah'a ulaşır. Allah ruha melce olur, sığınak olur. Neydi ruh? Ruh Allah'tan gelmişti. Allah'ın zatına ulaşmıştı ve Allah'tan gelmişti. Allah'tan kişinin doğuşuyla beraber ona üflenmek suretiyle vücudunun şeklini almıştı. Bu Allah'ın bütün insanlara verdiği bir emanettir. Bu emanetin Allah'a teslimi söz konusudur. İşte Allah Teala emaneti insan adı verilen en çok değer verdiği mahlukuna teslim etmiş ve emanetini geri istiyor. Bir ruh, vücuttan ayrılarak vücudun şeklini almış olan ruh, vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkıyor. Başka bir ruh, devrin imamının ruhu, kişinin başının üzerinde yere paralel bir şekilde kolları açık, kanatlarını germiş vaziyette o kişilerin başlarının üzerinde yerleşiyor. Böyle bir şeyin gerçekleşebilmesi için devrin imamının hayatta olması temel şart. Sadece hayatta olanların ruhu insanların üzerine gelir yerleşir. Yoksa hangi devrin imamı olursa olsun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların hepsinden kat kat üstündür. O bir Nebi Resul'dür. Nebi Resul'lerin de devrin imamı olanıdır. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için yaşadığı devirde bu imamet müessesesi en üstün standartları ifade eder. Çünkü bir peygamber devrin imamıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepinizin bildiği gibi son nebidir. Yani Hatem'in nebiyin, nebilerin sonuncusudur. Peygamberlerin sonuncusudur. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka resuldür. Bütün nebiler nebi resuldür. Ama bütün resuller nebi değildir. Nebilerin nebi resullerin dışındaki bütün resuller veli resuldür. Bir tek kavimde bir tek kişi nebi resul olabilir. Öteki kavimlerin de her birinde mutlaka resul vardır. Ama onların hepsi veli resuldür. Müessese bu istikamette bir form arz eder.

Hidayet Meclisi, peygamber, Farsça bir tabirdir, peygamberi ifade eder. Nebiler aynı zamanda da Resul'dür. Bütün Nebiler aynı zamanda Resul'dür. Ama bütün Resuller aynı zamanda Nebi değildir. Sadece bir tek kişi Nebi olabilir. Bir devirde Hazreti Musa ile Hazreti Harun hariç, öteki bütün devirlerde sadece bir tek Nebi var olmuştur. Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde bu müessese üstün boyutlarda bir sonuç gösterir. Ruhun tesliminden sonra fizik vücudun takvası geliyor. Âl-i İmrân 133'te Allah Teala diyor ki: "Vessâri'û ilâ mağfiretin min rabbikum ve cennetin ardühâs semâvâti vel ardu. Uiddet lil muttakîn." Rabbinizden mağfirete ve arzı yani yerleri göklerle yer kadar olan cennete koşuşun ki o cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır. Vessâri'û ve koşun ilâ ona mağfiretün mağfirete. Min rabbiküm Rabbinizden olan mağfirete. Rabbinizin mağfiretine. Rabbinizden gelen mağfirete koşun. Ve cennetin ardına semavati ve cennete koşun. Arzı göklerle yer kadar olan cennete koşun. Diyor Allah-u Teala. Uviddetli mutakin ki o takva sahipleri için hazırlanmıştır. Sevgili kardeşlerim, beşinci takva, ulyelvaf takvası. Allah-u Teala diyor ki اِنَّ لَذِينَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ تَعِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فِي اِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. Araf 201. Muhakkak ki takva sahibi kimseler şeytandan onlara gözü bürüyen bir vesvese dokunduğu zaman tezekkür ederler. Kimi? Allah'ı tezekkür ederler. Allah'ı zikrederler. İşte o zaman onlar basır edenlerdir. Yani kalp gözleriyle görenlerdir. Allah-u Teala onlara kalp gözüyle görme yetkisi vermiştir. Altıncı takva, ihlas takvası oluyor. Allah-u Teala diyor ki, Bakara 179'da velekum fil kısası hayatun. Ya ulul elbabi. Ey ulul elbab, sizin için hayatta kısasta hayat vardır. Ya ulul elbabi, ey ulul elbab. Lealekum tettekun. Umulur ki siz takva sahibi olursunuz. Maide suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Kul ya yestevil habisu vettayibu ve lev اَعْجَبَكَ كَسْرَتُ الْحَب۪يزِ اَتَّكُ اللّٰهَ يَا اُلِ الْاَلْبَابِ لَا لَكُمْ تُفْلِهُونَ. De ki habisin çokluğu, haram murdar ve fesadın yani çokluğu, senin hoşuna gitse bile habis ile taif, yani helal ve temiz ve güzel bir değildir. Ey اُلِ الْاَلْبَابِ Allah'a karşı takva sahibi olun, umulur ki siz felaha erersiniz. En son takva, salah makamının takvası. Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor: "Bela men efha bi ahdihi ettaka ve innallahi yuhibbul muttakin." Bela, hayır öyle değil. Kim Allah'a verdiği ahdini yerine getirir de takvaya ulaşırsa, yani takva sahibi olursa, muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Ve innallahi, öyleyse İnnallâhe, inne muhakkak ki Allah'e, Allah yuhibbul, yuhibbu, hubbeder, sever, muhabbet besler, muttakin, takva sahiplerine muhabbet besler, takva sahiplerini sever. Ve Âl-i İmrân suresinin 102. ayet-i kerimesi Ya eyyüellezîne âmenüttekullâhe hakkı tukatihi ve lâ temutunne illâ ve entüm müslümun. Ya eyyühellezine amenu, ey amene olanlar,
Amenettekullahi, Allah'a karşı takva sahibi olun. Hakka tukatihi. Hakka tukatihi takvayla, tam bir takvayla. Ve la temutunne, ve ölmeyin. İlla ve entüm müslümun. Müslüman olarak ölün. Yani ölmeden evvel takva sahibi olun. Ölmeden evvel takva sahibi olun, sonra ölün. Sevgili kardeşlerim, takva meselesi bir insan hayatındaki 7 safhayı muhtevasını alan bir bütündür. Sizler Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda zaten hepiniz takva sahibi oldunuz. Sonra adım adım tabi oldunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Fizik vücudunu teslim ettiniz. Nefslerini teslim edenler etti. İradelerini teslim edebilenlerin söz konusu olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Öyleyse Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın dualarımızla, dileklerimizle. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gâyril magdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliğin içinde bir defa daha birlikteyiz. Allah Teala'nın bir yeni sohbetinde inşallah birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Konumuz mürşide tabiyet şirktir diyen bir hurafeyi sizlere anlatmak. Din adamları arasında ne yazık ki bunu söyleyenler var. Mürşitlere yedek ilahlar gibi isim takan, Allah'ın ayetlerine karşı gelen birileri de var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu bağlamda Allah Teala'nın söylediklerini değerlendirdiğimiz zaman şunu görüyoruz.

Allah Teala mürşide tabiyeti farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka mürşidini Allah Teala'dan soracak. İşte Fatiha suresi ilk adımı atıyor bu konuda. Allah'tan sorulması lazım geldiğini söylüyor mürşidin. Ne diyor Allah Teala? Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş, recmedilmiş, taşlanmış şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın ismiyle, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Maliki Yevmiddin, din gününün sahibi olan, İyyâken a'budu, yalnız sana kul oluruz. Ve İyyâke nestaîn, ve yalnız senden istiâne isteriz. Mürşidimizin kim olduğunu yalnız sana sorarız. Yalnız senden istiâne isteriz. Öyleyse Allah Teala'dan istiâne istenmesi söz konusu, yardım istenmesi söz konusu. Bu yardımın muhtevasına baktığımız zaman yardımın, istiânenin Allah'tan mürşit isteme olduğunu görüyoruz. Şimdi Allah Teala İyyâke nâbudu ifadesiyle, yalnız sana kul oluruz ifadesiyle insanların sadece Allah'a kul olabileceğini ifade ediyor. İyyâke nestaînle de yalnız senden istiâne isteriz. Mürşidimizi yalnız sen belirleyebilirsin. Mürşid kimden sorulur? Yalnız Allah'tan sorulur. İyyâke nestaîn ifadesi bunu ifade ediyor. Niçin? İhtina sıratel müstakim. Mürşidimizi senden sorarız ki ona tabi olalım. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılsın ve senin sırat-ı müstakimine ulaşsın bizi. Böylece sırat-ı müstakimine ulaştır. Ruhumuz senin sırat-ı müstakimine ulaşsın da sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülük isimli bir yolculuk yapsın ve senin zatına ulaşsın. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizin bu dizaynına baktığımız zaman gördüğümüz odur ki Allah Teala'nın indinde insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir müessese var, kurulmuş. Ve ruhun Allah'a ulaşması sırat-ı müstakim isimli bir yolla gerçekleşir. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi bunu veriyor. Allah Teala diyor ki kim Allah'a mülaki olmayı, ulaşmayı ve ona sarılmayı, Allah'ın zatında yok olmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
ruhumuzun Allah'a ulaşması söz konusu. Bunun için ruhumuzun sırat-ı müstakime ulaşması söz konusu. Sırat-ı müstakim için de, ruhumuzun sırat-ı müstakime ulaşabilmesi için de istihane ile mürşidimizi Allah-u Teala'dan isteyeceğiz. İyyâke nestaîn, İyyâke yalnız senden nestaîn, istihane isteriz diyoruz. Allah'tan başka hiç kimseden istihanenin istenemeyeceği vakasıyla karşı karşıyayız. Mürşidimizi Allah'tan sormak mecburiyetindeyiz. Ve bunu Allah Teala bir farz emir olarak söylüyor bize. Mürşide mutlaka ulaşmamızı farz emir olarak vermiş Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde. Diyor ki ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete, ey amir olanlar, bir defa daha takva sahibi olun ve Allah'tan mürşidinizi isteyin diyor. Sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa, sizin ruhunuzu kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin diyor. Öyleyse Allah'tan isteneceğini Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi de söylüyor. Fatiha suresi de söylüyor. İyyâke nestaîn diyoruz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bir değil, iki ayet daha var. Bakara 45 ve 46. Bu Fatiha suresinde Allah Teala'nın bir ilavesi de var. Sıratellezine en'amte aleyhim. O yol ki, o sırat-ı müstakim ki, üzerlerine, yani başlarının üzerine nimet verilenlerin yoludur. Çünkü tabiyet sırasında mutlaka devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip önden arkaya doğru yatay olarak yerleşir. Bu Allah'ın o kişinin başının üzerine verdiği bir nimettir. Ve kişi bundan sonra ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri de bu istikamette Allah'ın açık bir hüviyetini taşıyor. Vestaînû bis-sabrı ves-salâtı innehâ ekebîrâtun illâ alel-hâşiîn ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbehum ve ennehum ileyhi râciûn. Sabırla ve namazla, yani hacet namazıyla Allah'tan istianeyi, mürşidinizin kim olduğunu sorarak Allah'tan mürşidinizi isteyin diyor Allah Teala. Bu zor bir iştir, kebiretün bir iştir, büyük bir iştir. Aşağı yukarı imkansızdır. Kimler için? Allah'a ulaşmayı dilememiş olan bir insan için bu imkansızdır. Çok zor, büyük bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki Allah'a mülaki olacaklarına, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını Allah'a mülaki kılacaklardır, ilka edeceklerdir. Ruhlarını Allah'a ilka edeceklerdir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
ruhumuzun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması diye bir olaydan bahsediyoruz. Ruh Allah'a ulaşır ve yok olur. Ama görüyoruz ki bunun için önce mürşidimizi Allah-u Teala'dan soracağız ve önünde diz çöküp tövbe edeceğiz. Mürşide tabiyet şirk midir? Öyle söylüyor. Bir din adamımız. Bu sevimli din adamını hepiniz zaten biliyorsunuz. Defaatle bunu söylemiştir. Mürşide tabi olmak şirktir. Yedek ilahlar ediniyor insanlar diyor. Yedek ilahlar sözü kime ait biliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bu tarzdaki Kur'an-ı Kerim'i bilmeyen din adamları her zaman her yerde var olmuştur. Zamanımızda da elbette olacaktır. Onlara Kur'an-ı Kerim'i öğrenmelerini tavsiye ediyoruz. Bizimki bir tavsiye sadece. Dilerlerse incelerler, özellikle bizim söylediklerimizi incelerler, her şeyi yerli yerine oturturlar. Dilerlerse incelemezler ve cehaletleri içinde bu kabil sözleri söylerler. Mürşide tabiyet şirktir. Cahil dediğimiz bu insandır. Bunu söyleyebilen bir insan bu konuda cehaletin içindedir. Mürşide tabiyet şirk olmadığı gibi Allah'ın temel emridir. İşte Allah Teala açıkça söylüyor. Hacet namazı kılarak Allah'tan mürşidinizi, istaneyi isteyin diyor. Fatiha suresinde de biz Allah Teala diyoruz. Allah Teala'ya diyoruz. Yalnız senden mürşidimizi isteriz. Bizi sırat-ı müstakime ulaştırman için ve bundan sonra diyoruz ki o sırat-ı müstakim ki başların üzerinde nimet taşıyanların yoludur. Nasıl bir nimet? İşte sevgili kardeşlerim, kim mürşide tabi olursa, bu tabi olan kişi o noktaya 12 tane ihsan olarak gelmiştir. Allah Teala o kişi üzerinde rahim esmasıyla tecelli etmiştir. Kör olan bu kişinin, mürşide karşı kör olan bu kişinin görme hassasını açmıştır. Görmesini temin etmiştir mürşidini mürşit olarak. İşitme hassasını ve kulaklarını açmıştır. Görme hassasını ve gözünü açmıştır. İşitme hassasını ve kulaklarını açmıştır. İdrak hassasını ve kalbini açmıştır. İdrak etmiştir kişi onun mürşit olduğunu. Sonra ne yapar Allah-u Teala? O kişiye rahim esmasıyla ulaşır. Sonra ne yapar? O kişinin kalbini Allah'a çevirir. Sonra Allah'a ulaştırmayı dilediği o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Sonra o kişi namaz kılar. O kişi zikir yapmaya başlar ve yaptığı zikrin muhtevası olarak da kalbine Allah'ın rahmet nuru %2 nispetinde yerleşir. Bu o kişinin huşu sahibi olması manasına gelir. Bu huşu sahipleri işte o huşu sahipleri hacet namazını kılacak olan huşu sahipleri. Çünkü huşu sahibi olunca %2 rahmet nuru girince kalbine kişi huşu sahibi olur.
hacet namazını kılar ve Allah'tan mürşidini sorar. Allah o zaman onlara mutlaka Bakara Suresinin 45 ve 46. ayetleri gereğince mürşidini gösterir. Bu kişi Allah'a inanıyor. Bir, Allah'a insan ruhunun hayattayken ulaşmasına inanıyor. İki, bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Üç, ve bir de Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın mutlaka ruhunu kendisine ulaştıracağına da kesin olarak inanıyor. İşte bu dört inancın sahibi olan bir kişi söz konusu. Bu dört inancın sahibi ise o kişi hacet namazını kılar, Allah-u Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Diyor ki, alallahu kasus sebiyle, sebillerin tayini ve tespiti Allah'ın üzerine vazifedir. Allah her sebili o mürşidin dergahından devrin imamının dergahına ulaşan yere yatay bir manevi yol olarak tayin etmiştir. Bütün sebiller devrin imamının dergahına ulaşır. Hangi mürşidin dergahında tabiyet gerçekleşmişse ruh orada vücuttan ayrılır. O anda vücuttan ayrılır. İşte tabiyetin tecellisi odur ki kişi mürşidinden tam 12 tane ihsan alır. Birinci ihsan, Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelip yerleşmesidir. İkinci ihsan, gene Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin kalbinin içine iman kelimesinin yazılmasıdır. Bu iki olay mürşide tabiyetle gerçekleşir. Kimin kalbine Allah Teala imanı yazmışsa o kişi imanı artan bir mümin olmuştur. Daha önce Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu kademelerin hepsinden geçmiştir. Hacet namazını sorma hakkı doğmuştur. %2 nur birikimi gerçekleşmiştir kalbinde ve Allah ona mürşidini göstermiştir. O mürşide ulaşıp tabi olmuştur. Bu ihsanla tabiyettir. Tam 12 tane ihsan alarak tabiyetini gerçekleştirmiştir kişi. Ve bundan 14 asır evvel bütün sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a 12 tane ihsanla tabi oldular. Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi, Habibim orada sana tabi oldukları zaman, biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tecelli halindeydi. Ve de bütün sahabe Allah'ın emri üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. O sabikun el evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir kısmı da ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Yani tabiinden oluşuyordu diyor. Sabikun el evelin. Şimdi de sabikun el ahirinlerin zamanı, sizler sabikun el ahirin olacaksınız sevgili kardeşlerim. Sonraki sabikunlar. Sizlerin içinden de mürşitler oluşmuş durumdadır hamdolsun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her biriniz gittiğiniz her yerde bu vasfın sahibiyseniz, cezbeniz varsa, Allah'ın müsait standartlarına sahipseniz, bir mürşit olarak, vekil mürşit olarak görevinizi hepiniz yapabilirsiniz. Önemli olan bu tövbede cereyanın geçmesidir.
Kim bu konuda tövbeyi verirse, cereyan geçirebilecek olan birisi, onun başının üzerine mutlaka devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Öyleyse şöyle söylüyor Allah-u Teala Mü'min 15'te, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. İşte Allah'ın emrini tebliğ etmek üzere gelen bu ruh, Allah-u Teala tarafından gönderilen devrin imamının ruhudur. Allah'ın emrini tebliğ için geliyor. Ne diyor o kişinin vücudundaki ruha? Senin Allah'a mülaki olman, ilka olman, ulaşıp Allah'ın zatında yok olman zamanı geldi. Vücudu terk et, Allah'a geri dön diyor. Mücadele Suresinin 22. ayeti girmesi aynı zamanda kalbin içine iman yazılmasını gerektirir. Böylece mürşide tabiyette kişi 3 tane Allah'tan nimet aldı. Daha arkası var mı? Elbette var. O kişinin Allah'tan aldığı 4. nimet, o kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesidir. Furkan Suresi 70. ayet-i kerime. Kim Allah'a ulaşmayı diler ve mürşidine tabi olursa ve böylece nefs tezkiyesine başlarsa, amelü salihata başlarsa, o imanı artan bir mümindir. Allah onun günahlarını sevaba çevirir, seyyiatini hasenata çevirir diyor Allah-u Teala. Öyleyse devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor, kişinin kalbinin içine iman yazılıyor, arkadan da o kişinin bütün günahları affedilmekle kalmıyor, sevaba çevriliyor sevgili kardeşlerim. O kişinin günahları sevaba çevriliyor. Sonra ne oluyor? Bu kişi mürşidine tabi olmuş. Günahların sevaba çevrilmesi tabiyetin bir bölümüdür. Ondan sonra ne oluyor? O kişiye Allah-u Teala o güne kadar her kazandığı bir derece için 10 katını verirken o günden itibaren 100 katını vermeye başlıyor. Ve bu 1'e 700'e kadar yükselecektir. Ruh vücuttan ayrılacaktır. Allah'a doğru yaptığı seyri sülük isimli yolculuk bütün insanların üzerine farzdır. Rabbine geri dön emrini Allah-u Teala verdiği için farzdır. Bu farzın gerçekleşmesi sırasında 1. kata ulaşabilmesi için kişinin nefsinin kalbinde %7 nur birikimi lazım. 2. fazla birikimi lazım. 2., 3., 4., 5., 6., 7. katlarda hep %7, %7 bu fazla birikimi artarak kişi Allah-u Teala'ya ulaşacaktır. İşte o gün Allah-u Teala kişinin kalbinin içine iman kelimesini bunun için yazıyor. İman kelimesi bir manyetik alanın sahibi olarak yazılır kişinin kalbine. Ve kişi bu noktadan itibaren, yani bir şeyine tabiyetle Allah'ın kalbine iman yazdıktan sonra zikir yaparsa, Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur o kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır ve kişinin kalbinde Allah'tan gelen bu nurlar %2 rahmet nuru olarak kalbin içine, evvelce girip yerleşen nurlara ilave olarak artık rahmet nuru o kişinin kalbinde yer edemez. %2 rahmet yerleşmiştir. Şimdi fazıllar girmeye başlamıştır nefsin kalbine. Fazılların manyetik alanı Allah'ın o kişinin kalbine yazdığı iman kelimesinin manyetik alanının zıttı olan manyetik alandır. Bu sebeple birbirlerini çekerler. Kalbi tamamen doldurmuş olan fazıllardan iman kelimesinin etrafında olanlar iman kelimesine
yapışırlar ve o sahayı işgal ederler. Böylece ilk %7 nefsin kalbi fazıllarla işgal edildiğinde ruh birinci gök katına ulaşır. Devam eder. İkinci defa, üçüncü defa, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi o kişinin fazıl birikimin nefsinin kalbinde oluşur. %2 de rahmet birikimi vardı. Yedinci gök katı yedinci defa %7 nur birikimiyle aşılır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katları kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatına ulaştığı zaman da bu konu bir hedefe varmıştır. Ruh Allah'ın zatında yok olur. Fani olur. Bu makam fena fillah makamıdır. Allah Teala'nın verdiği emir gerçekleşmiştir. İrci'i ila Rabbiki, Rabbine rücu et emri gerçekleşmiştir. Ne diyordu Allah Teala? Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde bunu söyleyen Allah Teala, Rabbine rücu et emrini veren, geri dönerek Rabbine ulaş emrini veren Allah Teala, Müzemmil 8'de diyor ki, Veskür ismi Rabbike ve tebettil ileyhi tebtiyle Allah'ın ismiyle zikret ve bu zikir sebebiyle her şeyden kesilerek Allah'a ulaş, ruhunu Allah'a ulaştır. İşte ruhun Allah'a ulaşabilmesi için evvela nefsin kalbinde nurların toparlanması lazım %7. Bu ancak nefsin kalbine yazılan iman kelimesiyle mümkün. Ve bu tabiyet sırasında, tabiyetle birlikte kişi zikretmeye başlarsa, Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat, o kişinin kalbine beraberce gelmeye başlar. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ne kadar zikrederse zikretsin, o kişiye Allah'ın ne rahmeti ne fazlı asla gelmez. Gelebilmesi için o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Diledikten sonra mürşidine tabiyeti lazım. Tabiyetten evvel nur gelebilir mi? Evet. %2 rahmet nuru gelebilir. Kişinin zikriyle tabiyetten evvel gelir. Kalbin rahim esmasının tecellisiyle %2 aydınlanması temin edilir. Bu rahim esmasının başladığına işarettir, delildir. Ama %2'nin ötesinde oluşamaz. Asıl kişinin nefsinin kalbini tezkiye eden nur, fazıllardır. Fazıllar da bir kişi ancak mürşidine ulaştıktan sonra rahmet nuruyla birlikte girebilir. Rahmetle faz, rahmetle salavat beraberce gelen nurlardır. Kişi mürşidine tabi olduğu zaman aldığı nimetlerden birisi de bu zikir sebebiyle kalbinin Allah'ın nurları dolmasıdır. Peki, başka cephelerden durum ne? Başka cephelerden de durum aynıdır. O kişi nefs tezkiyesine başlar. Nefsinin kalbine bu nurların girmesi o kişiye verilen yeni bir nimettir. Nefs tezkiyesinin %7 nur biriktirmesi. Başka ne olur? O kişinin fizik vücudu nefs tezkiyesi afetleri yok edeceği için afetlerin sayısal azalması sebebiyle nefs aynı kaldığı cihetle nefs afetlere karşı güç kazanır. Fizik vücutta nefsin güç kazanması oranında o da afetler zayıfladığı için onlara galibiyeti giderek daha üst boyutta olacaktır. O kişinin iradesi de nefsin afetlerinin zayıflamasını paralel olarak güçlenecektir. İşte mürşide tabiiyet görüyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mürşide tabiiyet kişiye bunları sağlıyor. Devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesini, bir kalbine nefs tezkiyesini sağlayacak olan iman kelimesinin yazılmasını, ki üç, kişinin bütün günahlarının affedilip
sevaba çevrilmesine. Hani şu mürşide tabi olmak şirkmiş ya, işte o şirki hangi Allah-u Teala'nın sevgilisi işlerse, o şirki işleyenlere Allah-u Teala bu mükafatları veriyor. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Kendi ruhu vücudu terk edip Allah'a doğru yola çıkıyor. Çünkü üzerine defaatle farz kılınmış ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Allah'ın bütün insanlara temel emri. Üçüncüsü, bu kişinin bütün günahları sevaba çevriliyor. Sonra böyle bir insan zikir yapıyor. Nefsinin kalbine gelen nurlar nefsin kalbinde yerleşmeye başlıyor. Nefs tezkiyesi oluşuyor. Fizik vücut afetlere karşı güçleniyor. Nefs afetlere karşı güçleniyor. Ruh vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkıyor ve Allah'a ulaşıyor. Hepimizin üzerine farz, ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Hani insanların şirk dediği, mürşide tabiyet şirk dediği bu olay, bir insanın ruhunun Allah'a ulaşması için vücuttan ayrılmasını temin ediyor. Ve nefsin kalbine nurların birikmesini temin ediyor. Öyle ki bu nurlar 7 defa %7'lik rakamı tamamladığı zaman kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşmış ve Allah'ın zatında yok oluyor. Öyleyse şirk dedikleri mürşide ulaşmak sadece bunu sağlıyor. Allah-u Teala da ruhumuzun Allah'a ulaşmasını, mürşidi nasıl farz kılmışsa Allah-u Teala, ruhumuzun Allah'a ulaşmasını da farz kılmış. Söylemiştik, irci'i ila Rabbiki diyor Allah-u Teala. Rabbine rücu et, geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Veskür ismi Rabbike ve tebetillilehi teptila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş diyor. Öyleyse bu farz kılınmış olan bir defa daha Allah-u Teala Allah'ın bir emri olduğunu söyleyerek farz kılıyor. Rad 21'de وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَى وَيُوَافُونَ سُوَيْلِ سَحْبَ وَيَحْشَرْنَ رَبِّهُمْ diye devam ediyor Allah-u Teala. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَى ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah-u Teala. Onların Allah'a ulaştırmalarını, Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor onlar. Öyleyse ruhumuzun Allah'a ulaştırılması üzerimize farz sevgili kardeşlerim. Allah Teala hangi konuyu emir olarak verirse o üzerimize farz hüküm doğuruyor.
İşte böyle bir sonuç Allah-u Teala tarafından insanlara hediye edilmiş bir mürşide tabiyetle 7 tane nimet veriliyor kişiye. 12 tane ihsanla mürşidine ulaşan kişiye sadece. Allah'a ulaşmayı kişi dilemezse 12 tane ihsanı alamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin tabiyeti o kişiye hiçbir fayda sağlamaz. Hiçbir değişiklik olması mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin, ya Rabbi senin bunca ermiş evliyan oluşmuş, ben de o ermişlerden birisi olmak istiyorum. Sana ermiş ruhunu sana ulaştırmış evliyalardan birisi kıl beni tarzındaki bir dilek. Ya da ya Rabbi ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Benim ruhumu sana ulaştır tarzında bir emri, bir talebi Allah'a ulaştıran kişi Allah'ın istediği Allah'a ulaşma dileğinde bulunmuştur. Mutlaka bu kişiye Allah-u Teala söylediğimiz yardımları yaparak onu 14. basamakta huşu sahibi kılıp, hacet namazını kılıp, mürşidini gösterip mürşidine ulaştıracaktır. Allah-u Teala mürşidi farz kılsın, mürşidi Allah'a ulaştırsın, tabiyet de insana 7 tane nimet versin ve neticede kişinin ruhu Allah'a ulaşsın, Allah'ın farz kıldığı bir hususu gerçekleştirsin. Sonra da birisi çıkıp desin ki, mürşide tabi olmak şirktir. Ve bir kardeşlerim, ne yazık ki böyle söyleyen insanlar var. Bunlar din öğreticiler. Tabiatıyla bundan hüzün duyuyoruz. Ama insanın ağzı torba değil ki büzesiniz sevgili kardeşlerim. Herkes dilediğini söyler. Biz sadece hurafeleri, Kur'an'a ters düşen iddiaları sizlere anlattık bu konuşmamızda. İşte kim diyorsa ki mürşide tabi olmak şirktir. Allah-u Teala'nın söyledikleri bunlar, mürşide tabi olmak farzdır. Yetmez. Mürşid seçimi insanların hiçbirisine ait değildir. Mürşidin tayini Allah yapar. Mutlaka hacet namazı kılıp mürşidinizi Allah'tan soracaksınız. Sorma mahalliniz, sorma keyfiyeti sadece Allah'tan sormakla noktalanır, tamamlanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere doyum olmaz. Ama sözlerimiz burada inşallah tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın indinde, sevgili kardeşlerim, hepiniz için Allah'ın bir dizaynı söz konusu. O hepinizin Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor. Sonra da mürşide ulaşıp tabiyetinizi istiyor. Bu devirde irşat makamlarının en üst noktasında olan kişi biziz. Dolayısıyla hangi mürşide insanlar tabi olurlarsa olsunlar, tabi oldukları mürşitler mutlaka bize tabi olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mürşide tabiyet şirktir tarzındaki bir hurafeyi daha Allah'ın ayetleri yerle bir etmiş durumdadır. Öyleyse din adamları bu tarzda hataları
yapmamalılar diye düşünüyoruz. Onları çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Ey din adamları, sizleri gerçek anlamda seviyoruz. Biz sizleri seminere davet etmiştik 3 gün süreli ama sizlerden hiçbiriniz gelmediniz. Orada Allah-u Teala'nın bir seminerinde 3 gün beraber olacaktık. Bütün bu konuları daha bundan 10 sene evvel halletmiş olacaktık. Ama olmadı sevgili kardeşlerim. Gayretlerimiz netice vermedi. Ve hurafeler hala etrafta dolaşıyor. İnsanlar yanlış şeyleri hala söyleyebiliyorlar. Ama biz de görevimizde o yanlışları düzeltmektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mürşide tabi olmak şirktir tarzındaki bir hurafeyi burada huzurlarınızda çürütmenin ve sizlere doğruyu söylemenin huzurunu yaşıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühüm. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sohbet mi? Evet, sohbet. Bunu bizim kardeşlerimizden birisi sohbet sohbeti diyor. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinizin mutlu olması için hayatımızı Allah Teala sizlere vakfetti. Sizler için yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Sizler için varız. Sizlerin mutlu olmanız tek dileğimiz. Ve size mutluluğu yaşatmak için

Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve hepinizden istediğimiz sadece bir tek şey var. Tek bir şey. Allah'ın ve onun yeryüzündeki temsilcisi olan bizim hepinizden istediğimiz bir tek şey var. Mutlu olmanız. Allah Teala bize bunu emretti. Hayatımızı sizin mutluluğunuza adamak. İşte sevgili kardeşlerim, 32 yıldan beri sizleri mutlu etmek için varız. Sizleri mutlu kılmak için yaşıyoruz. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah Teala insan adı verilen mahlukunu kainattaki en büyük nimetiyle nimetlendirmiş. Bize ruhundan üfürmüş. Ama ruhunu, üfürdüğü ruhu geri istiyor. Manevi tekamülünüz için diyor, manevi gelişmeniz için, manevi güzellikleri yaşayabilmeniz için bunu yapmanız lazım diyor. Ruhunuzu diyor, hayattayken diyor, bana diyor, ulaştırmanız diyor, lazım diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Şu insanlığa bakıyorum. Ne olur ki sevgili kardeşlerim? Ne kaybederler ki? Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bunu gönülden dilemek istiyorum. Ne olur? Gönülden dilememi temin et. Biliyorum ki ben bunu gönülden dilediğim takdirde ben sana ruhumu ulaştırmayacağım. Sen benim ruhumu kendine ulaştıracaksın. Çünkü öyle söylüyorsun. Ey Yüce Allah'ım, ne olur benim de ruhumu kendine ulaştır. Yoksa Allah Teala sahiden öyle mi söylüyor? Yani kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu hop kendime ulaştırırım. Öyle mi söylüyor? Aynen. İşte Rad Suresi 27. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Allah dalalette kalanları bırakır. Dalalette olanları dalaletleri üzere bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama diyor o dalalette olanlar var ya o dalalette olanlardan ki herkes doğuştan itibaren dalalettedir. O dalalette olanlardan diyor her kim bana ulaşmayı dilerse diyor. Bu dalalette olan bütün insanlardan her kim bana ulaşmayı dilerse diyor, o bana ulaşmaz diyor. Ben onu kendime ulaştırırım diyor. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Sevgili kardeşlerim, daha güzel bir müjde olabilir mi? İlk defa bizi dinleyenler, bunun ne kadar büyük bir müjde olduğunu biliyor musunuz? O Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhunuzu Allah'a ulaştıracağınız güne kadar geçecek olan o 7-8 aylık devre, bilemediniz 10 aylık devre, bazen daha kısa zamanda 5-6 ayda gerçekleşebilen devre, sizin hayatınızın daimi zikre ulaştığınızdan daha çok mutlu geçeceği bir devreyi ifade eder. Daimi zikre ulaşan insan daha fazla mutlu olmaz mı? Çünkü nefsinde hiç afet kalmamış. Ruhunu da Allah-u Teala'ya ulaştırmış. Oh keka. Her şey yolunda. Evet mutlu. Ama onun mutluluğu bu 7-8 aylık devredeki mutluluktan daha azdır.

Allah Teala bir insan şeytanın tasallutundayken, şeytanın ona devamlı engeller çıkarması olayını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilerse, şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyetini Allah Teala bıçakla keser gibi keser atar. Ne diyor? Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunip diyor. Allah dilediği kişiyi, dilediğini kendisine seçer. Kimleri seçer? Kimleri seçmez demek daha kolay. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama aynı zamanda bütün insanları Allah'ın yolundan men eden, men etmeye çalışan, Allah'a ulaşmayı dilemekten men etmeye çalışan insanlar, bu insanlar özel yapıdadır. Sevgili kardeşlerim, o öğrendikleri yanlış din öğretisini doğru zanneden alimler. İşte şeytanın bütün insanların başına ördüğü en büyük çorap budur. Hani bir tabir vardır ya, başına çorap örmek diye. İblis ne ister? Sadece bir tek şey ister. Kendisinin cehenneme gitmesine sebebiyet veren Adem Aleyhisselam olarak kabul eder. Adem Aleyhisselam Allah'tan yaratmasaydı, şeytanın da cehenneme gitmesi söz konusu olmayacaktı. Ama yarattı. Ve Adem Aleyhisselam'ı yarattı. Ve onun dışındaki bütün mahluklara dedi ki, şeytanlara ve cinlere yani, onu organik topraktan yarattım ve ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi hepiniz ona secde edin. Yani o, siz yarattığım ne kadar mahlukum varsa hepinizden daha üstündür diyor Allah Teala. Onun için diyor ona, Adem Aleyhisselam'a secde edeceksiniz diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Adem Aleyhisselam'a secde etmek. Bütün melekler Allah Teala emri verir vermez hepsi Adem Aleyhisselam'a secde ediyor. Onların arasında bulunan cin tayfesinden olan, neden cin tayfesinden diyoruz? Çünkü dumansız ateşten, enerjiden yaratılmış, enerjiden yaratılanlar cinler. Şeytan da cin. Şeytan bir cindi diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde. Diyor ki, sen diyor onu topraktan yarattın diyor. Salsalin adı verilen bir topraktan yarattın. Ama beni enerjiden yarattın. Ben diyor ondan üstünüm.

Allah Teala diyor ki sen cehennemi hak ettin. Cehennemde seni cezalandıracağım. İblis de diyor ki Ya Rabbi benim hayatımı kıyamet gününe kadar uzat. Ben senin insan adı verdiğin bu mahlukun ileride vücuda getireceği bütün nesilleri senin yolundan ayırmak için çalışacağım. Onları kendimle beraber cehenneme sürüklemek için çalışacağım. Ben ve benimle beraber olan bütün şeytanlar demek istiyor. Şeytanların sayısı her geçen gün artıyor. Öyle ki herkesin etrafında en az bir şeytan her zaman hazır ve nazırdır. Bütün gücüyle o insanı mağlup etmeye çalışır. Madde bir, şeytanlar son derece zeki mahluklar olarak yaratılmışlardır. Her türlü kötülüğe akılları olağanüstü bir şekilde insan dizaynının ötesinde bir olağanüstülükle çalışırlar. Bütün gayeleri gene bütün kelimesini kullanacağız. Bütün insanları cehenneme taşımak. Kendisiyle beraber bütün insanları cehenneme taşımak. İblis ve onun avanesi olan bütün insanların etrafında bulunan bütün şeytanların temel hedefidir. Şeytan isimli şeytan grubunda olan cinlerin. Cin şeytanlar. İnsan şeytanlar da var mı? İnsanlardan da kim insan olarak yaratılmasına rağmen hayatını kötülüğe adarsa, şeytanın tesirinde şeytanca işler yaparsa onlar da insan şeytanlardır. İnsan şeytanlar başkalarının kötülüğünü isteyen, özellikle kötülük yapmak için yaşayan, özellikle insanları cehenneme sürüklemek üzere yaşayan kendisiyle beraber. Kendisi cehenneme girecektir. Ama insanları da her türlü aldatma metodunu tatbik ederek cehenneme sürükleyecek olan şeytanlar. Sürüklemek için hayatını vakfetmiş olan, vakfedecek olan şeytanlar. Şeytanlar binlerce sene yaşarlar. Ama iblis insanların var olduğu süre boyunca milyarlarca sene yaşayacaktır. Ve kıyametten sonra gideceği yer cehennemin en alt katı olan esfel-i safilindir. Cehennemin ta dibine, en dibine girecektir. İşte bu şeytan adı verilen iblis ve onun hempaları, onun takımı herkesin etrafında bulunan bu korkunç mahluklar insanlara sanki onların kendi düşünceleriymiş gibi bu hissi vermek suretiyle insana yaklaşırlar. Yani insan sanki kendisi düşünüyormuş gibi zanneder. Şeytanın kendisine verdiği vesveseleri öyle korkunç bir mahluk ki neye karar vermek isterseniz kararı verdiğiniz anda o kararı değiştirmeniz için her şeyi yapar. Basit bir misal verelim. Bir şehirden kalkıp başka bir şehre gitmek istiyorsunuz. Gitmek isteği
aklınıza geldi, şeytan hemen devreye girer. Oraya gitmemeniz için ne kadar mantıklı sebep varsa inanılmayacak bir zekayla o mantıklı sebepleri evvela birini söyler, ikna edemezse bir tane daha söyler, ikna edemezse bir tane daha söyler. Ve eğer siz bu inandırıcı delillerin karanlığı altında temel hedefinizden vazgeçerseniz, o zaman değişik bir olayla karşılaşacaksınız. Bu sefer de sizi o değişmiş olan fikrinizin tamamen zıttı olan başlangıçtaki hedefiniz istikametinde o birinci hedefe dönmenizi sağlamak üzere ikna etmeye çalışacaktır. Ne kadar azim bir tecellidir ki çoğunlukla birinciyi de başarır, ikinciyi de başarır. Başarırsa ve siz o yere gitmeme kararını aldıktan sonra tekrar gitme kararını alırsanız, o ana kadar söylemediği yeni deliller ortaya sürerek sizi tekrar gideceğiniz yerden vazgeçirmeye çalışır. Bütün insanlar bunu kendi akıllarının, muhayyilelerinin birer mahsulü zannederler ve de düşünceleri devamlı değiştiren iblisin elinde oyuncak olurlar. Sevgili kardeşlerim, deneyin. Bunu bütün boyutlarıyla yaşayacaksınız. Vazgeçmezseniz eğer, belki 10 defa gitmeyi dileyeceksiniz, 10 defa da gitmemeyi, belki çok daha fazla. Ama bunu durdurabilirsiniz. Onun iblis olduğunu, bu hem pozitifi size enjekte etmesinden, onu kabul ederseniz, hem negatifi enjekte etmesinden derhal anlarsınız. Yani o sizin içinize fit sokar. Sevgili kardeşlerim, şimdi böyle bir statüde düşmanınızı tanıyorsanız probleminiz yok. Hatta siz onunla alay edebilirsiniz. Nasıl alay edersiniz? Onun sizi verdiğiniz karardan caydırmaya çalışması üzerine ona caymış gibi görünebilirsiniz. Sonra da bir sürprizle onu karşılaştırabilirsiniz. Fikrinizi tatbik ederek. Buraya ulaşmak hiç de kolay bir şey değildir, deneyen bilir. Ve sevgili kardeşlerim, denediğiniz zaman bu korkunç mahlukun ne kadar zeki bir mahluk olduğunu, İkna kabiliyetinin ne kadar yüksek olduğunu göreceksiniz. Sağlam bir imanla Allah'a bağlanmışsanız, Allah-u Teala'dan mutlaka yardım alırsınız. Onun için bir karar alırken Allah'tan yardım dileyin. Şeytanın sizi tuzağa düşürmemesi için yardım alın. Bu yardıma rağmen iblisin çoğu zaman gene sağdan soldan taşmalar yaparak sizi etkilemeye çalıştığını hissedeceksiniz. Yapmanız lazım gelen de kararı verdiğiniz zaman, kararı vermeden önce bütün delilleri, bu konuda kullanabileceğiniz olan malzemenin hepsini düşünün, bir karara varın. Bu kararı iblisin değiştirmesine müsaade etmeyin. Ve siz de onunla alay edebilirsiniz.
onun değiştirme gayretlerine karşı çıkın. Ne kadar çok alternatif vücuda getirdiğini göreceksiniz. Sizin fikrinizi değiştirebilmek için de neticede ikna olmuş gibi görünün. Sonra mı? Sonra kararınızı mutlaka uygulayın. İşte o zaman şeytanı deli edersiniz. Orhan Veli'nin şiiri gelsin aklınıza. Deli eder insanı bu dünya, bu gece, bu yıldızlar, bu koku, bu tepeden tırnağa çiçek açmış ağaç. Sevgili kardeşlerim, iblis mi? O sizin düşmanınız olmaya layık bile değildir. Düşmanınız bile olmaya layık değildir. O kendisini insanları cehenneme göndermek üzere vazifelendirmiş bir zavallıdır. Yapabileceği hiçbir şey yok. Gideceği yer cehennem. Ve bütün gayretiyle bütün insanları cehenneme sürükler. Hedefi budur. Ne yazık ki insanların büyük, çok büyük bir kısmı cehenneme gidecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki bana ulaşmayı dileyin. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâhu. Allah dilediğini kendisini seçer. Ve yehdi ileyhi men yünib. Ve o seçtiği %95'ten fazla insanın arasından onların belki %1'ini hedefe ulaştırır. Onlar Allah'a ruhunu hayatta iken ulaştırmayı dileyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'a bunu tanıdıkça, zikrinizi arttırdıkça yaklaşacaksınız. Önce bir hoşlanmakla başlar olay. Allah'tan hoşlanırsınız. Sonra Allah'ı seversiniz. Sonra Allah'a aşık olursunuz. Ama önemli olan iradeyi de Allah'a teslim ederek Allah'a hayran olmaktır. Ey sevgili kardeşlerim, şeytandan korkmayın. Siz onu alay konusu edebilirsiniz. Düşüncelerinizi kontrol altında tutun. Hatta ona kanmış görünün. Düşüncelerinizi kabul etmiş gibi onun düşüncelerini bir şekle sokun. Ondan sonra da gene o aklınızdakini gerçekleştirerek ona bir şut atın. Çok fena içerleyecektir bu işe. Ama yapabileceği hiçbir şey de yoktur. Yapabileceği eli ona verilen tek imkan insanları kandırmasıdır. Kandırma yetkisinin detaylarına sahip. Kandırma standartlarının o korkunç zekasıyla bütünlüğüne sahip. Korkunç bir zekası var sevgili kardeşlerim. Onunla konuştuğunuz zaman ne kadar zeki bir mahluk olduğunu anlarsınız. Nasıl o kadar çok delil getirebiliyor, hayret edersiniz. Sırf sizi verdiğiniz karardan
caydırabilmek için ne kadar çok planlar yaptığını, ne kadar çok şey söylediğini bir konuda karar verip deneyin. Eğer birinci etapta size fikrinizi değiştirebilirse, değiştirtebilirse, değiştirmeyi başarırsa, o zaman onun tam zıttı olan sizin gerçek talebinizin ne kadar ötesinde şeylerle sizi tekrar o birinci istikamete yönelttiğini göreceksiniz. Hani bir söz vardır ya, bu şeytanın bile aklına gelmez dedikleri şey, işte bu korkunç zeki mahlukun bu zekası sebebiyle söylenmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan mutluluğunuzu eğer siz sabit kadem olursanız, yani sağlam bir şekilde ayaklarınızı yere basarsanız, istediğiniz şey Allah'ın rızası istikametindeyse Allah'tan yardım almayı dileyin. O zaman iblis bir çaresiz zavallıya dönüşür. Sizi ikna etmeye ne kadar çalışsa, siz Allah'tan yardım aldığınız için onun sözlerinin geçersiz olduğunu her istikamette tespit edersiniz. Ve onu yenecek olan bütün oyunları Allah Teala size öğretir, uygulatır. Galip olan her zaman Allah'tır. O korkunç zekasıyla ne oldu şeytan? Cehennemin en dibine gidecek. Buna mahkum edildi. Başka bir şey yapabilir mi? Hayır, yapamaz. Kaderi tayin edildi. O da biliyor ki mutlaka gideceği yer cehennem, hem de cehennemin gayya kuyusu. O zaman ne kadar çok insanı yoldan çıkartabilirsem, benimle beraber cehenneme sürükleyebilirsem, o kadar memnun olurum felsefesinin sahibi bir zavallı şeytan oluyor karşınızda. Gerçekten bir zavallı sevgili kardeşlerim. Onunla konuştuğunuz zaman göreceksiniz ki eğer siz sağlam bir zemindeyseniz, Allah sizinle beraberse, şeytan sizi yenemez. İşte biz Allah'ın dostuyuz. Öyleyse her zaman Allah'ın hakimiyetinde yaşarız. Onun gölgesinde yaşarız. O Allah'tır. Onun nurunda yaşarız. Gölgesinden muradımız şeytanın bize ulaştırmak istediği yıldırımları Allah Teala engellediği için, şeytanın bize ulaştırmak istediği her türlü desiseyi, hileyi Allah önlediği için, nasıl güneş ışıklarını yaprakları sık bir ağaç önlerse, altında oturan kişi her tarafı güneşin fazla miktarda ışıtmasına karşılık bir gölgede olursa, işte onun gibi sevgili kardeşlerim. Hiç endişeniz olmasın. Bu anlattığım şeyleri dikkate alırsanız, İblis'le olan muhtevada hep galip gelecek olan siz olursunuz. Siz olun, onun hile ve desiselerine kanmayın. Bunu bir süre sonra gerçekleştirebileceğinizi göreceksiniz.
bu söylediğimiz taktiği kullanın. İnanmış gibi onu dinleyin. Sonra fikrinizi tekrar değiştirdiğinizde onun ne kadar çok sebep bulduğunu göreceksiniz. Tam sizin fikrinizin zıttı fikirde olan düşünceleriyle sizi caydırdıktan sonra tekrar birinci, yani sizin hedef göz olarak tayin ettiğiniz şeyi size tekrar kabul ettirmek için o kadar kurnazca şeyler söyleyecektir ki ikna olabilirsiniz gene. Sevgili kardeşlerim, ama bu oyunu bir defa öğrenirseniz o zaman müdafaa mekanizmasını hazırlarsınız. Öyleyse ne yapacakmışız? Onun bizi yenmesine müsaade etmeyecekmişiz. Etmeyebilir miyiz? Evet. Allah'tan yardım isteyin. Yardımın geldiğini göreceksiniz. Allah sevdiği hiçbir kulunun şeytana yenilmesine müsaade etmez. Ama eğer Allah sizi idare etmiş olsaydı, o zaman ne kadar kurnazca olaylara muhatap olduğunuzu Allah birer birer size açıklayacaktı. Karşılık olan bir silahla her seferinde Allah'ın yardımıyla onu yenecektiniz. Deneyin. Yenebildiğinizi göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Ha, bir şey daha. Şu anda bu kainat üzerinde en çok kızdığı, içerlediği mahluk biziz. En çok kızdığı, içerlediği insan biziz. Her seferinde Allah-u Teala onu yenmeyi bize nasip kıldı. Çıldıracak. Sevgili kardeşlerim, o sizinle alay etmesin. Siz onunla edin. O zaman onun ne durumlara düştüğünü göreceksiniz. Ne kadar nefsinizi afetlerden temizleyebilirseniz, o sadece afetlere tesir edebildiği için size giderek daha az, daha az, daha az tesir etmeye başlayacak. Bir gün nefsinizdeki bütün afetleri yok edeceksiniz. O zaman sığınacak hiçbir sığınak bulamaz şu kalbinizde. İşte o zaman şeytan yandı. Tutuştu. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak o kadar zor bir şey değil. Mutlu olmanın bir yolu şeytana hakimiyet sağlamak. Onun palavralarına tok olduğunuzu ona ispat etmek. Bu ispat için onun söylediği bir söz var. O kadar temiz ki kalbi, ona tesir edemiyorum. Sevgili kardeşlerim, İblis her zaman yenilmeye mahkumdur. Yeter ki siz aklınızı kullanın. Yeter ki siz kalbinizi temizleyin. Kalbiniz hangi ölçüde temizse onun size sızması o ölçüde mümkün değildir. Öyle bir gün gelir ki şeytan sizinle değil, siz şeytanla oyun oynarsınız ve de sizi hiçbir zaman yenemez. Sevgili kardeşlerim, insanların düşünce standartlarıyla şeytanınki ayrıdır.
bir insan olarak ne kadar çok Allah'tan yardım alabilirseniz o kadar güçlü olursunuz. Ne kadar çok afetiniz azalırsa o kadar çok şeytana karşı galibiyet elde edersiniz. Daimi zikirle beraber nefsinizin kalbindeki bütün afetlerden kurtulacaksınız. O zaman iblisin karşınızda bir hiç olduğunu yaşayacaksınız. İtiraf edecek ki, evet, sana bir şey yapamıyorum. Sevgili kardeşlerim, aynen şunu söylemişti. Kalbi öylesine temizlenmiş ki hiçbir açıdan ona tesir edemiyorum. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. Allah'a aşık olun. Allah'a hayran olun. Üçüncü merhale, nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmadan gerçekleşmez. Daimi zikir bu konu için yetmez. Tesbihe geçmeniz lazım. Sevgili kardeşlerim, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki. Ne kadar çok isterdik biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bizim yaşamakta olduğumuz bu sonsuz mutluluğu, bu noktalara ulaşıp hepinizin yaşamasını ne kadar çok isterdik biliyor musunuz? Ne kaybedersiniz ki zikirlerinizi arttırırsanız? Ama iblis bunu gerçekleştirmemeniz için her şeyi yapacaktır. En çok korktuğu şey insanların daimi zikre ulaşıp kalplerini tertemiz yaparak onun hiçbir sözüne yer bırakmamak, sözün tesir edebileceği alanları bütünüyle yok etmek. Afet yoksa, sıfırlanmışsa, şeytanın tesir edebileceği hiçbir alan kalmamıştır. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinizin mutlu olmasını çok ama çok istiyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

الفاتحة. الصلوات، اللهم صل على محمد. إياك نستعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrolsun ki bir defa daha sevenler bir araya geldiler. Allah Teala bizleri seviyor. Sizler ve biz, bizler de Allah'ı seviyoruz. Şu anda Allah Teala biz ve sizler bir bütün oluşturmuş durumdayız. Allah'ın dostları Allah'la beraber. Sevgili kardeşlerim, sadece bu kadarını düşünmek bile bir büyük mutluluk değil mi? Bir mutluluk üçgeninde sizler, biz, Yüce Rabbimiz. Onunla birlikte olmanın hazzını bütün gönlümüzde yaşayalım sevgili kardeşlerim. Allah ile birlikte olmak. Eski Osmanlı tabiriyle Allah ile bile olmak. Her şey ne kadar güzel öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra onunla otomatik bir birliktelik sağlıyorsunuz ruhunuz. Ezeli ilticagahına ulaşıyor. Ama farklı bir ulaşma. Siz hayattasınız. Ne kadar yanlış şeylerin, İslam'ı mahvedecek olan ne kadar yanlış hususların İslam dünyasında bir hakikat gibi kabul edilişi yüzyıllarca sürmüş. Her geçen gün İslam biraz daha ağır yaralar almış. Allah'ın doğrularından insanlar bir bir ayrılmış. Mümin olmak unutulmuş. Hidayet unutulmuş. Zikir unutulmuş. Ve bunların arkasında daha nice kavramlar birer birer devre dışı kalmış. Artık İslam'dan bahis var ama teslimden bahis yok. Sevgili kardeşlerim, olur mu? İslam teslim demek. Ruhunuzun ve içinizin, nefsinizin, iradenizin Allah'a teslimi demek, her birisi mutluluğunuzu mutlaka artıracak olan hususlar. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'ini yok edebiliyorsunuz. Fizik vücudunda bu rakam %80'i aşıyor. Nefsinizin tesliminde %100'e ulaşıyor. İradenizin tesliminde ise bu %100 devam ediyor. Nefsinizin kalbindeki afetler ne kadar azalırsa o kadar mutlu olursunuz şu dünyada verilen gezegende sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin en güzel olduğu standartlarda yaşamak mı istiyorsunuz? O zaman dört teslimi gerçekleştirmelisiniz. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a mutlaka teslim etmelisiniz sevgili kardeşlerim. Mutluluğu o zaman dört başı mamur olarak yaşarsınız. O zaman siz de aynı şeyleri söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Her şey iblisin asırlardan beri kurduğu bir tuzağın adım adım gerçekleşmesiyle tahakkuk etmiş.
bütün kavramlar adım adım, adım adım, son derece yavaş bir tempo içerisinde insanlar hiç hissedemeden değişmiş, değişmiş, değişmiş. Öyle bir sonuçla karşı karşıya olmuşuz ki bugünkü din öğretimiyle, o öğretime samimiyetle inanan ve tatbik eden hiç kimsenin kurtulması mümkün olmayan bir din öğretisi İslam aleminin bütününü sarmış. Önce Yahudiler, sonra Hristiyanlar bu tuzağa düşmüşler. Hazreti Musa'dan asırlarca sonra Yahudiler dinlerini unutmuşlar. Hazreti İsa'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelinceye kadar da Hristiyanlar da dinlerini unutmuşlar. Ve bugün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Kur'an'a %100 sadık kalan bir Kur'an-ı Kerim yaşantısı söz konusuydu. Ne diyor Allah Teala Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde? Diyor ki, ey sahabe, o düşmanlarınız size buğz ettikleri halde, size kötü davrandıkları halde, siz onlara gene de muhabbet beslersiniz, hub beslersiniz, sevgi beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. Yani iman eden ve bunun gerçeğini bilen ona tatbik edendir. Sahabe Kur'an'ı tam Kur'an'daki esaslara göre tatbik ettiler. Hepsi 7 safayı da yaşadılar. Hepsi ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. İrşad makamının sahibi oldular. 7. kat cennetin, adın cennetlerinin sahibi oldular. Sonra mı ne oldu? Sonra diğer dinleri, üçkağıtçılığıyla paralize eden İblis, İslam'da da devreye girdi. Aradan geçen 14 asırda İslam'ın bütün insanları kurtuluşa olacak, ulaştıracak olan temel faktörlerini tiftik tiftik attı şeytan. Kavramları, isimleri kaldı, kavramların ruhu, temeli yok oldu. Sevgili kardeşlerim, sadece bir tek misal verdik. Mümin olmak. İşte lügat manası açık. Mümin, inanan demek. İman, inanç demek. Adam bakıyor, inanıyor, samimi olarak inanıyor. İnandığıma göre diyor, ben Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre cennete gireceğim. Müminleri, kadın olsun, erkek olsun, cennetimizi alacak ve hesapsız rızıklandıracağız diyor Allah Teala. Şeytanın elinde bunlar varsa bunları kullanmaz mı İblis? Ne istiyor? Bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme götürmek istiyor. Allah Teala ne istiyor? Bütün insanları cennete almak. Alabilir mi? O kadar kolay bir sebebe bağlamış ki almaması için sebep yok. Çünkü diyor ki sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Sizden istediğim bu kadar. Siz bana ulaşmayacaksınız diyor. Ben sizi kendime ulaştıracağım. Sadece bana ulaşmayı dileyen insanları mutlaka kendime ulaştıracağım. Bunun manası diyor, ulaştığı zaman o kişi 3. kat cennetimin sahibidir. Dünya mutluluğunda yarısını onlara mutlaka yaşatırım diyor. Buna da diyor garanti ediyorum. Sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın söylediği bu kadar basit. Bu kadar kolay bir statü içinde herkesi cennetine almaya hazır ve istediği de sadece bu. Bütün insanları cennete almak. O kadar çok seviyor ki insanoğlunu,
bu kadar kolay bir sebeple herkesi cennetin almaya hazır Allah Teala. O Allah böylece ispat etmiyor mu sizin sadece mutluluğunuzu istediğini? Ey benim canlarım, ciğerlerim, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece bir tek dileğiniz yeter. Geri kalanı siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu kalbiniz Allah'a ulaşmayı dileyecek. Bu kadar basit. Dilediğiniz an mutlaka cennetin birinci katının sahibisiniz. Karşılığı mı? Sadece bir tek dilek. Sevgili kardeşlerim, işte bu dilek var ya, Allah'a ulaşmayı dilemek, üç kelimeyle ifade ediyorum size. Bu dileğin sahibi olduğunuz an, ama biz ondan evvel de Allah'a inanıyorduk. İnanıyordunuz ama mümin değildiniz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe küfürden kurtulamaz. Şirkten kurtulamaz. Dalaletten kurtulamaz. Allah'ın dostu olamaz, tağutun dostu olarak kalır. Allah'ın kulu olamaz, tağutun, yani insan ve cin şeytanların kulu olarak kalır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu kadar kolay bir sebeple sizlere kucağını açmış, bekliyor. Ne kadar az insana anlatabiliyoruz bunu. Sevgili kardeşlerim, bu insanların nefslerinin ne kadar korkunç bir şekilde onları şeytanın tutsağı yaptığını fark edebiliyor musunuz? Her şey unutulmuş. Bu söylediğimiz bu kadar basit bir sebeple Allah-u Teala'nın sözü üzerine, Allah-u Teala'nın üzerine alması bunu, sizin mutluluğunuzu, cennet mutluluğunuzu daha Allah'a ulaşmayı diler dilemez size teslim etmeye hazır Allah-u Teala bu hususu. Daha sonra mürşidinize ulaşacaksınız. Tabiyetiniz de ikinci kat cennetinde sizin olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Daha sonra ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Üçüncü kat cennette sizin, Allah'ın verdiği söz buraya kadar. Yetmez mi sevgili kardeşlerim? Bir dileğe karşılık üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarısı. Sadece bir tek dileğe karşılık, bir tek dileğe karşılık, bir tek dileğe karşılık. Evvelki kitaplar değiştirildiği cihetle orada da söylediğimiz ayetlerin benzerleri var olmasına rağmen asıl olan Kur'an diye düşünüyoruz. Ve Kur'an'ın bütünü içinde var olan bir tek şey var sevgili kardeşlerim. Mutluluk. Allah Teala evvela cennet mutluluğunuzu garanti ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz an cennetin sahibisiniz. Asıl olan Kur'an doğrularıdır. İblisin insanları bunca asırdan beri sapıttığı, Allah'ın yoluna ulaştırmadığı, Allah'ın yolundan men ettiği kesin bir gerçek. Ve insanlar bir neticeye ulaşıyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ne ifade eder bu? Cehenneme girmeyi ifade eder. Tamam, cehenneme gidecekler. Ne olmuş yani?
çok korkunç bir sonuç çıkıyor ortaya sevgili kardeşlerim. Şu anda dünya üzerindeki en mutlu insanlardan biri miyiz? Hayır, değiliz. En mutlu insanlardan biri değiliz. Dünya üzerindeki en mutlu insanız. Çünkü kainattaki bugünün en ağır görevini Allah Teala bize lütfetti. Ve onun gücünü verdi bize. Onun yardımıyla ayaktayız. Bu yaşta günün bu kadar uzun zamanını çalışmayla geçirebilmek herkesin harcı değildir diye düşünüyoruz. Sevgili kardeşlerim, mutluluk kendinizi insanlığa adadığınız zaman en büyük seviyede gerçekleşir. Bizim için artık biz yokuz. Sizler varsınız. İnsanların mutluluğu var sadece. Her şeyimiz, her şeyimiz Allah'ındır. O bize tasarruf ediyor. Biz onun dilediği her şeyi hiç çekinmeden, düşünmeden gerçekleştiririz. Bize vahidlere uyarız. %100 uyarız. Biz onun tasarrufundayız. Öyleyse o bizi verdiği bu ilimle bu kadar mutlu kılmışsa ona bunu ödemek mümkün olabilir mi sevgili kardeşlerim? O Allah bizim sahibimiz, ruhumuzun sahibi, nefsimizin sahibi, fizik vücudumuzun sahibi, irademizin sahibi, aklımızın sahibi. Sahibimiz, biz bir köleyiz. Azatsız bir köle. Şu dünyada ne kadar ömür vermişse, bu köle azat olmadan onun kölesi olarak yaşayacaktır. İnsanlarla bir diyaloğu kurmak, sevgili kardeşlerim, yıllar geçtikçe daha net anlıyorum ne kadar zor bir şeymiş. İblis insanları ne kadar kolay kandırabiliyor. Diyor ki, sen Allah'a inanıyorsun. İman da inanç demek. Madem ki inanıyorsun, inanan kişi mümin adını alır. Sen de müminsin. Ne diyor Allah Teala? Müminleri mutlaka cennetime alacağım, hesapsız ve kitapsız. Hesapsız rızıklandıracağım, kadın olsun, erkek olsun, hesapsız rızıklandıracağım. Sevgili kardeşlerim, ne kadar kolay değil mi iblis için? İşte Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor diyor. Kur'an-ı Kerim gerçekten onu söylüyor ama müminler diyor. Sevgili kardeşlerim, inanmayan kişi Allah'a inanmayan kişi Allah'a inanmadığı için mutlaka cehenneme gidecektir. Ne yaparsa yapsın kurtuluşu mümkün değildir. İnanan kişilerden de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer cehennemdir. Diyecekler ki şimdi bize ne yani biz mümin değil miyiz? Biz Allah'a inanıyoruz. Madem ki Allah Teala, madem ki inananlar mümindir, madem ki Allah Teala da müminleri cennetine alacaktır, öyleyse biz mutlaka Allah'ın cennetine gireriz. Tamam, başlangıçta bizi cehennemine alabilir. Bir süre cehennemde bırakabilir ama sonunda gideceğimiz yer mutlaka cennettir. Bu inanca göre yetiştirilmiş insanlar, sevgili kardeşlerim, hiçbir Kur'ani dayanağı yok. Ne kadar korkunç bir statü gerçekleşmiş biliyor musunuz? Bugün Türkiye'de 23 çeşit Kur'an-ı Kerim satılmaktadır. Bu Kur'an-ı Kerim
açıklamalarına baktığımız zaman tüylerimiz diken diken oluyor sevgili kardeşlerim. 14 asırda iblis bütün kavramların gerçek anlamını yok etmeyi başarmış. Mümin kelimesinin yerini inanan kelimesi almış. Sevgili kardeşlerim, aslında gerçekten lügat manası o. Ama öyle olunca o insanlar kendilerinin ne zaman mümin olduğu konusunda bir düşünceye girmeye gerek görmüyorlar. O insanlar söylemiyor onlara, cehenneme giren bir daha cehennemden çıkamaz demiyorlar din öğreticiler insanlara. Kur'an-ı Kerim'de 29 tane ayet-i kerime

O insan zannederse ki ben Allah'a inanıyorum, öyleyse müminim. Belki cennete baştan giremem ama önce cehenneme girerim, orada bir süre kalırım. Allah beni cennetine alır, buna inanırsa o zaman Allah'a layık olmak için bir şey yapmak gereğini duymayacaktır. Mutlu olmanın hiçbir veçesi ona anlatılmıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir korkunç yanlışlıklar dizisi bütün dünyayı, özellikle İslam alemini almış durumda. En çok üzüldüğümüz şey ne biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bütün kurtuluş yollarını açık açık ortaya koyduğu halde Kur'an-ı Kerim meallerine baktığım zaman iblisin hepsini ayrı bir kurnazlıkla gizlediğini görüyorum. Korkunç bir tuzağa İslam alemi de itilmiş. Daha evvel Yahudilerin, daha sonra Hristiyanların başına gelen, Allah'ın yolundan adım adım kimsenin ruhu duymadan uzaklaştırılma işlemi İslam'da da 14 asırda başarıyla tatbik edilmiş iblis tarafından. Sevgili kardeşlerim, Allah'a inanan kişi mümin sayılmıyor Kur'an-ı Kerim'de. Şirkte olan bir insanın dizaynına bakıyoruz. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat." Allah'a yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi olup ve namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin, ve müşriklerden olma. Müşrik deyince ne anlarsınız? Ya insanlar puta taparlar, onlar şirktedirler. Bu açık şirktir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, açık şirkten korkmuyorum diyor benim ümmetim, açık şirke ulaşmaz. Korkum diyor gizli şirktir. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol, müşriklerden olma dedikten sonra 32. ayet-i kerimesinde Rum suresinin şirki tarif ediyor. O müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmıştır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Onlar ayrı ayrı gruplar oluşturmuştur. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuştur. Öyleyse ayrı ayrı hizipler bütün fırkaları ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerse bir tek fırkayı ifade ediyor. O tek fırkanın dışındaki bütün fırkaların şirkte olduğunu kesinlikle Allah Teala açıklıyor burada. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi bu konuya daha sağlam bir ışık tutuyor. Diyor ki Allah Teala, kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini, insanlara o ait olan hedefini, insanlara ait olan düşüncesini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Tarif tıpkı Rum suresinin 31-32. ayetleri gibi geliyor. Takva, Allah'a ulaşmayı dile, takva sahibi ol, müşriklerden olma. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen ve takva sahibi olan kişi, müşrikler bütün fırkaları oluşturduğuna göre, o bütün fırkaların dışında kalan tek bir fırka, Allah'a ulaşmayı dileyip de takva sahibi olanları ifade ediyor. Onların adlarını koyuyor Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde. Tek bir fırkanın müminler olduğu

0: olduğunu, bütün diğer fırkaların şeytana kul olanlar olduğunu, yani Allah Teala onların şirkte olduğunu ifade ediyor. Bir başka ifade daha geçiyor. Şeytanın kulu. Bir başka ifade daha geçiyor. Demek ki müminler Allah'ın kulu. Eğer fırkalara ayrılanlar şeytanın kuluysa, bu da kesinleşmişse, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde geriye sadece tek fırkada olanlar kalıyor. Ve adlarını da koymuş Allah Teala. Tek fırkaya tabi olanlar, tek fırkada olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar müminlerdir diyor. Ve onlar Allah'ın emirlerine tabi olanlardır. Geri kalanlarsa şeytanın emirlerine tabi olanlar. Sevgili kardeşlerim, ne gördük ortada? Mümin kavramının Allah Teala tarafından insanların zannettiği gibi değerlendirilmediğini gördük. Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir demiyor. Müminlerin Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu söylüyor. Dilemeyenlerin şeytanın kulu olmaları hasebiyle kafirler olduğunu söylüyor Allah Teala. Şeytanın kulları kafirler, Allah'ın kulları müminler. Açık ve kesin olarak müminlerin dışında kalanların şeytanın kulu olduğu ifade ediliyor. Dışında kalmayan tek fırkanın sahipleri müminler, yani takva sahipleri. Allah Teala müminlerin Allah'ın dostu olduğunu, kafirlerin tağutun dostu olduğunu söylüyor. Allah Teala da orada diğer fırkalara tabi olanların hepsinin şeytanın kulu olduğunu, yani tağutun kulu olduğunu söylüyor. İşte konular son derece açık, kesin ve tutarlı olarak karşımıza çıkıyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala insanların mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor. Mümin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dileyenler diledikleri anda şeytana kul olmaktan, tağuta kul olmaktan kurtuluyorlar. Gerçekten öyle mi? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi sahabenin nasıl tağuta kul olmaktan kurtulduğunu gösteriyor. Diyor ki Allah Teala vellezîne iştenebut tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî. Onlar tağuta kul olmaktan kurtuldular. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar, kurtuldular ve Allah'a kul oldular. Neden? Allah'a ulaşmayı diledikleri için. Allah'a yöneldikleri, Allah'a ulaşmayı diledikleri için. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. Kullarımı müjdele diyor. Ne yapmış? Açıkça ayet. Şeytanın kulu iken diyor, onlar tağuta kul iken, tağuta kul olmaktan kendilerini kurtardılar ve Allah'ın kulu oldular. Neyle? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Gördük ki tağuta kul olanlar herkesi oluşturuyor. Müminler, onun dışındakiler, tağuta kul olmayanlar, yani takva sahibi olmayanlar, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a dost olmak açısından da aynı şeyi görüyoruz. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri. Allah amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır. وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُ مُتَّاغُوتَ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. Onlar tağutun dostudurlar. Bu insanlar da tağutta onları, kafirleri nurdan zulmete ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse Kafirler tağutun dostu. Kafirleri devre dışı çıkarırsanız, devre dışı bırakırsanız kim kalır? Müminler, amini olanlar. Müminler sadece amini olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Yani Allah'a inanan mümindir ifadesi geçerliliğini bütünüyle kaybediyor. Allah'a inanmak mümin olmak için yeterli değil. Allah'a inanan kişinin Allah'ın ulaşılabilirliği konusunda kesin bir imanın sahibi olması lazım. Ve ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağına kesin şekilde inanması lazım. Bunun üzerine farz olduğuna da inanması lazım. Sadece o insan bütün bunların ötesinde Allah'a ulaşmayı dilemezse gene mümin olamaz. Allah'a ulaşmayı dilediği anda o kişi aksiyon içerisindedir. Artık mümin olması kuvveden fiile çıkmıştır. O kişi mümin olmuştur. Mümin olduğu an Allah'a ulaşmayı dilediği andır. Sevgili kardeşlerim, öyle bir devrede yaşıyoruz ki insanlar Allah'a insan ruhunun ölmeden ulaşacağına bile inanmıyorlar. Kur'an-ı Kerim mealleri insanlığı bir batağa götürmüş. Allah-u Teala insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasını üzerimize 12 defa farz kılmış ve insanlar farzları da bilmiyorlar. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasına dair farzları da bilmiyorlar. İnsan ruhunun Allah'a ulaşmasının Kur'an-ı Kerim'de hidayet adıyla anıldığını da bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, gerçekten Allah'ın bütün güzelliklerini iblis öyle korkunç bir tuzakla örtmeyi başarmış ki burada hüzne düşmemek çok kolay değil sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır ki dünyadaki bize göre en şerefli görevi Allah-u Teala bize tevdi etmiş. Bizi sorumlu kılmış. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın torunları için bu kainattaki en büyük şeref değil mi? Onun için biz bu dünyadaki en mutlu insanız. Allah-u Teala Allah'ın yolunda olması lazım gelen insanları o yola sevk edecek yerde hidayetten mahrum edenlere mücrimler diyor. Allah'a ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır ki bizi seçmiş. Bu kainatın en büyük mutluluğu sevgili kardeşlerim. Sizler Allah'ın dostlarısınız. Allah'ın dostluğuna sahipsiniz. Allah'ın dostluğuna layıksınız. Öğretiyi öğrendiniz. Biz var olsak da, yok olsak da, emanet, emin ellerde, sancak daima ayakta olacaktır. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Kur'an'dan kopan kavramlardan birinde Yüce Rabbimiz bizleri beraber kıldı. İrfan. Allah Teala'nın indinde biliyorsunuz ki İslam 7 Safa ve 4 tane teslimden oluşur. İrfan müessesesi arif olmayı ifade eder. Urf kökünden gelen bir dizaynla karşı karşıyayız. Arif olmak, irfanın sahibi olmak, irfan ehli olmak, irfanla emretmek, takım ayrı muhtevayı ifade eder. Arif olmak bir insanın ya kalp gözünün açılmasıyla görme açısından irfan sahibi olması söz konusudur veya İşitme hassas açısından kalp kulağının açılmasıyla Allah'ın söylediklerini işitir olması söz konusudur. Her ikisi de irfanın ayrı bir parçasını oluşturur. İrfan, ilmel yakinin bittiği, aynel yakinin başlamasından evvelki bir devrede oluşan bir müessesedir. İrfan ehli olmak, arif olmak demektir. Fiziğin ötesine geçişi kesin olarak muhtevasına alır. Ama irfanın bütün boyutlarıyla devreye girdiği yer daha ötesidir. Kalp gözünün, kalp kulağının açılmasının ötesinde kişinin her an Allah ile konuşabilmesi, ehli hayır oluşu, ehli hikmet oluşu, hepsi bir arada geldiği zaman o kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Hem kalp gözü açılmıştır, hem de kalp kulağı açılmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde bilmen yakine baktığınız zaman bunun 21. basamakta tamamlandığını görürsünüz. Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta davranış biçimleri ortaya konur. Allah'a ulaşmayı iddia kişi 3. basamaktadır. 4. basamakta rahim esmasıyla tecelli söz konusudur. Sonra Allah-u Teala bir takip basamaklarda o kişinin görme, işitme ve idrak etme hastasındaki engelleri alır. Kalbine ulaşır kişinin. Gözünden kalbine yol açar. O kişiyi huşu sahibi kılar. Bundan sonra kişi
nefs tezkiyesine başlar ve nefsinin kalbinde afetler %7 %7 azaldıkça, yerini fazlalara terk ettikçe, o kişinin ruhu gök katlarında 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. katlara tırmanır ve Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Buraya kadarı Allah'ın garantisi altında bir müessesedir. Burası 21. basamaktır. Allah'ın zatında yok olmak 22. basamağı ifade eder. Burası velayetin ilk makamıdır. Kişi ...22. basamakta ruhu Allah'ın zatında yok olan birisidir. 23. basamakta kendisine Allah katında taht verilen beka makamının sahibidir. ...24. basamakta günün yarısından daha fazla zikreden birisi olur o kişi. Olamadığı sürece 24. basamağa ulaşamaz. Zühd makamı mutlak olarak günün yarısından daha fazla zikri gerektirir. Bu gerçekleştikten sonra fizik vücudun Allah'a teslimi mümkün olur. Nefsin kalbindeki nurlar %81'e ulaşmıştır. İşte bu 4 basamak fena makamı, beka makamı, zühd makamı ve muhsinler makamı. Bu 4 makam 7 makamlık İslami statünün 5. 6. ve 7. makamlarında ki hikmet sahibi olmaktan evvelki kesimi ifade eder. Bu 4 basamak hikmete geçişin köprüsüdür. Burada hikmet ehli olmak, ulu'l-elbab olmak mutlak bir temel şart gerektirir. Bu daimi zikirdir. Daimi zikir olmazsa hiç kimse ulu'l-elbab olamaz. Ulu'l-elbab daimi zikrin sahipleridir. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'a zikredenlerdir. Bir insan 21. basamağa hatta 22. basamağa ulaşana kadar, ruhu Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olana kadar normal standartlarda irfan sahibi olmaz. Kalp gözü, kalp kulağı açılmaz. Ama bazen Allah Teala dilerse oralarda da kişiyi irfan sahibi yapar. Fiziğin ötesinde ya görme açısından ya da işitme açısından Allah'ın bir lütfuna ulaşan kişi, daimi zikre ulaşmadan kalp gözü açılan veya daimi zikre ulaşmadan kalp kulağı açılan veya daimi zikre ulaşmadan her ikisi de açılan bir insan irfan sahibidir ama hikmet sahibi değildir. İrfanın var olduğu nokta 22, 23, 24 ve 25. basamaklardaki köprünün üzerinde seyri sülükten sonra devam edilen yoldur. İlmel yakin bitmiştir 21. basamakta. Ama aynel yakin başlamamıştır. Aynel yakin mutlaka 7 tane şart gerektirir. 5, 2, 7 şart.
Bu yedi şarttan birincisi daimi zikrin sahibi olmaktır. İkincisi, daimi zikrin sahibi olunduğu için devamlı olarak kalbe Allah'ın nurları gelip kalbi %100 aydınlık tutacağı için o kalbin bir daha kararması söz konusu değildir. Kalpteki bütün afetler kapı dışarı edilmiştir. Bir daha kalbe geri dönmeleri devamlı nur kalbi doldurduğu için mümkün değildir. Bu sebeple nefsin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Bu hikmetin ikinci vasfıdır. Nefsin kalbinde afetler olmadığı cihetle Allah-u Teala bu kişiye mutlaka kalp gözü nimet olarak verir. Mutlaka kalp kulağı nimet olarak verir. Kalp gözü ve kalp kulağı. İşte burada bu gelen kalp gözü ve kalp kulağı nimetleri kişiyi hikmet sahibi yapar ama temel şart daimi zikre ulaşmaktır. Ayrıca üç vasıf şartı daha kazanır kişi. Ehli tezekkür olur. Her an Allah ile konuşmak imkanının sahibi olur. Ehli hayır olur. Daimi zikrin sahibi olduğu için 24 saat boyunca devamlı derecat kazanır. Her saniye 700 derecat kazanmakta devam eder kişi. Devamlı daimi zikrin sahibi olduğu için. Ve bu vasıflardan yedincisi de o kişinin ehli hüküm veya ehli hikmet olmasıdır. İkisi de aynı kökten geldiği için bir faktör sayılır. O kişi hakim veya hakim olarak bir görevin sahibi olduğunda mutlaka Allah'tan sorarak karar vereceği için mutlak olarak adaleti tahakkuk ettirir. O kişi Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman her ayetin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir bakışta ortaya koyar. İster ehli hüküm, ister ehli hikmet olsun, kişi bu sebeple 7 ayrı vasfın sahibidir. Hikmet bunların yedisinde gerektirir. Hikmette bulunan kalp gözünün açık olması ve kalp kulağının açık olması örfün, irfanın temel gereğidir. Her hikmet sahibi mutlaka irfanın sahibidir. Ama her irfanın sahibi hikmetin sahibi değildir. İşte Kur'an'ın unutulmuş kavramlarından bir tanesi de irfandır. Allah Teala nehyi anil münker, emri bil maruf diyor. Maruf irfan ile aynı muhtevayı taşıyor. Bir kişinin irşat makamına tayin edilmesi o noktada o kişinin emri bil maruf yapmak için Allah'tan yetki alması manasına gelir. Bu o kişinin Allah-u Teala tarafından iradesini de Allah-u Teala'ya teslim etmek suretiyle irşat makamına irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle tayin edilmesi anlamına gelir. Kim
yerlerin melekûtu gösterilmişse kendisine, o ulu'l-elbâb olmuştur, hikmet sahibi olmuştur. Sonra göklerin melekûtu gösterilecektir. Ve muhlis olacaktır. İrşad olacaktır. Yedi kat göklerin melekûtu gösterilecektir. Sitret-i Münteha'ya kadar yedi tane gök katının hepsini görecektir. Yedinci katın yedi alemini de görecektir. İndi ilahiye ulaşacaktır yedinci alem. Oradaki en yüksek noktadaki ağacı gördüğü zaman Tövbe-i Nasuh'a davet edilir kişi. Tövbe-i Nasuh daveti o kişinin salah makamına geçişidir. Ve bu salah makamındaki işlemler ard arda oluşur. Allah o kişinin günü Tövbe-i Nasuh'a davetiyle Tövbe-i Nasuh'unu o kişi Allah'ın söylediklerini tekrar etmek suretiyle tamamladığı zaman salah makamına geçmiştir. Birinci kademesindedir Tövbe-i Nasuh. İkinci kademesindeki kişi hemen arkasından otomatik olarak gelir. Allah o kişinin günahlarını örter. Mürşide ulaştıktan sonraki günahlarını. Sonra Allah Teala o kişiye salah nuru verir nimet olarak. Üçüncü kademesidir salah makamının. Sonra da onun günahlarını örttüğü günahları bir de sevaba çevirir. Salah makamının dört kademesi. Ve beşinci kademede o kişinin iradesini Allah-u Teala teslim alır. İradenin teslimiyle beraber o kişi için artık Allah'ın bütün emirlerini talep etmek ve yerine getirmek söz konusudur. Kişi kendi iradesiyle bir şey yapmama noktasına ulaştırılmıştır. Her an sorar ne yapması gerektiğini. Allah Teala da her an emrini verir. Kişi de emirleri yerine getirir. Getirdikçe Allah'ın o emirleri vermekte hangi hikmetleri hedef gösterdiğini kişi her olayı yaşadıkça idrak eder. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu makama ulaşmışlardır. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün sahabe için diyor ki o sabikunel ebelin var ya, onlardan bir kısmı ensardan da bir kısmı macirinden de bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardan da diyor. Görülüyor ki Allah ile olan ilişkilerimizde bütün sahabe irşat makamına tayin olmuş. Tabi'in sahabeye tabi olmuşlar, ensara ve macirine. Peki tabi'ine de tabi olunmuş mu? Evet, daha sonra da tabi'ine tabi olmuş. Onlara da tebe-i tabi'in deniyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sahabe kime tabi oldu? Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldu. Sahabeye kim tabi oldu? Tabi'in. Tabi'ine kim tabi oldu? Tebe-i tabi'in. Ondan sonra da tabiyet ta bizim zamanımıza kadar geldi. Biz kendi mürşidimize tabi olduk. Aynı zamanda Cebrail aleyhisselam ve tabiyet söz konusu oldu bizim için. Ve sizler de bize tabi oluyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu akşamki tezekkür konumuz irfan. Allah Teala Ali İmran suresinin 104. ayet-i kerimesinde diyor ki ey sahabe, sizin içinizden de irfanla emreden ve münkerden nehyeden
bir ümmet oluşsun. Demek ki sahabe o noktadayken henüz öyle bir ümmet oluşmamış. Münkerden nehyetmek, yani nehyi anil münker ve marufla emretmek, emri bil maruf, irfanla emretmek, bu herkesin harcı değildir. Sahabenin sonradan o noktaya ulaştığını görüyoruz. Gene Ali İmran Suresi 110. ayet-i kerime. Artık sizler münkerden nehyeden ve irfanla emreden bir topluluk oldunuz diyor Allah Teala. Eski peygamberlerin zamanından bahsediyor. Musa'nın kitabıyla emreden ve münkerden nehyeden bir topluluk vardı diyor Allah Teala. Ve Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın havarilerinin de münkerden nehyeden marufla emredenler olduğu açıklanıyor gene Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse ortada bir vakıa var. İrfan. İşte sevgili kardeşlerim, hikmet ehli olmadan daha ötede iradesini de Allah'a teslim etmeden hiç kimse marufla emreden ve münkerden nehyeden bir hüviyete ulaşamaz. Bu hikmetin ötesidir. Marufla emretmek ve münkerden nehyetmek ancak iradesini de Allah'a teslim edenlerin vazifesidir. Ama daha yoldayken 22. basamakta, 23. basamakta, 24. basamakta, 25. basamakta kalp gözü bir insanın açılabilir. Açılması o kişinin arif olduğunu gösterir. Hikmet ehli olduğunu göstermez. Tek başına bir kalp gözü olabilir mi? Olabilir. Tek başına bir kalp kulağı olabilir mi? Olabilir. Allah-u Teala dilediğine sadece sözüyle hitap eder. O kişi duyar. O kişiye duyurtur Allah-u Teala. Dilediğine gösterir. Dilediğine hem duyurur hem gösterir. Ama onlar iradelerini Allah'a teslim etmedikçe irşat makamının sahibi olamazlar. Münkerden nehyetmek ve marufla emretmek yetkisinin sahibi olamazlar. Bu yetkinin sahibi kılınmak mutlak olarak kişinin iradesini de Allah'a teslim etmesini gerektirir. Emri bil maruf, marufla emretmek, yani irfan müessesesi. Sevgili kardeşlerim, irfan dediğimiz zaman kişinin kalp kulağının ve kalp gözünün açık olması, yani o kişinin fiziğin ötesine geçmesi demek. Ancak fiziğin ötesine geçip de şu bedenin dışında bir başka dünyada var olanları görebilen insanlar için, Allah'ın kalp gözünü ve kalp kulağını açtığı insanlar için irfan ehli olmak söz konusudur. İrfan ehli olmak kişinin münkerden nehyetmesi için ona yetki vermez.
marufla emretmesi için de yetki vermez. Ama kişi insanlara yanlış davranışlar gördüğü zaman her zaman ikaz etmek imkanının sahibidir. Böyle bir ikaz müessesesi, yani yanlış görülen şeyleri insanlara söyleyerek o konuda etrafına yardımcı olmaya çalışmak herkesin yapabileceği bir şeydir. Ama burada emretme olayı yoktur. Burada sadece herkesin yapabileceği bir ikaz müessesesi mevcut. İnsanları ikaz etmek, yanlışlarını hatırlatmak. Emretmek, Allah'ın emretme yetkisi verdiği kişiler için geçerlidir. O da ancak irşat makamının sahipleri için söz konusudur. Bu emretmek de zaten kişinin sana emrediyorum demesi şeklinde tezahür etmez. Allah'ın emrini tebliğ ediyorum şeklinde tezahür eder. Gene mürşit, yani marufla emreden ve münkerden nehyeden Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişiler, irşada memur ve mezun kılınanlardır. Emir ve kumanda mercileri reel olarak değillerdir. Hiçbir zaman sana bunu emrediyorum demezler. Allah'ın emrini tebliğ ediyorum derler. Emrimiz budur dedikleri zaman onların emri değildir. Allah'ın emridir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de başlangıçta dalaletteydi. Allah Teala buyuruyor ki seni dalalette bulup da hidayete erdirmedik mi? Bütün sahabe de dalaletteydi. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kanalıyla hidayete erdiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hidayetine sebebiyet verense Cebrail aleyhisselam'dır. Öyleyse bir insanın bilinçsiz Allah'ın emirlerinden, nehilerinden haber olmaksızın bir yaşam sürmesi de, haberi olup da kendisine onu tatbik etmesi de irfanın dışında bir olaydır. Arif olan kişi kalp gözüyle görebilen, kalp kulağıyla işitebilen kişidir. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerde, Allah'ın yolunda mertebeler kat edip Allah'ın kalp gözünü, kalp kulağını açtığı kişi öyle bir Allah dostu olur ki o kendisini başka insanların da kurtuluşuna adar. Gerekli şartları kazanıncaya kadar geçen sürede irfan ehli olur. Kalp gözü ve kalp kulağı açıldıktan sonra, ama daimi zikre gelmeden hiç kimse irşat makamının sahibi olamaz. Yani münkerden nehyetmek ve emri bil maruf yapmak yetkisinin sahibi olamaz. Sevgili kardeşlerim, kalp gözü nereye kadar gider? Kalp gözü Allah'ı görmeye kadar gider. Bir insan göğün 7 katını Allah Teala kalp gözünü açtığı zaman
görebilir mi? Hayır, göremez. Göğün yedi katı ancak o kişi irşat makamına gelirse gösterilir. Çünkü seyri sülûğun nasıl yapıldığı konusunda o kişi mutlak bir ilmin sahibi kılınır Allah Teala tarafından. Bu sebeple irşat makamına irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin edilen kişiye Allah Teala mutlaka yedi gök katını göstermiştir. Ulelbab makamında yedi yer katı, yedi kat cehennem. İhlas makamında yedi tane gök katı gösterilir. Bunlar hikmetin temel fonksiyonlarıdır. İrfan sahibi kişi irfan sahibi oldu diye bunları göremez. Bunlar irfanın ötesindeki hikmet sahiplerinin vasıflarıdır. Hikmet sahipleri irşat makamına ulaşana kadar sadece kendilerine Allah'ın verdiği nimetleri yaşarlar. Ama irşat makamına tayin edildikten sonra Allah'ın verdiği nimetlerini kendileri kullanmak değil, başkalarına ulaştırmak için kullanırlar. Allah'ın verdiği, bu noktadan sonra verdiği bütün nimetler mürşidi sadece vasıta kılar. Mürşid, Allah'la onun kulları arasında bir araçtır. İşte bu araç, irşat makamına ulaşan kişi için hikmetin sahibi olmayı gerektirir. Ama bütün hikmet sahipleri aynı zamanda ariftirler. Bütün hikmet sahipleri mutlak olarak ariftirler. Hem kalp kulakları açısından hem de kalp gözleri açısından mutlaka ariftirler. Ama bütün arifler hikmet sahibi değillerdir. Mürşit değillerdir. Bu sebeple yetki alanları birbirinden büyük farklılıklar gösterir. İradesini de Allah'a teslim eden kişi münkerden nehyetmekle, fuhuştan nehyetmekle ve irfanla emretmekte, emri bir maruf yapmakta yetkili kılınmıştır irşat makamının sahibi olduğu andan itibaren. Sevgili kardeşlerim, her devirde hikmet ehlinin en üstündeki kişi mutlak olarak devrin imamıdır. Devrin imamının gerçek mevkii peygamberlik mevkiidir. Peygamberler devrin, her yaşadıkları devirde devrin asaleten imamlarıdır. Ama peygamberlik müessesesi fetret devirlerinin sahibi olduğu için, peygamberler için fetret devirleri olduğundan, ...1400 senedir dünyada peygamber yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sene evvel yaşamıştır. Ondan evvelki 600 senedir gene peygamber olmamıştır. Ondan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 600 sene evvel Hazreti İsa yaşamıştır. İşte o fetret devirleri süresince huzur namazının imamlığına mutlaka bir Nebi Resul
peygamber resul değil, bir veli resul bakmak mecburiyetinde kalır. Kavim resullerinden bir tanesini Allah Teala mutlaka vekaleten huzur namazının imamlığına atar. Huzur namazının imamı mutlaka hayatta olmak mecburiyetindedir. Yani bu dünyada, evet, başka bir gezegende değil, mutlaka bu dünyada yaşayan birisi olacaktır. Bu dünyada yaşayan birisi Allah'ın katında huzur namazını kıldırmakla vazifeli kılınır. İşte o kişi bu vasıfların hepsine sahiptir. Ehli hikmettir. Bu sebeple hikmetin 7 vasfının da sahibidir. Hem daimi zikrin sahibidir, hem bu sebepten hepsinin kalbindeki afetler yok olmuştur. Hem kalp yüzü kulağı açıktır, hem kalp yüzü açıktır. Hem Allah'la her an tezekkür eder, hem daimi zikrin sahibi olduğu için ehli hayırdır, hem de ehli hikmettir ve ehli hükümdür. İşte şimdi sevgili kardeşlerim, kalp yüzü açılmış olan birisi hikmet ehli değildir ama konumuzun muhtevası olan irfan ehlidir. Öyleyse İrfan ehli olan kişi, irfan ehli olmayandan farklı bir yapıda mıdır? Evet, farklı bir yapıdadır. Onun ya kalp gözü açılmıştır, ya kalp kulağı açılmıştır veya ikisi birden açılmıştır. Daimi zikre ulaşamamıştır ama bu iki vasıftan en az biri mutlaka irfan sahibi olan kişide vardır. O kişi Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmemiştir. Münkerden nehyetmeye ve irfanla emretmeye yetkili kılınmamıştır. Ama bunları söylediği zaman yanlış bir şey mi yapar? Bir hata gördüğünde düzeltmeye çalışmak, insanlara Allah'ın güzelliklerini anlatmaya çalışmak elbette yanlış bir davranış biçimi değildir. Ama bu emir hüviyetinde hiçbir zaman olmaz. O kişi irşada memur ve mezun kılınmadıkça. İşte bütün devirlerde irşada memur ve mezun kılınanların, yani ehli hikmet olup da arif olanların en üst noktasındaki kişi devrin imamıdır. Bu hususu Allah-u Teala anlatıyor Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde. Diyor ki biz ve cealna minhum eyyimmeten يَهْتُونَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَابِرُوا وَكَانُوا بِاَيَاتِنَا يُوْكِنُونَ Onlardan imamlar kıldık diyor. Yani insanların büyük kısmı, insanlar yaşıyor, milyonlarca insan, onların arasından birisini devrin imamı yapıyor Allah Teala. İmam kılıyor. Niçin imam kılıyor? İnsanları hidayete erdirsin diye. Hani insanla Allah arasına kimse giremez derler ya, bu sözün bir hikaye olduğu, masal olduğu, gerçek payı bulunmadığı Secde Suresinin 24. ayet kelimesiyle kesinleşiyor. İnsanla Allah arasına Allah'ın tayin ettiği kişiler mutlak olarak her devirde girmiştir. Bu devirde de devrin imamı yaşıyor. Ve Allah'ın emirlerini insanlara
şu anda da tebliğ etmekte devam ediyor. Öyleyse devrin imamı kimdir? İfadede lemma saberu diyor. Sabrın sahibi olmaları sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, nefsin kalbinde sabırsızlık afetinin bitmesi kişiyi sabrın sahibi kılmaz. Sabırlı kılar. Afetler, sabırsızlık afeti yok olmuştur. Kişi sabırlı olmuştur. Ama sabrın sahibi olamamıştır. Sabrın sahibi olabilmesi için 7 kademe Ulu'l-Elbab makamında o kişinin kalbi müzeyyen olacak. 7 kademe İhlas makamında müzeyyen olacak. Ve beş kademede salah makamında müzeyyen olacak. Böylece 19 mertebe kişinin nefsindeki sabırsızlık afeti yok olduktan sonra 19 mertebe o kişinin kalbi müzeyyen olduktan sonra o kişi sabrın sahibi olabilir. Ondan önce sabırlı bir insandır. Sabretmesini öğrenmiş bir insandır. Ama sabrın sahibi olamamıştır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişiler devamlı Allah-u Teala'dan emir alanlardır ve bu emri yerine getirenlerdir. Onların Allah'a dua sormaları gerekmez. Her an Allah-u Teala onlara emreder. Çünkü iradeleri Allah'a bağlanmıştır. Bunlar devrin imamından farklı bir yapıdadırlar. Devrin imamı Allah'ın tasarrufu altındadır. Allah'ın emretmesi ve o kişide bulunan cüz-i iradeye emrini ulaştırarak o emri ifa ettirmesi başka şeydir. Devrin imamına Allah'ın her istediğini yaptırması başka şeydir.

devirde başkalarından farklı bir hayatın sahibi olmuştur. İşte Allah'ın bütün evliyaları irfan ehlidirler. Onlar Allah Teala tarafından irfan ehli kılınmışlardır. Ariftirler. Kimisinin kalp gözü, kimisinin kalp kulağı, kimisinin ikisi birden açıktır. Allah Teala'nın müstesna bir olayını yaşamaktır irfan ehli olmak. Kalp gözüyle kişi bütün Allah Teala'nın kendisine gösterdiği alemleri görebilir. Ama hikmet elde olmazsa, iradesini Allah'a teslim edemezse, teslim ettiği noktaya kadar Allah'ın zatını göremez. Öyleyse irfan ehlinin her biri aynı vasıfların sahibi değildir. Bu fena makamında o kişi irfan ehli olsa veya beka makamında olsa veya züht makamında olsa veya muhsinler makamında olsa, hangi makamda olursa olsun, irfan ehli mutlaka başkalarından farklı bir yapının sahibidir. En azından bir kalp kulağı, en azından bir kalp gözü sahibidir veya bunların ikisine birden sahiptir. İrşada memur mümezun değildir ama irşat makamının gördüğü gibi kalbiyle o da görebilmektedir. İrşat makamının işittiği gibi o da işitebilmektedir. İşitme hassası verilmişse veya görme hassası verilmişse, ikisi de o kişinin irfan ehli olmasını sağlar. Hep öyle söylenir. Arif olan anlar. Başkalarının anlamadığı şeyi anlarlar. İrfan ehlinin özelliği basiret sahibi olmalarıdır. Basiret, kalp yüzünün basar hassasının fizin ötesini görecek şekilde dizayn edilmesidir Allah Teala tarafından. Bütün insanlar hem görme hassasına hem de görme uzmu olan baş gözlerine sahiptirler. Kişi zikir ehli olduğu zaman hikmetin sahibi olmuştur. Bu noktada o kişi muktesef hak olarak kalp gözünü ve kalp kulağını alacaktır. Ama irfan ehli kalp kulağı ve kalp gözünü hak etmeden, yani daimi zikre ulaşmadan Allah Teala'nın kendilerine bu hediyeyi verdiği kişilerdir. Yani irfan ehli daimi zikre ulaşamadan önceki kalp gözü ve kalp kulağı açılanların ismidir. Bunlar mutlaka daimi zikre ulaşacaklardır ve mutlaka hikmet ehli olacaklardır ve şartları müsaitse mutlaka iradelerini de Allah'a teslim edip

Allah'ın emir bil marufla ve münkerden nehiyle vazifelendirdiği bir mürşit olacaktır. Öyleyse Allah-u Teala'nın evliyalarından tanımış olanlara dikkatle bakın. Bunların hepsi mutlaka konumuzun içine girer. Bu insanların hepsi Allah-u Teala tarafından kalp gözleri açılan, kalp kulakları açılanlardır. Onlar ariftirler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hiçbir devir olmamıştır ki insanların arasında irfan ehli olan birileri bulunmasın. İnsanların bir kısmı hatalar yapacaktır, günahlar işleyecektir. Ve irfan ehli onların arasında hep yıldız gibi parıldayacaktır. Allah'ın nurlarını alacaklardır. Ve irfan ehli olmak bir müjdedir. Hikmet ehli olmanın ilk adımını teşkil ettiği için. Hikmet ehli olmadan daha kişi irfan ehli olmuşsa o zaman işi büyük ölçüde kolaylaşmıştır. Daimi zikre ulaşmadığı halde kalp gözü daimi zikre ulaşmadığı halde kalp kulağı açılmıştır. Öyleyse herkes münkerden nehyetmek yetkisinin ve marufla emretmek yetkisinin sahibi olamaz. Böyle bir olaya zemin hazırlayan şey, bunun bir muktesap olmasını temin eden şey, kişinin daimi zikrin sahibi olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu anlattıklarım Kur'an'ın bugün tatbik edilmeyen, unutulan bölümünün en önemli parçasıdır. İnsan Allah'ın ruhunu vücudunda onu Allah'a tekrar iade edene kadar bulunduran kainattaki en üstün mahluktur. Bu sebeple Allah Teala ona üstünlükler tanımıştır. Bu üstünlükler sebebiyle o kişi Allah'ın güzelliklerini yaşayacaktır ve irşat makamına tayin oluncaya kadar bu güzelliklerin başkasına ulaşmasında emredici bir faktör değil, yardım edici bir faktör olarak bulunacaktır. Ama irşat makamına sahip olduğunda Allah'ın emrini tebliğ etmek yetkisinin sahibi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir müstesna konuyu, irfanı
marufla emretmeyi, münkerden nehyetmeyi Allah Teala bize arif olanların standartlarını öğreterek açıklamayı nasip kıldığı için ona huzurumuzda sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Ve Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden diliyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as-salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu konumda bizleri bir araya getirdi. Bugün konumuz Risalet ve Hidayet. Risalet ne demektir? Risalet, Resullüktür. Bütün Nebiler aynı zamanda Resuldür. Ama Risalet, nübüvvet de onların muhtevaları içindedir. Nebi olmayan Resuller, veli Resullerdir. Evliya Resullerdir. Onlar peygamberlerle aynı seviyede hiçbir zaman olmamışlardır. Ve İmam Rabbani Hazretleri, insanlar iki yolla hidayete ererler. Kutbu nübüvvet ve kutbu velayet. Yani Resul'le hidayete ererler. Bu Resul bir nebi olabilir, bu Resul bir veli olabilir. Evet, sana iki yolla hidayete ererler. Kutbu nübüvvet ve kutbu velayet. Kutbu nübüvvetin son temsilcisi Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ashab 40'ta Allah-u Teala وَمَا كَانَ مُحَمَدٍ عَبَعَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكَنْ رَسُولُ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِي Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası olmamıştır. Fakat Allah'ın Resulü ve Nebilerin hatemidir, sonuncusudur. Öyleyse kıyamete kadar Nebi gelmeyecek. Son Nebi, Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman her devirde kıyamete kadar hidayete erecek olan insanlar kutbu velayetle hidayete ereceklerdir. Her devirde, her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin Allah Teala resuller gönderiyor. Bu resuller veli resullerdir. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunlardan bahsediyor. Her kavimde var mı? Evet, her kavimde var. Nahl 36'da "Lekad ba'asna fi kulli ummetin resulen en ibdullah istenebut tagut'a." Biz bütün ümmetlere, bütün kavimlerin içerisinden Allah'a kul olsunlar ve tağuta kul olmaktan iştinav etsin diye Resuller bahsettik, vazifeli kıldık. Dileyenler hidayete erdi, geride kalanların üzerine delalet hak oldu. Öyleyse hidayet ancak Resul'le gerçekleşiyor. 1400 sene evvel nübüvvet son bulmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de sona ermiştir. Ama Risalet kıyamete kadar devam edecektir. Veli Resuller eliyle kıyamete kadar devam edecektir. Bugün insanların dilinde olan bir hürafe, Nebi olmadan Resul olmaz. Risalet nübüvvetin üstünde bir derecedir. Bu doğru değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Risalet son bulmuştu. Bu da doğru değil. Nitekim doğru olmadığını Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Resulullah'ın Hatem-ül Enbiya son nebi olduğunu buyuruyor. Ve Allah-u Teala Ashab 7'de Ulul Azm nebilerinde misak aldığını beyan ediyor. Bu Ulul Azm nebilerin arasında Peygamber Efendimiz de var. Ve izâ khazâ minen nebîne misâkehum وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَٰهِمَ وَمُوسَى وَإِحْرَيْمِ مَرْيَمَ Senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Hz. İsa Aleyhisselam'dan misak almıştır. Öyleyse Ulul Azm'den hepsinden misak alıyor. Şimdi Alimân 81'de ki, şimdi bunun Hidayet Çağı'nda, Hidayet Çağı'nın önderi devrin İmam-ı Mehdi Resul ile ilgili Alimân 81'de Allah şöyle buyuruyor. وَاِذَا خَزَ اللّٰهُ مِسَاقًا نَب۪ينَ Nebilerin misakını aldığın zaman Ashab 7'ye göre. لَمَا عَتَيْتُكُمْ كِتَابٍ حِكْمَةٍ Size kitap ve hikmet verdik. سُوَجَاكُمْ الرَّسُولٍ Sonra sizin arkasından bir Resulümüz gelecek. مُسَدِّقًا لِيمَا مَعَكُمْ Sizdekini tasdik edecek. Öyleyse kitab-ı hikmeti Allah-u Teala Nebi Resullere veriyor. Ama o arkasından onların olmadığı dönemlerde onun kitab-ı hikmeti tasdik eden bir veli resul gönderiyor. Onu devrin imamı olarak tayin ediyor. Ve Allah Teala buyuruyor ki siz ona iman edeceksiniz. Ona yardım edeceksiniz. Bu ağır sözü üzerinize aldınız mı? Aldık diyorlar, ikrar ettik diyorlar. Şahit olun, ben de sizinle birlikte şahitler derim. Öyleyse bu ayet kesinlikle veli resulünün kıyamete kadar devam edeceğini buyuruyor. Eğer Nebi Sultan'ı Peygamber Efendimiz son resul olmuş olsaydı, sizden sonra bir resulümüz gelir der miydi Allah Teala? Ama söylüyor Ashab Al-İmran 81'de. Öyleyse insanlar Kur'an'a dayanmadan bir takım hürafelerle şeyler söylüyorlar. Bu tabii ki geçerli değil Allah'ın izniyle. Son geçerli olan her devirde mutlaka bir devrin imamı var. Bu devrin imamı Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği bir peygamberse asaletendir. Bu devrin imamı peygamberle verilen şeriatla amel ediyorsa bu da vekaleten devrin imamıdır. Asaleten devrin imamlarını Allah Teala Enbiya 73'te açıklıyor. Nebinin olmadığı dönemlerdeki vekaleten devrin imamlarını da Allah secde 24'te açıklıyor. Allah razı olsun. İkinci sual, risalet olmadan hidayet olur mu? Sevgili kardeşlerim, eğer diyorsa ki Allah Teala وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَسَ رَسُولَ Resul göndermesek azap etmem. O zaman mutlaka herkese Allah'ın Resulü geliyor. Nitekim cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde Zümer 71'e göre cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size Allah'ın ayetlerini tilavet eder mi, bugüne ulaşmakta uyaran Resuller geldi mi, gelmedi mi? Hepsi itiraf ile geldi. Ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Onlar dilemedikleri için. Mülk 8-9-10'da cehennemlikler cehennem kaplarından girdiklerinde cehennem bekçileri size nezir geldi mi? Geldi diyorlar. Ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik ve onları delalette olmakla suçladık. Ama onda eğer levkuna nesme'u ve nakilu o neziri o Resulü işitseydik vakleseydik. Kimdir işitenler? Enam 36'da اِنَّمَا يَسْتَجِبَا لِسِنَا يَسْمَعُونَ davete icabet edenler işitenlerdir. Resulün getirdiği daveti kabul edenler işitenlerdir. Ve o işitenler de akledenlerdir. Akledenler. Her devirde hidayete erdiren bir kişi var. O devrin imamıdır. Ya bir nebi Resul'dür hidayete erdiren, asaleten devrin imamı veya bir veli Resul'ü hidayete erdiren vekaleten devrin imamı. Diğerleri sadece devrin imamının vesilesidirler. Yani onu temsil ediyorlar. Allah'ın bütün insanlara açıklamayı emrettiği şey risalettir. Risalet Allah'ın unutulmuş olan temel emirlerini insanlara ulaştırmayı ifade eder. Evet, risalet Allah'ın kutsal kitaplarda bildirdiği emirleri tebliğ ile vazifeli olanlardır. Tebliğ etmekle vazifelidir. Allah nebilere verdiği kitaplarda hep 7 sabah 4 teslim yani hidayeti anlatmıştır. Bütün kitapların omurgasını hidayet oluşturur. İnsanlar nerede yaşarlarsa yaşasınlar, orada bir hidayete ermeyi vesile olan mutlaka bulunacaktır. Hidayeti tebliğ edecektir. Allah'ın Resullere verdiği ilk görev tebliğdir. O sebeple Nebi Sultan'ı Peygamber Efendimiz Allah beni tebliğci olarak gönderdi, zorlayıcı olarak değil. Allah beni dua eden olarak gönderdi, beddua eden değil. Allah beni rahmet peygamber olarak gönderdi, lanet değil. Hidayetin Allah'ın Resullere verdiği ilk görev gerçekten tebliğ. Ve tebliğin değil ayet-i kerimede şöyle şekillendiriyor. Ben ancak rahmet olarak gönderildim. Lanetçi olarak değil. Evet, tebliğ ile ilgili ayetler. Ne diyor Allah-u Teala? Hikmetle Allah'ın yoluna davet et. Güzel söz söyle. Yumuşak söz söyle. Ve Ankebut 46'da kitap ehliyle onlara zulmedenler hariç en güzel olandan başka bir şekilde mücadele etme. De ki biz bize indirilene ve size indirilene iman ettik. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir. Biz ona teslim olanlarız deyin. Ankebut 46. Enam 108'de ise Allah'tan başkasına dua edenler sövmeyin. Yani onların putlarına sövmeyin. Furkan 57'de Allah'a davet et ve Bakara 256'da tebliğ et. Zorlama inşallah. Tebliğe karşı da bir ücret istenmez. Üçüncü sual, hidayeti tebliğ eden Resullerin insanlara karşı sorumluluğu nereye kadar gider? Sevgili kardeşlerim, Kasas 56'da sen sevdiğine hidayet erdirecek değilsin. Allah dilini hidayet erdirir. Şimdi akrabalık bağıyla sevgi olabilir. Peygamber Efendimiz amcasını seviyor veya başka bir şekilde ama sen sevdiğini hidayet erdirecek değilsin. Allah dilediğini hidayet eder. Sen çok istesen de mümin olmazlar diyor. Yusuf 103'te Allah Teala sen onların mümin olmalarını çok istesen bile insanların çoğu mümin olmaz. Yusuf 106 onların çoğu şirk koşmadan mümin olmazlar. Ayet 37 sen onların hidayete ermesini çok istemene rağmen muhakkak Allah delalete bıraktı kimseyi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hidayete erdirmez. Kehf 6 bu durumda eğer onlar Kur'an-ı Kerim'deki bu sözlere inanmazlarsa onların arkalarından üzülerek neredeyse kendini ihale edeceksin. Şuara 3 mümin olmuyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Şuara 103 fakat onların çoğu buna rağmen mümin olmadılar. Zuruf 88 ey Rabbim bunlar gerçekten mümin olmayan bir kavimdir demesine and olsun. Görüyorsunuz ki durum çok farklı. Şu anda dünya üzerinde bütün kavimlerde, bütün inanç çeşitlerinin ve ayrı dil, ayrı ayrı dinlerin içerisinde bir Resul hayattadır. Her birine onların diliyle Allah'ın doğrularından bahsetmektedir. Bu insanlığa duyurulmazsa kitle halinde insanların cehenneme gitmesiyle noktalanan bir facia oluşacaktır. Buna mani olmak hepimizin üzerine borçtur. Fakat hidayet mutlak olarak bir talep meselesidir. İradi yapı mutlaka hidayete ermeyi dileyerek devreye girmelidir. Mal alıcıya satılır. Yani talep eden hidayete erer. Hidayete ermek istemeyen bir insanı peygamber dahi hidayete erdirmez, erdiremez. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah'ın gönderdiği bütün Resullerin, mürşitlerin görevi insanlara hidayeti öğretmektir. Hidayetin birinci aşaması ise Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Bir de ölüm aracılığıyla, doğmak ve ölmek aracılığıyla da Allah'a ulaşmak demektir.
1: Bir de ölüm aracılığıyla dediniz. Ölmeden evvel Allah'a ulaşabilir miyiz?
2: Resulullah'ın sünnetine, seviyesine uygulayarak, Kur'an-ı Kerim'in tam şeyine uymak gerekiyor. Şimdi İslam'ın şartını beşe bağlayarak şöyle yapıyorlar. Aslında Kur'an-ı Kerim komple İslam'ın şartıdır yani. Beş şartın dışındakiler İslam şartı değil mi yani? Kul hakkı yememek, yoksul doyurmak.
1: Ölmeden önce ruhunuz Allah'a ulaşsın ister miydiniz?
3: İsterim. Çünkü niye biliyor musun? Şimdi ablası. Ben dışarıda çok neşeli bir insanım. Ama içeri baktığın zaman çok dertliyim. Mutlu olmak istiyorum. Maddi yönden değil, manevi yönden.
2: Ölmeden önce Allah'a ulaşamaz ama tamam ibadet şeyinden, şu inanımda kalp gözü. Yani insan gözü görse bile kalp gözü açık olmadan sonra görsemiz bir şey yaramıyor yani.
1: Koşullar ne olursa olsun Allah mutluluğun giriş kapısını Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kalbi dileğe bağlamış. Hiçbir şey yapmanız gerekmiyor. Sadece bir dilekte bulunacaksınız. Allah'tan Allah'ı isteyeceksiniz. Buna inanıyor musunuz?
3: İnanıyorum.
4: Dilekle de onun verdiği görevleri de yapmak lazım.
2: Ey yüce Allah'ım seni ben çok seviyorum. Öz canımdan daha çok seviyorum tabii.
4: Dünya hayatını yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
3: Allah'ım yaşarken sana ulaşmak istiyorum. Senin dostlarına olmak istiyorum.
0: Misafirimiz insanın gözü görse bile kalp gözü açık olmadıktan sonra gördükleri bir işe yaramıyor. Kalp gözünün açık olması ne demektir? Hac 46'da Allah-u Teala elem yesru filerdi. Hem tekune lehum kulubun ya yakulune biha ev ezanin yesmeune biha ulake kele namir. Onlar yüzünü dolaşmadılar mı? Kalpleri olur onunla akrederdi. Kulaklar onunla işitirlerdi. Ennen la ta'mel ebsaru. Baş gözleri ki olmaz. Lakin ta'mel kulubu letti fisidur. Kalplerdeki gözler kör olur. Sinelerdeki kalpler kör olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah-u Teala Taha 123'te benden seyyidim gelecek. Kim hidayetime tabi olsa o lerahatta kalmaz, şakirlerden olmaz. Şakirler sağır dilsiz ve kör olanlardır. Gözleri görmeyenler. Ama Taha 124'te kim benim zikrimden yüz çevirirse ben ona dünyada dar bir geçim veririm ama kıyamet günü onu kör olarak karşılayacağım. Öyleyse Kur'an'dan yüz çevirenler, onlar için dar bir geçim var bu dünya hayatında. Ölüm sonrası hayatta da sıkıntı ve kıyamet günü onlar kör olacak. Yani cehennemi kullara karşı edileceklerdir. Ve 125'te, daha 125'te ne diyor kişi? Ben görüyordum ya Rabbim. Daha 125, kıyamet günü şöyle dedi. Rabbim ben niçin kör olarak haşrettin? Halbuki ben daha önce görüyordum. 126, daha 126'da Allah-u Teala buyuruyor ki işte böyle ayetlerimiz sana geldi fakat sen onları unuttun. İblis unutturuyor ve aynı şekilde senin yaptığın gibi o günde sen unutulursun. 127, israf edenleri, haddi aşanları ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. İsraf edenler, ayetleri unutanlardır. Rabbinin ayetlerine inanmayanlar da, ulaşmayı dilemeyenler, onları cezalandırır ve ahiret azabı daha da şiddetlidir ve bakidir. 128, daha 128. Onlar hala hidayete ermediler mi? Onlardan önce nice nesiller helak etmemize rağmen ki şimdi onlar onların meskenlerinde dolaşıyorlar. İşte bundan ne sahipleri, Allah'ın yasaklarına riayet edenler için mutlaka ayetler vardır. Allah razı olsun. Kişi Allah'la olan ilişkilerinde kendine düşeni yaptıkça devamlı Allah-u Teala'dan hediyeler alır. Bunlardan bir kısmı da kalp gözü ve kalp kulağıdır. Nitekim Allah için önemli olan baş gözü değil, sinerdeki kalp gözüdür. Kimin kalp gözü ve kalp kulağı açılırsa fiziğin ötesine görmek için bir defa daha hayata gelmiş olur. Allah'ın kullarına açıklamayı uygun gördüğü, onların öğrenmesine müsaade ettiği ne kadar sır varsa bu sırların hepsi bu insanlara açılır. Bunun için mutlaka kişi Allah'ın yoluna girmelidir. Kim Allah'ın yoluna girerse onun kalp gözünün açılması kuvvetli bir ihtimaldir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek hidayeti dilemektir. Hidayete ermek ise mutlaka bir resule, bir mürşide tabi olmakla gerçekleşir. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşit deyince resullerin, peygamberlerin vasileri var. O vasiler uymamız gerekiyor. Peygamberimiz benden sonra vasimdi İmam Ali Murtaza diyor. Ama uyumadan dolayı İslam alemi bu halde düşüyor. Zelil oldular yani. Ta İsa peygamberin haberleri, onun vasileri de ondaki haberisiydi. Musa peygamberin haberisi de Harun Aleyhisselam kendi kardeşiydi, öz kardeşiydi.
3: Bilgi hayatı daha güzel yaşıyorsun, öğreniyorsun. Hele bir de acıyı çeken insan daha güzel Allah'a sarılıyor. Çünkü ben 16 yıldır hep acılarla yaşayan bir insanım.
4: Gerçekten şimdi bilmiyorum ya. Kime ne diyeceğini artık bilemiyorsun ki. Artık diyorsun ki rüşütle benim, her şey de benim. Rabbime ben dua ettikten sonra her şey benim diyorsun.
3: Ben bazı giderim böyle canım sıkıldım böyle türbeleri geziyorum Eyüp Sultan'a böyle. Orada mesela çayımı kahvemi. Şimdi ruhum açılıyor yani.
1: Bir de onu yaşayanını düşünün.
3: Bir de onu yaşayanı evet.
1: Evet.
3: Ama insanın her şeyi para mamluk değil. Bir de manevi desteği ihtiyacı var.
1: Bana ulaşmayı dileyin, hacet namazını kılıp bana mürşidinizi sorun. Ben size göstereceğim diyor. Bunu yapmayı ister miydiniz?
2: Bir sefer kıldım böyle. Ya Rabbi senin veli kullarından görmeselim diye. Veysel Karani gibi mesela askerin tezgahında öyle türbesine vardım. Gecenin geç saatlerinde. Ama içeri ses edip giremedim. Bu şey oldu yani.
4: Tabii ki isterim de gösteririm. Rabbi beni.
0: Misafirimiz acıyı çeken insan daha güzel sarılıyor. Sanırı Allah'a yönlendiren sebep çekilen acılar mıdır? Evet, başlangıcı musibetlere dayanıyor. Başlangıç noktasında Allah-u Teala Bakara 216'ya göre seçilenler ve seçilmeyenler diye insanları iki gruba ayırıyor. Seçilmeyenler her devirde insanların %10'dan azı, seçilenler %90'dan fazlası. Ama bu seçilenler de musibetlerle imtihan oluyorlar. Tövbe 126'da musibetlerle bir senede bir iki kere imtihan olanlardan olup da asla ders almayan, tövbe almayan kişiler var. Ama Bakara 255'te musibetlerden ders alan, Allah'ın yoluna girenler var. Unutmayın ki Allah kimseye zulmetmez, kimseyi üzmek istemez. Allah-u Teala yaşadığımız hadiselerin hepsinden de haberdardır. Her etrafımıza yaşattığı her olayla bize bir ikazı, bir işareti vardır. Bu bizi en güzele ulaştırmak konusunda bir işarettir. Aynı olayı bir başkası yaşasa o olayından hiç üzülmeyeceği halde siz üzülüyorsanız o zaman nefsinizin o afeti halen hastadır. Bu hastalığın mutlak tedavi edilmesi gerektiği için Allah-u Teala o istikamette size üzecek olan olaylar yaşatmaktadır. Çünkü üzülürseniz çare aramak için harekete geçerseniz. Bu Allah'ın indinde güzel bir davranış biçimidir. Nasıl fizik vücut ağrısızıyla bizi doktora götürüyorsa, üzüntü ve sıkıntıyla da biz o zaman Allah'ın yanına girip mürşide sarılıyoruz. Allah'ın da istediği şey bu inşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Muhterem Hocam. Hasretle, hürmetle, o mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Müsaadeniz olursa bir sualim olacaktı. Toplumlar Risaleti getiren Resullere karşı neden çoğu zaman karşı çıkmıştır? Açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Suali bir kere daha tekrar. Toplumlar Risaleti getiren Resullere karşı neden çoğu zaman karşı çıkmıştır? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın Resulleri insanları Allah'a davet ederler. Kişi işitmeye mütemayil en ufak bir isteğin sahibi olsa Allah Teala onun bu daveti işittirir ve kalbine Resul sevgisini koyar. Şeytan sevenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Emaniye bilgilerle mücehiz olanlarsa Allah'ın Resulünü sevmezler tabi. Resulün düşmanları Allah'ın düşmanlarıdır ve gidecek yer cehennemdir. Hadis-i şerifte Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara düşmanlık eden Allah'a düşmanlık etmiştir. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Öyleyse Mümin 44'te biz Resullerimizi ard arda göndeririz. Bakara 87'de aynı şekilde o Resullere ulaşmak hacet namazıyladır. Nitekim Tegabun Suresinin 6. ayet-i kerimesinde Resul de bir beşer ve onlar o Resulü kendileri gibi zannediyorlar. Tegabun Suresinin 6. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? İşte bu onların Resulleri beyineler açıklar, deliller getirdiği zaman biz bir beşer mi bizi hidayete erdirecek demeleri sebebiyledir. Böylece inkar ettiler ve yüz çevirdiler. Allah müstahalı kendisinin hiçbir şey ve de onların imanlarına da ihtiyacı olmadığını gösterdi. Yani kendileri gibi bir beşer zannediyorlar. Ve Mümin Suresi'nin 36. ayet-i kerimesinde, 34. ayet-i kerimesinde, 34. Eğer sizin gibi beşere itaat ederseniz, o zaman mutlaka hüsranda düşersiniz. Bakın iblis nere yapıyor? Arkasında bu şeytan denilen varlık var. Yani Resulü kendisi gibi beşer gibi görüyor. Bir beşere mi hidayet erdirecek? Beşer olmaz. Ve bir beşere itaat ederseniz o zaman hüsranda kalırsınız diyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var, daha birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre bir insanın hidayetini arttıracak en önemli unsur zikirdir. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
2: Siz beni zikredin, siz zikredeyim diyor Allah Teala. Esma-ül Hüsna'sında mesela 99 ismini sayan kişi diyor Peygamberimiz cennete gider diyor. Ama tam bu manasını anlayarak, onu uyarak.
3: O anda Allah'a sığınıyorsun. Allah'ım sen büyüksün diyorsun, zikir yapıyorsun.
4: Allah deyince neler kazanmazsın ki? Her şeyi kazanırsın dünyada. Aklına gelebilecek her şeyi.
1: Her Allah dediğinizde kalbinizde Allah'ın nurları doluyor. Nefsiniz temizleniyor ve mutlu oluyorsunuz. Bu konuları neler söylersiniz?
2: Allah'ı zikretmek, peygamberi zikretmek, onu sevdiklerini zikretmek tabii ki kalbi mutmain olmak olunur yani.
1: Sizce her insan devamlı Allah'ı zikretse, hidayeti bütün boyutlarıyla yaşasa dünyada neler değişir?
4: Ay çok güzel şeyler olur. İnsanlar merhametli olur, sevecen olur. Allah'ı unutan insanlar da var. Bak bunlar da var gerçekten. Allah unutulur mu? Onu zaten kalbimizde yaşatıyoruz, kurban olayım
2: zaten. Zaten Allah'ın gösterdiği istikamette sırat-ı müstakim üzerine gidilmiş olsaydı dünya çok güzel gülükselik olurdu. Çünkü Allah'ın gösterdiği, ben size iki yol gösterdim. Birisi doğru, sırat-ı müstakim, birisi şeytan sizin yapıp tutuşmanız diyor Allah Teala. Eğer bu iki yoldan birisi seçenek bizim elimizde. Doğru yolu seçecek, asfalttan gidersek, otobandan gidersek güzel gideriz ama patika yola gidersek de bir kaza geçebiliyoruz yani. Aynı o anlama geliyor yani.
0: Sabirimiz Allah'ın gösterdiği istikamette sırat-ı müstakim üzere gidilmiş olsaydı dünya gönlük bir insanı kurdu. İnsanı sırat-ı müstakimden uzaklaştıran sebep nedir? Ah şeytan. İblis Araf 16'da senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önünden, arkandan gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. 17'de. Sebe 20'de Müminler fırkasının dışında hepsi şeytana tabi oldular. Enam 153'te ise sırat-ı müstakimden sapanlar var. Onlar yanlışa davet eden şeytanlardır. İnsanların kurtuluş sırat-ı müstakimdir. İblis ise insanları sırat-ı müstakimden oturarak onları oraya ulaşmaktan men etmek ister, kıyamete kadar da gayesi budur. İbn-i Mesud'dan rivayet edilen hadiste Peygamber bir gün yere düz bir çizgi çizer. Bu Allah'ın yoludur, sırat-ı müstakimdir. Daha sonra bu sırat-ı müstakim çizginin sağına soluna başka çizgiler çizerek bunlar da diğer yollardır. Her birisinin üzerine yanlışa davet eden şeytanlar var. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Bu akşamki sualim, kendini hidayet üzeri sanan birinin aslında yoldan sapmış olma ihtimali olabilir mi? Bu konudaki ölçü nedir? İnşallah. Allah razı olsun. Hürmetle ellerinizden öpüyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Kendini hidayet üzere sanan birinin aslında yoldan sapmış olma ihtimali olabilir mi? Bu konuda ölçü nedir? Olabilir. Doğruları önüp de Kur'an-ı Kerim'den tahkik ettikten sonra doğruya yönelmek doğru olanı yapmaktır. Ama birçoğu öğrendikleri halde doğruyu başkalarına söylemiyorlar. Başkalarına ulaştırmıyorlar. O zaman hakikatleri ketmemiş oluyorlar. Bakara 159 bunu söylüyor. Onlar böyle yaparak yanlış düzelttiklerini zannediyorlar. Yani aslında dinde Allah'a ulaşmayı talep etmek, ruhun Allah'tayken ulaşması diye bir şey yokmuş da bir takım insanlar bunları uyduruyorlarmış gibi geliyor onlara. Çünkü öğrendikleri bir ilim bu hususu ihtihata etmiyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde faydasız ilimden, işte kendileri delalette ama hidayette kendisini sananların ilmi faydasız ilim. Faydasız ilimden, yükseltmeyin amelden. İslam'ın bir şartını yerine getiriyor ama içinde Allah'a ulaşma dileği yok. O zaman amel boşa gidiyor. Faydasız ilimden, yükseltmeyen amelden, kabul olunmayan duadan dua ediyor ama Allah duasına icabet etmiyor. Çünkü kalpten ulaşmayı dilemiyor. Öyleyse tekrar ediyoruz, faydasız ilimden, yükseltmeyen amelden, kabul olmayan duadan sana sığınırım. Evet sevgili kardeşlerim, faydasız ilim, içinde hidayetin yer almadığı ilim. Câsiye 23. Eferayte men ettehaze ilâhe vâhu. O hayvasını, ilah edini görmedin mi? Bir ilim üzere Allah onları delalette bırakmıştır. İlimleri var ama delalette. Yani sahip oldukları ilmin içerisinde hidayet yok. Kur'an'daki hidayet yok. Faydasız ilimden, yükseltmeyen amelden, İslam'ın beş şartı yerine getiriliyor ama cennetlik amel işlemesine rağmen o Allah'a yükseltmiyor. Ve kabul olmayan dua yine keza öyle. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kul olmak, duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Oysa esas olan yaratılış gayemiz kul olmak. Ama onlar kul olmak yerine ibadet yapmak diyorlar. O zaman da abd olmak ayrıdır, abid olmak ayrıdır. Her ibadet yapan kişi abiddir ama abd değildir. Abd olmak mutlak surette Allah'a ulaşmayı gerektiriyor. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Kur'an'ın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a bir kere daha sonsuz hamd ve şükrederiz ki, hamdolsun ki gene birlikteyiz. Allah-u Teala bizleri bir zikir sohbeti yapmak üzere gene bir araya getirdi. Konumuz bu. Mutluluk, huzur, yaratılma sebebiniz. Biliniz ki sevgili kardeşlerim, hepiniz mutlu olmak için yaratıldınız. İnsan olarak, yani kainattaki en değerli mahluk olarak, Allah'ın kainatta en çok sevdiği, en üstün mahluku olarak yaratıldınız. En sevdiği, en üstün mahlukunuzsa Allah Teala mutlaka sadece ve sadece mutlu olmasını ister. Huzur içinde bir dünya hayatı geçirmesini ve mutlaka kıyametten sonra Allah'ın cennetine girmesini ister Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkiler sizi mutluluğa götürebilmeli. O Allah sizleri en güzele ulaştırmak istiyor. En güzeli yaşayabilmeniz söz konusu. Ve bütün bu huzurun, mutluluğun, saadetin bir başlangıç noktası var. Olmazsa olmaz bir başlangıç noktası. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, bu kişinin mutlu olması, saadeti yaşayabilmesi, ne cennet saadetini, ne dünya saadetini yaşayabilmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Dünya mutluluğu da, cennet mutluluğu da her şeyden ama her şeyden önce bir talebinize bağlı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemezseniz ne olur? Bu dünyada mutluluğu asla yaşayamazsınız. Dilemezseniz ne olur? Kıyametten sonra da gideceğiniz yer cehennem olur. Neden kardeşlerim? Neden mutsuz olasınız? Neden cehenneme gidesiniz? Neden Allah'ın değil de şeytanın dostu olasınız? Daha açık bir ifade kullanayım. Neden Allah'ın değil de şeytanın kulu olasınız? Unutmayın. Allah'a ulaşmaya dilemeyen herkes şeytanın kuludur. Hayır, bunu biz söylemiyoruz. Kur'an-ı Kerim söylüyor. İşte size Zümer Suresinin 17. ayeti kerimesi. Allah Teala buyuruyor.
Zümer 17'de Allah'ın söylediği şey şöyle: Vellezî neştenebu tagute en yabuduha ve enubu ilallahi febeşir ibadî.

Ne diyor Allah Teala? Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Sahabeden bahsediyor. Ve şeytana kul olmaktan kurtuldular. Kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Lehumül büşra, onlar için müjdeler vardır. Onlara müjdeler vardır. Müjdeler vardır. Febeşşir in ibadi. Öyleyse kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Ne olmuş? Sahabe şeytanın kulu olmaktan kurtulmuşlar. Allah'ın kulu olmuşlar. Şeytanın kulu olmaktan kurtulmuşlar. Allah'ın kulu olmuşlar. Hem cennet müjdesini almışlar, hem dünya müjdesini almışlar. Arkasında ne var? Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Cennet müjdesi de, dünya müjdesi de bunların içinde mi? Evet. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. Şura 13'te diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizin için garanti veriyor. Siz bana ulaşmayı dileyin diyor. Dileyeni mutlaka ben kendime ulaştırırım. Ne demek bu? Bu şu demek. Kim bana ulaşmayı dilerse o üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ben onu kendime ulaştırarak üçüncü kat cennetin sahibi kılarım. Bir. İkincisi de onu dünya saadetinin yarısıyla da mutlaka mükafatlandırırım. 24 saatin 24 saatinde de mutlu olmaz. Ama yarısından daha fazlasında, 12 saatten fazlasında mutlu kılarım ben onu diyor Allah-u Teala. Yani yaptıklarının, işlediği fiillerin yarısından fazlası ona derecat kazandıracak fiiller olur diyor. Mutluluk, sevgili kardeşlerim, bir uyum halidir. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde bir uyum hali. Sulh ve

Sevgili öğrenciler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu musunuz? Sizin mutlu olmanız için, mutluluğu yaşayabilmeniz için, onun için buradayız. Mutlu olmak istiyorsanız o zaman bilin ki tavsiyeler, emirler bize ait değildir. Allah'ın emirleridir. Düşünün bir defa sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizleri kainatın en yüksek varlıkları olarak kabul ediyorsa, en üstün varlıkları olarak kabul ediyorsa, en üstün yaratıkları olarak kabul ediyorsa, kainattaki bütün mahlukların içinde en çok sizi seviyorsa ve sizin sadece mutlu olmanızı istiyorsa ne yapar? Siz olsaydınız ne yapardınız? Mutlu olmanın yollarını gösterirdiniz. İşte Allah-u Teala da bütün peygamberlerin indirdiği şeriat kitaplarıyla ve Resullerine, evliyalarına indirdiği sohbet kitaplarıyla, yazdırdığı sohbet kitaplarıyla insanlara mutluluğu öğretir. Çünkü insanı yaratmaktan muradı, yarattığı mahlukunun, en çok sevdiği mahlukunun, bütün diğer mahluklardan üstün kıldığı mahlukunun mutlu olmasıdır. En çok sizleri seviyor. İnsanları, siz bir insansınız. Kainatın en üstün mahluku, mutlu olmaya layıksınız. İşte problem buradan başlıyor. Siz mutlu olmaya layıksınız ama siz mutlu olmayı hak ediyor musunuz? Sadece mutlu olmayı gerçek anlamda isteyenler mutlu olabilir. Diyeceksiniz ki, kim mutlu olmak istemez ki? Elbette istiyoruz, hepimiz mutlu olmak istiyoruz ama çok büyük bir kısmımız mutsuzuz. Elbette. Hepiniz mutlu olmak istiyorsunuz, kesin. Ama mutlu olmanın yolunu bilmiyorsunuz. Mutlu olmak, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece bir dileğinize bakar. Bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Herkes dilemiyor. Ama o dilemeyenlerin arasında her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah o kişiye garanti veriyor. Onun mutlak olarak saadete ereceğine dair garanti veriyor. Bu garanti cennet saadetinin üçüncü katına kadar çıkıyor. Dünya saadetinin de yarısına kadar çıkıyor. Gerisini garanti etmiyor. Buraya kadar kim Allah'a ulaşmayı dilerse herkesi buraya kadar ulaştıracağına dair garantisi var Allah-u Teala'nın. Kim olursanız olun. Allah'a ulaşmayı dilemişseniz bu dilek sizi şeytanın sultasından, şeytanın tasallutundan mutlaka kurtaracaktır. Şeytanın kulu iken Allah'ın kulu olacaksınız. Dikkat edin ki ayet-i kerime son derece açık. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şeytanın kuludur. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kuludur. Şeytanın kullarının mutlu olması hiçbir

olan mümkün değildir. Onlar nefslerindeki afetlerle yaşarlar. O afetler var olduğu sürece hiç kimse mutlu olamaz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluğunuz nefsinizin afetlerinden temizlendiğiniz ölçüde şu dünyada geçerlidir. Onların yarısının temizlenmesini de Allah Teala garanti ediyor. Mutlulukla nefsin afetleri arasında acaba ne gibi bir ilişki var? Ruhunuz, nefsiniz ve fizik vücudunuz olmak üzere üç tane vücudunuz var. Ruhunuz, Allah'ın size üfürdüğü, Allah'a ait bir emanet, onu mutlaka Allah'a iade etmek mecburiyetindesiniz. Gelin onu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a teslim etmek üzere harekete geçin ve Allah'ın evliyası olun. Dünya saadetinin yarısını, üçüncü kat cenneti garanti edin. Eğer istemezseniz, ruhunuzu ağırlaştırmak istemezseniz, o zaman bu dünyada hep mutsuz bir insan olarak yaşayacaksınız. Hayır sevgili kardeşlerim, diyeceksiniz ki, ben zengin olurum, çalışırım, çabalarım ve mutlu olurum. Olamazsınız. Zengin olmakla hiç kimse mutlu olamaz, olmamıştır, olamayacaktır. İsterseniz yakından bakın çok zengin olanların hallerine, belki de onlara acırsınız. O kadar çok problemlerle başa çıkmak mecburiyetinde oldukları için. Bir insanın nefsi afetlerle doludur. %100 bütün nefsler, kalpleri afetlerle dolu olan mahluklardır. Bütün nefsler böyledir. Nefsinizin kalbinde öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, nefret, iptilalar, isyan, cimrilik, cehalet gibi 19 tür, 19 grup afet var. Afetlerin müşterek özelliği Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkmak, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, doğuştan itibaren nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu. Bu afetlerin hepsi Allah neyi emretmişse onu yapmamak üzere programlanmıştır. Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri de işlemeye yönelik bir program altındadırlar. Bir de Allah'ın size emanet olarak verdiği ruhunuz var. Tam onun aksi, ruhunuz hasletlerle doludur. Hasletler Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir özellik taşırlar. Gerçek ifadesini kullanalım. Ruhun hasletleri Allah'ın hiçbir yasağını işlemezler. Emrettiği şeyleri de yapmamaları mümkün değildir. Bu sebeple nefsiniz tezkiye ve tasfiye olmamış
nefise, yani afetlerinden kurtulup faziletlerle donatılmamışsa, doldurulmamışsa, nefsinizin işlediği hiçbir hataya ruhunuz iştirak etmeyecektir. Nefsiniz mütemadiyen günahlar işleyecektir. Ruhunuz her seferinde vücudunuzdan ayrılacak ve nefsinizin işlediği suçun elindeki mizandaki derecesini görecek. Ve ona göre ruhunuz nefsinize huzursuzluk verecektir. Her günahınızın arkasından Allah-u Teala size azap eder. Ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir. Her işlediğiniz güzel fiilin, Allah'ın emrettiği istikamette bir fiilin, bir başkasına vücuda getirdiğiniz bir faydanın, bir başkasını mutlu kılmanızın, Allah'ın bir emrini yerine getirmenizin arkasından haz duyarsınız, mutluluğu yaşarsınız. Allah Teala size ferahlık verir, mutluluk verir. Ruhunuz da nefsinize huzur verir. Öyleyse her mutluluğu Allah'ın bir emrini yerine getirdiğiniz zaman mutlaka yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin emrindeyseniz şeytanın emrindesiniz. Ruhunuzun emrindeyseniz Allah'ın emrindesiniz. İşte böyle bir dizaynda güzellikler, Allah'ın emrettiği şeylerin vücuda getirmesi, getirilmesi, her güzel konuda sizin mutluluğu yaşayabilmeniz, insanların çoğunun zannettiği gibi çevrenizdeki insanlara bağlı bir husus değildir. Size bağlı bir husustur. Siz kendi mutluluğundan mesul olan yegane kişisiniz. Herkes kendi mutluluğundan mesuldür. Herkes mutluluğu yaşayabilecek olan özelliklerle donatılmıştır. Öyleyse mutluluk iki hüviyette de yakalanabilir. Bir, nefs tezkiyesi yoluyla bu kalıcı bir mutluluktur. Nefsinizi tezkiye ve tasfiye ettikçe, nefsinizdeki afetleri azalttıkça mutluluğunuz artar. Daimi zikre ulaşınca nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacağı için tamamen nefsiniz de ruhunuzun hasletlerine paralel fazıllarla dolu olacaktır. Fazilet ehli olacaksınız. Kemale ereceksiniz. Kemalat derecelerinin en yükseğine çıkacaksınız daimi zikre ulaştığınız zaman. O zaman sizi yanlışlar yapmaya götüren bir nefsiniz olmayacak sevgili kardeşlerim. Nefsinizin afetleri olmayacak. Ve her an etrafınızdaki insanları mutlu eden, yasak ettiği, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyen, çevresine sadece mutluluk ulaştıran bir insan.
insan olacaksınız. Öyleyse neden bahsediyoruz? Mutluluğu istiyorsanız, kalıcı bir mutluluk istiyorsanız, mutsuzluğa asla dönüşmeyecek bir mutluluk istiyorsanız, bunun bedeli daimi zikirdir. Ne zaman sonsuz bir şekilde zikrin sahibi olursanız, Allah kelimesini kesintisiz bir şekilde gece gündüz iç dünyanızda tekrar ediyorsanız, o zaman o hedefe ulaştınız demektir. Daimi zikrin sahibi olduğunuz demektir. İşte o zaman nefsinizin afetleri tamamen yok olmuş, yerine faziletler dolmuş olacaktır. Fazıllar. Böylece fazilet sahibi bir insan olacaksınız. Erdemli bir insan olacaksınız. İnsanı kamil olacaksınız. Ve Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getireceksiniz. Yasak ettiği fiilleri asla işlemeyeceksiniz. Allah'ın emrettiklerini yerine getirdikçe mutluluğu yaşayacaksınız. Yasak ettiği fiilleri işlemedikçe mutluluk yaşayacaksınız. O zaman hayatın gerçekten yaşanmaya değer bir, müstesna bir hüviyeti olduğunu tespit edeceksiniz. Ve Allah'a olan sevginizin ötesine geçeceksiniz. Allah'a aşık olacaksınız. Daha sonra da hayran olacaksınız. Ama hep ömrünüz boyunca o kesintisiz mutluluğu yaşayacaksınız. Daimi zikrin sizi ulaştırdığı yerde kesintisiz bir iç dünya mutluluğu, kesintisiz bir dış dünya mutluluğu ve kesintisiz bir Allah ile ilişkiler mutluluğu yaşayacaksınız. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Öyleyse bu zikir açısından mutluluğa baktığımız zaman mutluluğun arkasında ne var? Mutsuzluğun arkasında ne var? Mutsuzluğun arkasında kavga var. Kaos var. Diyalektik savaş var. Hepsi mutsuzluğun kesin işaretleri. Peki mutluluğun arkasında ne var? Sevgi, sulh ve sükun, huzur. İç dünyanızda bir uyum hali, nefsinizle ruhunuz arasındaki uyumsuzluğun bittiği noktada bütünüyle sizi kavrayacak olan bir uyum, bir sulh ve sükun hali. Dış dünyanızda çevrenizdeki insanlarla bir uyum, bir kesintisiz sulh ve sükun hali. Allah ile olan ilişkilerinizde, çevrenizde yaşayacağınız, Allah'ın bütün emirlerini yaptığınız için her emri
yerine getirdikçe yaşayacağınız bir muhteşem dizayn, yani devamlı zikir, devamlı bir vetir olduğu için devamlı bir mutluluk. Ve yasak ettiği fiilleri işlemedikçe duyacağınız bir sulh ve sükun hali, mutluluk hali. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden insanlar mutsuz? Çünkü şeytan öyle istiyor. Allah Teala mutsuzluğun da mutluluğun da standartlarını vermiş Kur'an-ı Kerim'de. Ve sizi mutsuzluktan kurtarıp mutluluğa ulaştırmak için indirmiş bütün mukaddes kitaplarını. Ve Kur'an son nebiye, son peygambere indirilen son şeriat kitabıdır. Bundan sonra şeriat kitabı gelmeyecektir. Gelmesi mümkün değildir. Onun için kıyamete kadar şu dünya adı verilen gezegende insanları saadete ulaştıracak olan kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Mutluluğun birinci cephesinde zikrin varlığını görüyoruz. Zikriniz arttıkça mutluluğunuz artar. Neden? Çünkü afetler azalır. Sizi mutsuz eden Allah'ın emirlerini çiğnediğiniz zaman duyduğunuz huzursuzluk ve arkadan Allah'ın verdiği ceza ve ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluk. Öyleyse nefsi afetlerle dolu bir insan her an yanlışlıklar yapacaktır. Her an Allah ona azap edecektir. Ruhu da nefsine huzursuzluk verecektir. Ama daimi zikre ulaşan bir insan için bu hiçbir zaman geçerli değildir. Hadi bakalım kişinin iç dünyasına, dış dünyasına, Allah ile olan ilişkilerine neden insanlar mutsuz? İç dünyalarında insanlar neden mutsuz? Çünkü iç dünyalarında nefsleriyle ruhlar arasında bir diyalektik kavga o kişinin ömrü boyunca devam etmiştir. Ömür boyunca bir diyalektik kavga o kişinin iç dünyasında kavga sebebiyle, kaos sebebiyle mutluluğu yok etmiştir. Kişi mutluluğu yaşayamamıştır. Nerede kavga varsa, kaos varsa, orada huzur yoktur, mutluluk yoktur. Orada karmaşa vardır, kavga vardır, huzursuzluk vardır. Öyleyse bir kişinin iç dünyasında nefsi hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister. Ruhu da Allah'ın emrettiklerini yaşamak ister. Nefs Allah neyi yasak etmişse onu işlemek ister. Ruh da Allah Teala neyi emretmişse onu yaşamak ister. Öyleyse yaşadıkları ve hedef gördükleri şeyler birbirinin zıttı. Öyleyse şeytan devamlı olarak insanları münkerle ve fuhuşla emreder. Nefslerinde afetler dolu olan insanlar da
hep münkerle ve fuhuşla yaşarlar. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmeyerek, yasak tefihilleri devamlı işleyerek yaşarlar. Her olaydan sonra Allah onlara azap eder, ruh da nefse huzursuzluk verir. Böylece kişi mutsuzdur, huzursuzdur, sıkıntılıdır. Öyleyse dizayna baktığımız zaman bir unsur görüyoruz sevgili kardeşlerim. İç dünyasında insanlar her an bir kavga ile, bir kaosla birlikte yaşarlar. Allah neyi emretmişse ruh onu mutlaka işlemek isteyecektir. Nefse işlememek isteyecektir. Burada kavga vardır. Her an ya Allah'ın emrettiği bir şeyi ya da yasak ettiği bir şeyi işlemek bir alternatif olarak karşınıza çıkacaktır. Orada ya ruhunuzun dediğini yapacaksınız, Allah'ın emrettiğini işleyeceksiniz. Birinci olayda, ikinci olayda da Allah'ın yasak ettiği fiili işlemeyeceksiniz. Veya nefsinizin talebine uyacaksınız, Allah'ın emrettiğini işlemeyeceksiniz, yasak ettiği fiili işleyeceksiniz. Birinin sonunda mutluluğu yaşarsınız. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yerine getirirseniz, namazınızı kılarsanız, huzur içinde mutlu olursunuz. Orucunuzu tutarsanız mutlu olursunuz. Allah'ın emrettiği güzel ilişkilerle etrafındaki insanlara yardımcı olursanız, mutlu olursanız, mutlu olursunuz. Ama tersini yaparsanız, o zaman da mutsuz olursunuz. Unutmayın ki sizlerin aklı Allah'ın emirlerinin yasak edildiği, yasak ettiği bütün fiillerin rahatça işlenebildiği bir ortamda şuur kazandı. Öyleyse nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı devamlı olarak nefsinizin kazanması istikametinde vücudun kumandanı olan akıl vücudunuza emirler verecektir. Nefsten bir talep gelecektir Allah'ın bir emrinin yapılmaması konusunda. Ruhtan bir emir gelecektir Allah'ın emrinin yapılması konusunda. Ve aklınız hep Allah'ın emrinin yapılmaması konusunda sizi kandıracak, Allah'ın emrini gerçekleştirmeyeceksiniz. Böyle değil miydi sevgili kardeşlerim? Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise işliyordunuz. Nefsiniz öyle istediği için. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Aklınız Allah'ın bütün emirlerinin yasaklandığı, yasak ettiği her fiilin rahatlıkla işlenebildiği bir ortamda şuur kazandığı için Allah'ın emirlerine yeşil ışık yakmayacaktır. Yasaklarını da işlemenizi mümkün kılacak emirler verecektir fizik vücuda. O zaman mutsuz olacaksınız. Neden? Çünkü her işlediğiniz yanlışın arkasından, ister Allah'ın bir emrini yerine getirmeyerek,
ister yasak ettiği bir fiili işleyerek, her işlediğiniz yanlışın arkasından Allah size azap verecek, ruhunuza, nefsinize huzursuzluk verecektir. Ve bu sıkıntıyı hep yaşayacaksınız, mutsuz olacaksınız. Evvela iç dünyanızda siz mutsuz bir insansınız. Neden? Nefsiniz %100 afetlerle dolu olduğu için, Allah'ın emirlerini yerine getirmediğiniz her olayda azap gelecek üzerinize. Yasak ettiği fiili işlediğiniz her olayda yine azap verecek. Ama iç dünyanıza baktığınız zaman mutsuzluğun asıl sebebi nefsinizle ruhunuz arasında 24 saat boyunca aklınız başınızda olup da aktif olduğunuz bütün zaman parçalarında hep huzursuz olacaksınız. Allah'ın emirlerini çiğnediğiniz için, yasak ettiği fiilleri işlediğiniz için yetmez. Onun ötesinde, daha ötesinde asıl önemli olan nefsinizle ruhunuz arasındaki devamlı kavga, kesintisiz kavga, diyalektik kavga. Mutsuz bir insansınız. İç dünyanızda mutsuzsunuz. Peki daimi zikre ulaşmış olsaydınız mutsuz olacak mıydınız? Olmayacaktınız. Neden olmayacaktınız? Çünkü daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacaktı. Neden? Çünkü zikirle Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurları nefsinizin kalbine ulaşıp da fazıllar, iman kelimesinin etrafında yerleşmeye başladıktan sonra zikrinizi arttırarak nefsinizin kalbine yerleşen fazılları devamlı olarak arttırmak imkanının sahibisiniz. Her %7 fazıl birikiminde nefsinizin kalbinde ruhunuz Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. 7 defa %7 nur birikiminde %49 eder ve 2 de onun dışında kazandığınız nurla %51 nura ulaştığınız yerde ruhunuz 7 tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşmış olur. Allah'ın evliyası olursunuz. Nefsinizin kalbindeki fazıllar %51 oranında rahmet %2, %49 fazıl afetlere galip gelmişlerdir. %50'den fazla sulh ve sükun haline iç dünyanızda ulaşmış olursunuz. Zikriniz arttıkça daimi zikre doğru yaklaşırsınız. Fizik gücünüzü teslim edersiniz %81 nur birikiminde. Daimi zikre ulaştığınız zaman %100 nur birikiminde nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. Ve iç dünyanızda 19 mertebe müzeyyen olmayı nefsinizin kalbinde afetlerin yok olmasından sonra sağlayabilirseniz, iradenizi de Allah'a teslim eder ve dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Böyle bir metrede neler oldu, neler bitti, olaylar dizisine baktığımız zaman şunu görürüz sevgili kardeşlerim. Nefsinizin kalbinde afetler varken iç dünyanızda mutsuzsunuz. Nefsinizle, nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasretleri arasında her saniye kavga vardır, dövüş vardır, anlaşmazlık vardır, diyaleklik bir savaş hüküm sürer.
savaş varsa, kavga varsa, kaos varsa o kişi iç dünyasında mutlak olarak mutsuzdur. Mutsuzluğun arkasında bu yatıyor. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman bu mutsuzluktan eser kalmayacaktır. Neden? Çünkü nefsinizin kalbi fazıllarla dolu olacaktır. Ruhunuzun kalbi zaten hasletlerle doluydu. Her iki grupta Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşıdığı için iç dünyanızdaki kavga tamamen sona erecektir. İç dünyanızda ruhunuzla nefsiniz arasında bir sulh ve sükun, kesintisiz bir sulh ve sükun hali yaşayacaksınız. Kesintisiz bir mutluluk. İç dünyanızda sulh ve sükun, Allah'ın bütün insanlara hedef gösterdiği mutluluk artık yaşanmaya başlanmıştır. Öyleyse dış dünyanızdaki durum ne? Nefsinizdeki afetler üstün olmayı ister. Sadece üstün olmak yetmez. Başkalarına bunu ispat etmek ister. Yetmez. Başkalarına emretmek ister. Yetmez. Başkalarına tahakküm etmek ister. Her biri nefsinizin afetinin bir belirtisidir. Ve dış dünyanızdaki insanları bu sebeple bu saydığımız şeyleri sağlamak üzere dışınızdaki insanlarla olan bütün münasebetlerinizde onları sadece mutsuz edersiniz, huzursuz edersiniz. Onlara üstünlüğünüzü ispat etmek konusunda devamlı onları rencide eden bir insan olursunuz. Bütün insanlar mutsuzlukların arkasında her şeyden evvel bunun olduğunu bilmeliler. Başka insanlara verdiğiniz rahatsızlık. Bunun manası başka insanlarla aranızda devamlı bir huzursuzluk var, çekişme var, bir nevi savaş var. Yeter mi? Hayır, yetmez. Başka insanlara siz huzursuzluk verdiğiniz zaman her yaptığınız yanlışlığın arkasından her başkasına huzursuzluk tattırdığınız, başkasına huzursuzluk verdiğiniz, sıkıntı verdiğiniz her olayın arkasından Allah size azap eder. Ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir. Devamlı bir huzursuzluk yaşarsınız. Yeter mi? Hayır, yetmez. O huzursuzluk verdiğiniz, sıkıntı verdiğiniz, üzdüğünüz insanlar sizden intikam almak sevdasıyla yaşarlar. Bir intikam alma düşüncesi içine girerler. Fırsat buldukları an intikamlarını alacaklardır. Onlara huzursuzluk verdiğiniz zaman yaşadığınız mutluluğu ve huzursuzluğu onların sizden intikam alması halinde bir defa daha yaşayacaksınız. Size karşı bir haksız fiil yapılmıştır kanısındasınız ve bu sebeple üzülürsünüz. Dış dünyanızdaki üzüntünüzün ikinci safhası. Yeter mi? Yetmez. Nefsiniz olduğu için size yapılan bu haksızlık saydığınız şeye karşı çıkıp siz de ondan intikam almak isteyeceksiniz. İntikam alabildiğiniz takdirde bir defa daha üzüleceksiniz bir haksız fiil işlediğiniz için Allah'ın azabı ve ruhun nefsinize verdiği huzursuzluğu yaşayacaksınız. Ya karşınızdaki kişi çok güçlüyse
intikam alamıyorsanız, o zaman bir stres başlar sizde. Alınamamış intikam, yani kin oluşur. Bu sefer de bu stres sebebiyle huzursuz olursunuz. İntikamınızı alsanız da huzursuzsunuz. İntikamınızı alamasanız da huzursuzsunuz. İntikamınızı aldığınız zaman bir haksız fiil işlediğiniz için huzursuz olursunuz. Allah Teala size azap eder. Arkasından da ruhunuz nefsinize huzursuzluk verir. Öyleyse dört defa ard arda huzursuz olacaksınız. Dış dünyanızdaki anlaşmazlıklar sebebiyle siz mutsuz bir insansınız. Ama ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, hiç kimseyi kıracak hiçbir davranışta bulunamazsınız. Bulunmazsanız eğer, hiç kimseyi rencide etmeyeceksiniz demektir. Hiç kimseye huzursuzluk vermeyeceksiniz demektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, evvela siz başkasına huzursuzluk vermediğiniz için kesintisiz bir mutluluk yaşıyorsunuz dış aleminizde. Yeter mi? Yetmez. İkinci alternatif, başkalarına huzursuzluk verseydiniz sizden intikam alacaklardı. Kimseye huzursuzluk vermediğiniz için hiç kimse sizden intikam almayacaktır. İntikam alan kişiler sebebiyle oluşan mutsuzluğu yaşamayacaksınız. 2. Hiç kimse sizden intikam almadığı için siz de kimseden intikam almak gereğini duymayacaksınız. Ve mutluluğunuz devam edecek kesintisiz bir şekilde. 3. Ve dördüncüsü, hiçbir zaman şuuraltı birikimine uğramanız mümkün değildir. Çünkü sizin için intikam talebi yok ki anlamamış intikam oluşsun, kin oluşsun, stres oluşsun. Öyleyse dış dünyanızda da siz mutlu bir insansınız. Gelelim Allah ile olan ilişkilerinize. Neden başlangıçta Allah ile olan ilişkileriniz yüzünden huzursuzsunuz? Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsunuz. Getirmeyince Allah Teala size azap eder. Bilmediğiniz bir huzursuzluk her an size ulaşacaktır. Ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyorsunuz. Her fiilden sonra Allah'ın azabı ve ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluk sizi mutlaka gelip yakalayacaktır. Emirler cephesinde de, nehiler cephesinde de hep huzursuz bir insan olacaksınız. Sıkıntılar içinde yaşayan huzursuz bir insan. Peki, ya daimi zikre ulaşmış olsaydınız, bütün emirleri yapmak sizin için büyük bir zevk olacaktı. Her olayın arkasından mutluluğu yaşayacaktınız. Yasakların hepsine riayet sizin için bir mutlak davranış biçimi olacaktı. Ve her Allah'ın yasağını işlemekten kendinizi kurtardığınız noktada, ki hepsini kurtaracaksınız, kesintisiz bir mutluluk halini yaşayacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerde de mutlu bir insan olmak daimi zikirle mümkünmüş. Daimi zikre ulaşamıyorsunuz.
O zaman ikinci metodu kullanacaksınız. Başkaları için yaşamak. Ne zaman bir başkasına mutluluk ulaştırmak üzere harekete geçerseniz, o zaman harekete geçtiğiniz andan o mutluluğu o kişiye ulaştırdığınız noktaya ana kadar hep Allah'ın size mutluluk ve huzur verdiğini, mutluluk verdiğini, ruhunuzun nefsinize huzur verdiğini yaşayacaksınız. Öyleyse aksi varit mi? Evet. Ne zaman bir başkasını haşlamak üzere, ona bir kötülüğü yapmak üzere, onun hak etmediği bir kötülüğü bir başkasına yapmak üzere harekete geçerseniz, o zaman da şeytanın sizinle beraber olduğunu ve Allah'ın size devamlı azap verdiğini yaşarsınız. Ruhunuza, nefsinize huzursuzluk verir. Öyleyse daimi zikre ulaşamayan bir insanda etrafındaki bütün insanlara onları mutlu edecek olan şeyleri ulaştırmak istikametinde bir gayretin sahibi olduğu andan itibaren bu gayret var olduğu sürece hep mutlu bir insan olarak yaşamaya devam eder. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Mutsuzluğunuzun veya mutluluğunuzun arkasında başkası yok. Sadece siz varsınız. Top sizde. Öyleyse mutlu olmak için kendinize düşeni yapmalısınız. Mutluluğu en güzel standartlarda yaşamalısınız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını bütün kalbimizde dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a emanet olun.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah'ın bizleri bir araya getirmesi Rabbimizin bir nimeti diye değerlendiriyoruz sevgili kardeşlerim. Bir insanın baş gözleriyle Allah'ı görmesi, şu gözlerle Allah-u Teala'yı görmesi mümkün değil. Hazreti Musa Allah-u Teala'yı baş gözleriyle görmek istedi. Allah-u Teala da ona buyurdu ki, şu dağa tecelli edeyim, onun vaziyetini bir gör. Ondan sonra beni baş gözleriyle görmek ister misin? O zaman düşünelim. Allah Teala dağa tecelli edince dağ berhava oldu. Uçtu, parçalandı, parça parça oldu. Hazreti Musa Allah Teala'yı baş gözleriyle görmekten vazgeçti. Hazreti Musa Allah Teala'yı gördü mü? Elbette gördü defalarca. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ı gördü mü? Defalarca. Onun sahabesinden dört halife de mutlaka kesin olarak gördüler. Her devirde Allah-u Teala'yı görenler vardır. Allah-u Teala baş gözleriyle görünmez. Ama Allah-u Teala kalp gözleriyle görülür. Acaba bir insanın kalp gözleri neleri görür? Kalp gözüyle seyri sülük görülebilir. Ana dergâhtaki sıralama görülebilir. Sol tarafta cinlerin onarlık sırası geriye doğru uzanıyor. Ortada insanlardan erkeklerin sırası. Sol taraflarında birinci sıranın sol tarafında sol kanat velisi, sağ tarafında sağ kanat velisi ve arkaya doğru uzanan saflar. Onarlık insan ruhlarının safları, saf saf. Onarlık gruplar halinde, onarlık saflar halinde insanlar, insan ruhları. Onların sağ tarafında, onlardan 5-6 metre ötede hanım safları sağ taraflarında ve hanımların sadece sağ tarafında birinci sırada hanım sultan var, sol tarafları da kimse yok. Ve saflar geriye doğru devam ediyor. Bunlardan başka ne görür? Bir de oradaki bu oturanlara dikey vaziyette olan üst katta onarlık sıralar halinde 7 sıra secde etmiş vaziyette ve ise zemin katı görebilenler bunları görür. Başka ne görür?
altın kapıyı görür.

3 metre yükseklikte 1,5 metreden 1,5 metre 2 metre arasında genişlikte bir altın kapı. Üzerinde yaklaşık 30 santim büyüklüğünde baklava dilimleri. Altın kapı baklava dilimleri çizgiyle belli edilmiş. Yani oradaki kesim içe göçürülerek yapılmış. Sadece baklava dilimlerinden oluşan, tokmağı bulunmayan bir kapı. Kapı her zaman kapalı. Fakat ne zaman sefer başlarsa, yani Allah'a doğru seyri sülük isimli yolculuk başlarsa, kapı otomatik olarak açılıyor ve herkes çıkıp da yukarıda teksir haline geldiği zaman, yatay bir teksir haline geldiği zaman altın kapı kapanıyor. Birinci katı görebilenlerin görecekleri şey bu kadardır. Onların seyrisülüğe nasıl devam ettikleri de bu birinci katı görenler tarafından görülür. Seyrisülük için evvela sağ kanat velisi sağ başta yer alıyor. Altın kapıya göre altın kapıdan 10 metre veya daha fazla sağ tarafta secdeye geçiyor. Sonra sol kanat velisi secdeye geçiyor. Ondan 7-8 metre sol tarafta 10 kişinin, 10 kişinin değil, oradaki bütün sıradakilerin, seyri sülüke çıkacak olanların sayısı kadar bir boşluktan sonra sol kanat velisi yer alıyor. Ama sol kanat velisinden evvel cinler var orada devrede. Sağ tarafta erkekleri, sol tarafta da hanımları. Erkeklerin tamamlandığı noktada sol kanat velisi vazife alıyor, secdeye geliyor. Sonra hanımlar safı, hanımların en sonunda da hanım sultan. Böylece secdede olanlar, seyri süluka çıkacak olanlar. Zemin katı görebilenler bunları görür. Bunlar Allah'ı görürler mi? Hayır, göremezler. Daha sonra bu gruptakilerden layık olanlar daha üst seviye ki bu olay genel standartlarda daimi zikre doğru kişiyi yaklaştıran bir muhteva taşır. Allah-u Teala'yı görenler onun sahipleridir. Daimi zikrin sahipleridir. Allah Teala dilerse o onun dileğine bağlı bir şey daimi zikrin sahibi olmayan birine de zatını gösterebilir. O Allah Teala'nın iradesiyle gerçekleştirdiği bir olaydır. Ama daimi zikre ulaşmış iradesini Allah'a teslim etmiş birisi için Allah Teala zatını özel olarak gösterir. İrşada memur ve mezun kılındın ifadesi o kişinin Allah'ın zatını görmesi için yeterli bir işarettir. Yedi kat yerleri görmüştür. Ulvi bak makamında. Yedi kat gökleri görmüştür. İhlas makamında. Sala makamında dördüncü kademesinde iradesini teslim eder Allah-u Teala'ya. Önce Allah-u Teala
Sala makamının birinci kademesinde onun günahlarını yeniden örter, ikinci defa örter. İkinci kademe, birinci kademesinde bunu yapar. Sala makamının dördüncü kademesinin birinci işlevi. Sala makamının birinci işlevi, Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesine göre Allah-u Teala'nın o kişinin günahlarını

Sonra Allah Teala onu tövbe-i nasuha çağırmıştır. Yedi kat yerleri, yedi yer katını, yedi cehennemi o kişiye Ulul Elbab makamında göstermiştir. Kalp gözleri açıktır kişinin. Yedi kat yerleri görür. Sonra İhlas makamına ulaşır. İhlas makamında yedi kat gökleri görür. Ondan sonra söylediğimiz olaylar cereyan eder. Günahların örtülmesi, salah nuru verilmesi, günahların sevabı açılması ve iradeyi Allah'a teslim etme. Ancak iradesini teslim eden kişi Allah'ın zatını görmek yetkisinin sahibi olur. Her iki gruba da Allah'ı dileyenler ifadesi kullanılıyor. Kim Allah'ı dilerse o ya Allah'a ruhunu ulaştırmak için diler. Bu da Allah'ı dilemektir. Ya da Allah'ın zatını görmek için diler. Bu da Allah'ı dilemektir. Allah'ın zatını ona ulaşmak için dileyenler, bunlar çok büyük bir kitledir. Her dileyeni Allah'ın zatını dileyeni Allah Teala kendisine mutlaka ulaştırır. Yani kim Allah'a bir temiz kalple el açar da "Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de ermiş evliyalarından olmak istiyorum. Ne olur benim de bu kalpten olan talebimi kabul buyur. Benim de ruhumu sana ulaştır." Bu tarzda bir talebi gerçekleştiren herkes için Allah Teala mutlak olarak onun talebini kabul eder. Eğer talebi kalptense Allah'ın kabul etmemesi mümkün değildir. Mutlaka o kişiyi Allah kendisine ulaştırır. Yani o kişinin ruhunu Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Ne dedik? O kişi ruhunu Allah'a ulaştırır demedik. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. O kişinin görevi dilemektir. İşte Allah Teala bu hususu söylüyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan dilediklerinden, o seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Allah dilediğini kendisine seçer de seçimin insanların %95'ini aştığını görürüz. Herkesi seçer Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilesinler de diledikleri anda cehennemden kurtulsunlar diye insanların %95'inden fazlasını seçer. Ama insanlar Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Dilemedikleri için de ne yazık ki gidecekleri yer cehennemdir. Halbuki bir tek dilekleri onları cehennemden kurtaracak. İşte insanoğlunun Allah'a ulaşmayı dilemesi onun mutlak kurtuluşunu intihac eder, neticelendirir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka cehennemden kurtulur. Kim dilerse dilesin. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman takva sahibi olur. Allah Teala diyor ki münibine ileyhi ve ettekuhu. Ona yönel, ona ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Şimdi

Allah Teala'nın bu dilemesiyle ruhunu Allah'a ulaştırması, Allah'ı görmesi midir? Hayır. Peki bu seviyede Allah Teala görülür mü? Hayır. Allah Teala ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen bir kişiyi mürşidine ulaştırır. Kişi hacet namazı kıldığında mürşidini mutlaka görür. Sonra da ona ulaşıp tabi olur. Tabi olunca ruhu vücudundan ayrılır ve bu kişinin ruhu 7 tane gökyüzünü aşar. Nefsindeki afetler %7, %7, %7 her kademede azalır. Nefsindeki afetler fazla dönüşür. 7 kere 7 %49 fazla. %2 de rahmet nuruna dönüşür. Böylece kişinin nefsinin kalbinin %51'i nurlanır. Bu kişi Allah'ı görmüş müdür? Hayır, görmemiştir. Ama bu Allah'ı görme istikametindeki hedefin bir kesimini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu noktadan sonra ne olur? Kişi dik yokuşa sarar ve zikrini üst seviyeye yükseltmek için Allah-u Teala'dan yardım ister ve kendi de üst seviye bir gayretin sahibi ise Allah-u Teala mutlaka ona yardım edecektir. Bu kişi günün yarısını zikri 12 saate açtığı zaman züht sahibi olacaktır. Pozitif zühtün sahibi olacaktır. Zahit olacaktır. Sonra nefsinin kalbi %80 nurlarla dolacaktır. 18 saat zikre ulaştığı zaman. Ve kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Önemli olan bu dik yokuşu aşmaktır. Peki fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi Allah'ın zatını görebilir mi? Hayır, göremez. Bir sonraki kademeye ulaşması hangi kademeyi ifade eder? Ulul Elbab makamını ifade eder. Kişi daim zikre ulaştığı zaman kalp gözü açılır. Kalp kulağı da açılır. O kişinin özelliklerine bakalım beraberce. Bir, daim zikrin sahibidir. İki, daim zikrin sahibi ise nefsinin kalbi her an Allah-u Teala'dan nur geldiği için kararmak imkanını bulamaz. Hep parıl pırıl aydınlık Allah'ın nurlarıyla dolu bir nefs kalbine sahiptir kişi. Daimi zikrin sahibi olduğu için her an nurlar kalbine gelmeye devam edecektir. Ve her an bu kişinin kalbi nurlarla dolu olacaktır. Neyi sağlar bu? Bu iki özellik oldu. Bir, o kişinin daimi zikrin sahibi oluşu. İki, bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmaması. Bu kişinin üçüncü özelliği Allah'ın gösterdiklerini kalp gözüyle görebilmesi. Sonra dördüncü özellik kalp kulağıyla Allah'ın söylediklerini işitebilmesi. Bunun manası karşılıklı konuşmaktır. Yani tezekkürdür. Bu kişi bu sebeple ehli tezekkür olur. Daimi zikri olduğu için zikir derecat kazandırır. Derecat kazanmak hayır kazanmaktır. Bu kişi ehli hayır olur. Ehli tezekkür oldu. Allah'la konuşmak yetkisinin sahibi oldu. Ehli hayır oldu. Bir de ehli hüküm ve hikmet olur.
İster ehli hüküm olsun, ister ehli hikmet olsun, aynı kökten gelen iki kelime. Hikmet müessesesi nedir? Bu kişi Allah'tan sorarak her şeyi yaptığı için Allah'ın ona gösterdiği her şeyi görür. Allah'ın söylediği her şeyi işitir ve Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir ayet-i kerimesine baktığı zaman o ayet-i kerimenin hangi seviyeye ait olduğunu hemen Allah Teala'dan öğrenerek söyler, hemen bilir. Ehli hüküm hüviyetinde ise kişi hakem veya hakim olduğu takdirde verdiği bütün kararlarında Allah'tan sorarak karar vereceği için bir muhteva sahibidir. Bu açık olan kalp gözüyle bu kişi ulvel makamında ne görür? 7 tane yer katı görür. Yedi tane de cehennem görür. 7 kademe cehennem. 7 cehennem sıfırın altındaki noktada daha derine daha derine giden 7 ayrı hüviyet taşır. Peki bu kişi başka ne görür? Zemin katı görür. Zemin katta demin anlattığımız devrin imamının dergahını görmek yetkisinin sahibidir. Burası Ulul Albab makamıdır ve kişinin görebileceği yerler 7 kat yerler, 7 kat cehennem ve sadece zemin kat. Devrin imamının dergahı. Peki sonra ne olur? Sonra bu kişi Tövbe-i Nasuh'a davet edilecektir. Kendisine 7 kat gökler gösterilecektir. 7 kat gökler o kişinin işaretidir. Bu kişi muhlistir. Muhlis olan kişi 7 kat gökleri görür. 7. kat göğü de görür mü? Evet, görür. Devrin imamının dergahını görür mü? Devrin imamını görür mü? Görür. Onun arkasında kimlerin namaz kıldığını görür. Peki Allah'ı görür mü? Hayır, göremez. Meylas makamı 7 kat gökleri görür. 7. gök katındaki olayları da görür. Boşluktaki hiçbir yere dayanmadan duran altın tahtları da görür. Ama Allah'ın zatını göremez. Peki kim görür Allah'ın zatını? İşte bu ihlas kademesini açtıktan sonra kim 4 şartı tamamlayabilirse, yani Allah onun günahlarını örterse, başının üzerine kendi ruhunu da ilave ederse, o kişinin kendi ruhunu, ondan sonra günahlarını sevaba çevirirse ve asıl önemli olan son nokta, o kişinin iradesini de teslim alırsa, işte o kişi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişidir. Ve kalp gözü
Allah'ın zatına da açılır. İşte Allah'ı görenler onlardır. Zemin katı görmekten itibaren kişinin kalp gözü açıktır. Allah'ı görmek sadece Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle iradesini ondan alarak irşat makamına tayin ettiği kişilere has bir olgudur. Herkes Allah'ın zatını daimi zikre ulaştı diye göremez. Daimi zikrin sahipleri ullelbap makamında Allah ile konuşabilirler. Allah'ın söylediklerini işitebilirler. Onlar ehli tezekkürdürler. Yani olayları Allah'tan aldıkları ilimle yorumlayabilmek yetkisinin sahibidirler. Allah'a müracaat ederek her konuyu müzakere etmek yetkileri vardır. Bu sebeple ehli tefekkürle ehli tezekkür arasında büyük bir farklılık oluşur. Ehli tefekkür fikredebilen, düşünebilen, geniş düşünebilen, düşüncesinin hudutları çok genişlemiş olan insanları ihtiva eder. Ehli tezekkür, onların ulaşamadığı hudutlara ulaşandır. Onlar, kendi muhtevalarındaki ilme göre karar vermek, hüküm vermek mecburiyetindedirler. İlimleri onları nereye kadar taşırsa, ufukları, ilim konusundaki ufukları, bilgileri nereye ulaşırsa o kadarını bilebilirler. Ama ullelbabın bir ufku bu istikamette hudutlu değildir. Çünkü o ufkunu genişletmek ve bu şekilde hedefe varmak hüviyetinde birisi değildir. Çünkü o Allah-u Teala'dan her şeyi sormak yetkisinin sahibi kılınmıştır. Ullelbap olduğu zaman, daimi zikrin sahibi olduğu zaman ve de Allah-u Teala onun her sualine cevap verir. Ama bu suallerden bir tanesi "Ey Yüce Allah'ım ben senin zatını görebilir miyim?" tarzındaysa o kişi bu hedefe ulaşamaz. İhlas makamının sahibi olur, gene ulaşamaz. Ullelbap makamına geçer. Dört tane kademe atlar. Ancak iradesini de Allah'a teslim ettikten sonra onun daimi zikri ifade eden zikri gene devam eder. Ama kendi iradesiyle bunu yapmadığı için tesbih adını alır. Ve o kişi Allah'ı görmek yetkisinin sahibi kılınır Allah-u Teala tarafından. Öyleyse Allah'ın zatı görülür mü diyenlere diyebilirsiniz ki evet görülür. Allah'ın zatı Allah göstermek istediği kişiye zatını göstermek imkanının her zaman sahibidir. Biz Allah'ın koyduğu kanunlardan bahsediyoruz. O kanunlara göre kişinin kalp gözünün seviyesi
o kişinin ulul albab oluşuna, yer katlarının görülmesi ve zemin katın görülmesi, muhlis oluşuna, gök katlarının görülmesi ve iradesinin de Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınmasına, Allah'ın zatında görebileceği bir noktaya ulaşması bağlıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanlar Allah görülmez derler, haklılardır. Eğer bu gözlerle Allah'ı görmek mümkün mü diye bir sual varid olursa, bu suale verilecek cevap tam bu cevaptır. Allah'ın zatı bu gözlerle görülmez. Peygamberler de baş gözleriyle Allah'ı görmemişlerdir. İşte Hz. Musa'nın olayı açık bir misaldir. Bir peygamber olmasına rağmen Allah-u Teala'yı baş gözüyle görmesinin mümkün olmadığı kendisine Allah-u Teala tarafından gösterilmiştir. Dağ Allah-u Teala tecelli ettiği zaman dağın parça parça olduğunu görmüştür. İşte bu dizayn içerisinde Allah'ın zatı görülür mü yoksa görülmez mi tartışması sona erer. İrşat makamına Allah'ın irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle tayin ettiği herkes için Allah'ın zatını görmek söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, Allah sonsuz mükafatın sahibidir. Ve Allah'ın en büyük mükafatı zatını göstermesidir. Eğer Allah Teala zatını gösterirse o kişi en büyük mükafatı alır. O kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Ayrıcalığı, herkesin ulaşamayacağı bir noktayı ifade eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir Mevlana'ya baktığınız zaman, bir Hacı Bektaş Veli'ye baktığınız zaman, bir Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'ne baktığınız zaman, ne görüyorsunuz? Hepsi Hakk'ı, Allah'ı görmüşler. Allah ile hepsi konuşmuş. Bizim Yunus da öyle değil mi sevgili kardeşlerim? O da Allah ile her zaman konuşan, Allah'ın zatını görmek hedefine ulaşan birisi. Biliyorsunuz Yunus diğer iki dervişle beraber yolculuğa çıkıyor. Ve bir yerde gece konaklıyorlar ama yiyecekleri yok. Ve dervişlerden birisi elini açıyor, Ya Rabbi diyor bize yemek gönder. Allah Teala bir tepsi gönderiyor. Ertesi akşam ikinci derviş ellerini açıyor Allah Teala'ya, Ya Rabbi diyor bize bir yemek ver. Gene bir tepsi yemek geliyor. Hepsine yetiyor. Yunus diyor ki, sevgili kardeşlerim, kimin adını kullandınız? Ne söylediniz de Allah Teala size böyle gökten tepsiler indiriyor? Onlara diyorlar, bir Yunus var. Sen onu bilmezsin. O da kendini bilmez zaten. Ne olduğunun farkında değildir. Ama biz onun adını kullanarak Allah-u Teala'dan istiyoruz. Ertesi akşam Yunus da ellerini açınca Allah-u Teala'ya Ya Rabbi bize
yemek göndermek lütfunda bulunur musun? Bu kardeşlerimiz ve biz açız dediği zaman Allah Teala 3 tepsi göndermiş. O zaman Yunus'un kimliği çıkmış ortaya. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu saydığımız kişilerin hepsi Allah'ı görmüşlerdir. Hakkı gördü, sevinir diyor bir tanesi. İzmirli Eşref Rumi Hazretleri, o da Allah'ı görenlerden birisi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ı gören Allah'a sonsuz hamd ve şükreder ömrü boyunca. Allah-u Teala'nın hepinizi Allah'ı görenlerden kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bizleri insan olarak yaratmış. Yani şu kainatta yaratılan bütün mahlukatın en üstünleri olarak. Neden üstün? İnsan. Neden üstün? Çünkü Allah'ın yarattığı bunca yerleri gökleri dolduran mahlukatı arasında muhtevasında ruh, Allah'ın ruhu mevcut olan ikinci bir yaratık yok. Sadece insan Allah'ın ruhuyla teçhiz edilmiş. Secde suresi 9. ayet-i kerime ve Nefaha 'fihi in min ruhihi, onun içine ruhumdan üfürdüm ve onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Adem Aleyhisselam'ı organik hale dönüşebilen salsalin adı verilen bir topraktan, balçıktan yaratmış Allah Teala. Ve onun içine ruhundan üfürmüş, ona can vermiş, hayatiyet vermiş ve onun içine ruhundan üfürmüş. Peki bizim şu anda ruhumuz var mı? Hayır, şu anda biz ruhsuz. Ruhsuz olmak edebiyatta çeşitli manalara kullanılabilir. Ama bunlar bizi hiç alakadar etmiyor. Biz şu anda ruhsuzuz. O kadar. Yani izahı çok basit. Ruhumuz orada, Allah'ta. Ne yapmışız? Mürşidimize tabi olmuşuz. Sonra ne olmuş? Tabi olur olmaz ruhumuz vücudumuzdan ayrılmış. Zikrimizi arttırmaya başlamışız. Arttırdıkça ruhumuz zemin kattan birinci kata, ikinci kata, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına ulaşmış. Yedinci gök katında yedi tane alem geçmiş. Zikir hücrelerinde zikir keyfiyeti tamamlanmış. Sonra da Sitet-i Münteha'dan yukarıya doğru dikey bir yolculukla ruhumuz Allah'a doğru yola çıkmış ve de Allah'ın zatına ulaşmış. Ulaşmış ve Allah'ın zatında yok olmuş. İfna olmuş. Fani olmuş. Yok olmuş. İşte orası fena filan makamıdır. Herkesin inanılmaz bir kolaylıkla ulaşabileceği bir muhteva taşır. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Ya Rabbi, senin bunca evliyan var. Bunlara biz Türkçemizde ermiş diyoruz. Yani ruhlarını sana ulaşmışlar, ulaştırmışlar ve böylece sana ermiş olmuşlar. Beni de o ermişlerden biri yap. Ya Rabbi diyorlar ki, sen Kur'an-ı Kerim'inde söz vermişsin. Kim bana ulaşmayı dilerse
Ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte ben de ey yüce Allah'ım sana ulaşmayı diliyorum. Ne olur beni de sana ulaştır. Benim de ruhumu sana ulaştır. İşte kim Allah Teala'ya bu tarzda bir kalbi yakarışla talep ulaştırırsa, Allah bu kalbi olan, kalpten gelen samimi dileği mutlak olarak yerine getirir. Çünkü Allah Teala bizlerden daha fazla istiyor. İnsan olarak yarattığı bütün mahlukatını şeytanın elinden kurtarmayı. Biliyorsunuz ki şeytan insanlara, en çok insanlara düşmandır. Cinlere olan düşmanlığı ikinci planda kalır. Neden ikinci planda kalır? Çünkü şeytan Adem Aleyhisselam'ın devreye girmesi, yaratılması sebebiyle Allah'ın huzurundan kovulmuştur. Biliyorsunuz ki Allah Teala Adem Aleyhisselam'a ruh üfürdükten sonra bütün cinlere ve bütün meleklere emrediyor. Ben ona ruhumdan üfürdüm. Bu sebeple o hepinize üstün kılınmıştır. Şimdi hepiniz onun önünde secde edin. Bütün melekler, bütün cinler secde ediyorlar Adem Aleyhisselam'a. Şeytanlardan sadece bir tanesi İblis secde etmiyor. Secde tamamlandıktan sonra Allah Teala İblis'e soruyor. Ya İblis o diyor. Ey İblis, neden emrime karşı geldin? Adem'e neden secde etmedin? Şeytanın cevabı, sen beni dumansız ateşten yani enerjiden yarattın diyor. Onu ise diyor, çamurdan yarattın. Bu sebeple diyor, yaratılış açısından ben ondan üstünüm. Ben onun önünde eğilmem. Şeytan nefsine tabi olan bir zavallıdır. Gideceği yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaktır. Ve bütün devirlerde şeytanın taraftarları hep üst seviyede görevler almışlardır. Bugün de dünya üzerindeki hakimiyet hala onlardadır. Sevgili kardeşlerim, bu muhteva içerisinde dünyaya baktığımız zaman dünyanın şeytanın en yakınları tarafından idare edilmekte olduğunu göreceksiniz. İşte kıyamete kadar devam edecek olan bir husumet, düşmanlık var. İblisin insanlara olan düşmanlığı.
insanlığı mahvetmek için elinden geleni yapacaktır. Şu anda hemen bütün ülkelerde genetik kodlar bozulmuştur. Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de onlar hayvanların kulaklarını kesecekler. Ve onları kullanarak insanların yapılarını değiştirecekler diyor. Genlerini bozacaklar diyor. Ayet açık ve kesin. Bakıyoruz ki o genetik kodların negatif istikamette dizayn edilebilmesi bütün hayvanların sadece kulaklarından alınabilecek olan onlara ait olan bir parçayla mümkün. Başka bir yerden alınan hiçbir parça bu görevi yapmıyor. Allah-u Teala 14 asır evvel, 14 asır sonra dünya üzerinde vücuda girecek olan şeytanın hakimiyetini en açık delillerle koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Gerçekten bakıyoruz ki bütün dünya şu anda zehirlenmekte. Daha yıllar evvel o genetik kodların bozulmasıyla oluşan mahsuller bütün dünyaya dağıtılmış. Şu anda bütün dünyada onlar ekilmekte. Sentetik olan, tabii olmayan hiçbir şey oğul vermez. Bir de bakıyoruz ki bizim ülkemizde dahil olmak üzere bütün ülkelerde aynı şey söz konusu. Her sene yeni tohum almak mecburiyetindeler. Eski ektikleri buğdayın tohumları yeni bir nesil yetiştirmek için müsait değil. Her sene yeniden etkilenmiş olan genetik kodları bozulmuş olan gıda maddeleri toprağa atılıyor. Onlardan üretilen ürünle yapılıyor her şey. Sevgili kardeşlerim, bütün dünya küresel bir zehirlenme içerisinde. Burada neden böyle oluyor diye aklımıza bile gelmeyen, neden bir nesil sadece bir defa ekilebiliyor, neden ondan sonra oradan alınan buğdayla o buğdayı toprağa attığınız zaman vermiyor mahsul. Arkasında sadece bu var. Bir küresel zehirlenme bütün dünyada şu anda genetik kodları bozulmuş gıda maddelerinde her şeyde var. Hayvanlar onlarla besleniyor. Onların da otomatik olarak genetik kodları bozuluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanların mutluluğu Allah'ın temel hedefidir. İnsanı en üstün mahluk olarak yaratan Allah-u Teala en çok mutluluğa onu layık görmüş ve Kur'an'ı baştan aşağı mutluluk reçetesiyle süslemiş.

Ne istiyor Allah Teala? Mutlu olmamızı istiyor. Mutluluk, insanla çevresi arasındaki bir ilişkidir. Bu ilişkinin pozitif olması halinde, insanın çevresiyle bir uyum halinde, yaşaması halinde mutluluk mümkündür. Eğer bu yoksa, o zaman mutluluk da yoktur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bizden ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı istiyor. Üzerimize farz kılmış.

Ircu'i ilâ Rabbike diyor. Ey ruh, Rabbine geri dön. Münibine ileyhi ve eslimu lehu diyor Allah Teala. Allah'a yönel ve ona teslim ol. Yani ruhunu da, içini de, nefsini de, iradeni de Allah'a teslim et. Sevgili kardeşlerim, açık bir şekilde ruhumuzun Allah'a ulaşması, Allah'a dönmesi üzerimize farz kılınmış. Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebdila buyuruyor Allah-u Teala. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Neyle karşı karşıyayız? Karşı karşıya olduğumuz şey çok açık olarak ortada. Ruhumuzu Allah'a teslim etmekle hepimiz mükellefiz. Sonra fizik vücutlarımızın Allah'a teslimi söz konusu. Allah Teala diyor ki, ey Ademoğulları, ben sizlerden bana teslim olacağınız konusunda ahd almadım mı? Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve en vuduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım. Elem ehad ileyküm. Ben sizlerden ahd almadım mı? Ya beni Adem'e, ey Ademoğulları. Yani Adem'in sülbünden gelen fizik vücutlar. Sadece fizik vücudumuz Ademoğludur. En la tabidü şeytane. Şeytana kul olmayacağınıza dair, şeytana kul olmayın diye. İnnehu muhakkak ki o lekum sizin için adıvün mübin, ap açık bir kesin bir düşmandır diyor Allah Teala. Ta ezelden gelen bir düşmanlık, ilk Adem Aleyhisselam'ın yaratılışından gelen bir düşmanlık. Bütün Ademoğullarına iblis onun Allah'ın huzurundan kovulmasına sebebiyet verdiği için düşmandır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu düşmanlık mertebesi içerisinde Allah Teala bize açık açık onun düşmanlığını söylüyor ve şeytana kul olmamamız gerektiğini söylüyor. Şeytana kul olmaktan kaçınmamızı, Allah'a kul olmamızı emrediyor. Ve en ibuduni, bana abd olun, bana kul olun. Hâzâ sırat-ı müstakim, işte bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakim ne demek? Sırat yol demek. Müstakim istikamet üzere. Nereye istikamet üzere? Allah Teala diyor ki sıratı o sıratı müstakim, sıratı ileyye müstakimdir diyor. Bana istikametlenmiş yoldur diyor. Bir yol insanı bir hedefe götürür. İşte bu yol sıratı müstakim insanları Allah'a ulaştırıyor. Allah Teala bütün insanların Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde onları, onların ruhlarını Allah'ın kendisine ulaştıracaklarını garanti etmiş Kur'an-ı Kerim'de.
Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah dalalette olanları bırakmaz ki başlangıçtan itibaren herkes dalalettedir. Bırakır insanları diyor. Ama bazıları da meşgul olur diyor. Kim onlar? Kim Allah'a onlardan, o dalalette olanlardan, her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse diyor. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, ben onların ruhunu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Ben onları kendime ulaştırırım diyor. Şura 13'te de Allah Teala diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların 95'inden fazlasını seçer. Ama o seçtiklerinden her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. İşte Allah Teala insanların sadece kendisi Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenleri onları seçmez. Onların gidecekleri yer kesinlikle cehennemdir. Bu açıdan Kur'an-ı Kerim ayetlerine bakıldığı zaman zamanımızın din adamlarının kendileri açısından ne kadar büyük bir sorumluluk taşıdıkları ortaya çıkıyor. Ne yazık ki birçok din adamımız insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaşması diye bir şey olamaz. Ruh vücuttan ayrılırsa kişi ölür fikrine inandırılmış. Sevgili kardeşlerim, nasıl bugün insanlar hayvanların kulaklarından aldıkları genetik genleri suni olanları içine katarak değiştirmek suretiyle insanları bir nevi zehirlemeye tabi tutuyorlarsa, onları mahvediyorlarsa, bu da öyle bir şey. Burada ruhlarla alakalı olan konuda korkunç bir sonuçla karşılaştık sevgili kardeşlerim. Bir ülkemizde 22 çeşit Kur'an-ı Kerim satılıyor piyasada olan. Belki şimdi biraz daha artmıştır sayısı. Ama bu araştırmayı birkaç sene evvel yaptık. O gün piyasada ne kadar Kur'an-ı Kerim varsa hepsini topladık Türkiye'de. Hepsinin vuslat ayetlerine teker teker baktık. Tablo tüyler ürperticiydi. Nerede hidayet kelimesi geçmişse, Allah'a ulaşmaktan bahsediliyorsa, o ayetlerin hepsini teker teker aldık. 22 tane Kur'an-ı Kerim'de hepsinin Türkçelerini tespit ettiğimiz zaman gözlerimiz fal taşı gibi açıldı. Çünkü herkes insan ruhunun Allah'a hayattayken ulaşması demek olan hidayeti
gizlemek için olmayacak sözler devreye almışlar. Sevgili kardeşlerim ve bize dışarıdan bakanlar, o kitabı alıp bir karşılaştırın. 22 tane Kur'an-ı Kerim meali, ülkemizde satılan bütün Kur'an-ı Kerimlerde insanlar hidayeti gizlemek için nasıl bir gayretin içinde olmuşlar? Bir bakın. Bir korkunç tablo göreceksiniz. Arkasında sadece bir tek sebep var. Bu insanlar zannediyorlar ki ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Halbuki ruh vücuda hiçbir zaman bağlı kalmaz. Her an, dilediği an vücuttan ayrılır. Dilediği an tekrar vücudun içine girer. Hiçbir şey onu engelleyemez. O Allah'ın kumandasındadır. Allah'ın ruhudur. Dilediğini yapar. Dilediği an ayrılır. Dilediği an tekrar vücuda girer. Sonunda da zaten hiçbir değişime uğramadan ya biz hayattayken onu Allah'a göndeririz. İşte bu sözleri söyleyen kişi öyle ruhumuzu hamdolsun ki hayattayken Allah-u Teala'ya ulaştırdık. Bize tabi olan tüm kardeşlerimizin de yaptığı şey bu. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Sadece yeni giren için 7-8 aylık bir devre var önlerinde ruhlarını Allah'a ulaştırabilmek için. Çünkü nefs tezkiyesi diye bir olayı gerçekleştirmek mecburiyetindeler. Ve nefslerindeki nurlar ilk %7 fazlı oluşturduğu zaman ancak onların ruhları zemin kattan birinci kata kadar çıkabilir. Burası nefse emmare kademesidir. İkinci defa %7 nur birikiminde ruh ikinci gök katına otomatik olarak yükselir. Yani ruhumuz vücudumuzdan mürşidimize tabi olduğu an mutlak olarak ayrılır. Eğer biz bir gerçek mürşide tabi olduysak, nereden anlayacağız gerçek mürşid olduğunu? Allah-u Teala'ya sorup da eğer ulaşmışsak, hacet namazını kıldıysak, Allah-u Teala bize mutlaka mürşide tabi olmayı istiyorsa gönlümüz, Allah-u Teala bize mutlaka mürşidimizi gösterir. Bu muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Allah Teala bize mürşidimizi gösterir. Bir defa kıldık, görmedik, tekrar kılacağız. Eğer samimi isek ikinci de, üçüncü de veya dördüncü de ama Allah Teala bize mutlaka mürşidimizi gösterir. Eğer tereddüdümüz varsa iki kişi den birisini seçemiyorsak, gönlümüze yatan iki kişi varsa, üç kişi varsa onlardan birini seçemiyorsak, hacet namazını kıldığımız zaman Allah-u Teala onların arasındaki farkı da göstererek kime ulaşmamız lazım geldiğini bize net olarak gösterir. O mürşide ulaşıp da tabi olduğumuz zaman da ruhumuz vücudumuzdan ayrılarak devrin imamının dergahına otomatik olarak ulaşır. Önce tabi olduğumuz mürşidin dergahına ulaşır. Oradan da devrin imamının dergahına ulaşır. Onarlık insan safları, insan ruhları safları arasında yerini alır. Nefsin kalbinde her %7'lik nur birikiminde bir üst gök katına çıkmak yetkisini kazanır. 7 tane gök katını aşacaktır. Nefs-i emmare'de %7 nur birikimiyle birinci gök kata yükselebilir ruh.
Hazreti Yusuf diyor ki ve ma uberru nefsi inne nefse le emmâetin bisui. Ben nefsimi beraat ettiremem. Yani mahkeme-i kübrada nefs beraat edemez benim nefsim. Çünkü o şerre emreder diyor. Eğer nefs şerre emrettiği hüviyette kalıyorsa beraat edemez.

diye sessiz olarak veya dili de kımıldatmadan, sesle çıkartmadan Allah kelimesini iç dünyamızda yankılatmak en güzeli üçüncüsüdür. Ve de Allah kelimesi Allah'ın katından eğer mürşidimize ulaşmadıysak ama Allah göğsümüzden kalbimize yol açmışsa o noktadan itibaren nefsimizin kalbine %2'ye kadar ulaşan rahmet nurlarını ulaştırır bizim zikrimiz. Daha öteye geçemez. Tabiyet yoksa daha ötesine ulaşamayız. Ama tabi olmuşsak nefsimizin kalbindeki nurlar yaptığımız zikirde devamlı artacaktır. Onun artışına paralel olarak nefsimizin kalbinde %7 nur birikimlerinin her birinde birinci %7 nefsi emarede birinci gök katına, ikinci %7 nefsi levhamede ikinci gök katına, üçüncü %7 mülhime kademesinde Allah'tan ilham alınan kademede üçüncü gök katına, mutmainne kademesine, doyunluğa ulaşma kademesinde dördüncü gök katına, radiye kademesinde Allah'tan razı olma kademesi, beşinci gök katına, mardiye kademesinde Allah'ın da bizden razı olduğu kademede, altıncı gök katına, tezkiye kademesinde ise yedinci gök katına ulaşır. Yedinci gök katında yedi tane alem geçecektir. Ve kader yücelerini, Ümmül Kitabı, Kudret Denizi'ni, Makam-ı Mahmud'u, Divan-ı Salihini ve zikir yücelerini buralardaki görevlerini birer birer tamamlayarak aşacak. Zikir sayısı tamamlandığı zaman zikir yücelerinden Allah'ın zatına ulaşmak üzere Sitret-ül Münteha'ya varacak. Sitret-ül Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'a ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacaktır. Fena fillah olacaktır. Fena, fani olmak, yok olmak, fi içinde Allah, Allah'ın içinde yok olmak şerefine erecektir. İşte o kişi o zaman ermiş evliya olur. Bu kapı bütün insanlara açılmıştır. Allah Teala garanti etmiştir. Bir insan sadece bir dilekte bulunacak ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilediğini Allah'a ulaştıracak. Allah Teala da bu dileğin sahibinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracak. İşte bize düşen, insanlara düşen görev böyle bir talepte bulunmak. Bir defa daha söyleyelim ayet-i kerimeyi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %95'ten fazlasını. Ve yehdi ileyhi men yünib. Ve onlardan Allah'a münip olanları, Allah'a ruhlarını hayatta ulaştırmayı dileyenleri kendisine hidayet eder, yani ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yol öylesine güzel, öylesine mutluluk verici ki, Allah ile olan ilişkiler, bütün insanları mutluluğun her noktasında hedefe götürür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı düşündüğünüz zaman onun sizi ne kadar çok sevdiğini buradan anlayabilirsiniz.

bir hiç karşılığında, yani sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemenizle Allah Teala sizi birinci kat cennete ulaştırıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi cehennemden mutlaka kurtulur. Allah onu mürşidine ulaştırır. Tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibidir kişi. O kişiyi mürşidine ulaştıran Allah'tır. Kendisine ulaştıracak olan da Allah'tır. Mürşide ulaşıp da ruhu vücudundan ayrıldığı zaman ana dergâha ulaşır. Oradan Seyri Sülük isimli yolculukla diğer ruhlarla birlikte 7 tane gök katını aşar, 7 alem aşar 7. gök katında, 6 alem aşar, 7. alem olan indi ilahiye ulaşır. Ve Allah'ın zatında yok olur. Ruh, Allah'ın ruhudur. Allah'ın ruhu sahibine geri dönmüştür. Allah'a dönmüştür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı bu sözleri dinleyip de hala dilememiş olan birisi varsa, o mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemelidir ki nefs tezkiyesi denen o güzelliği yaşasın. Dünya mutluluğunun yarısına mutlaka sahip olsun. Allah Teala tarafından verilen bir hibedir bu. Karşılıksız verilen bir muhteva taşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, karşılıksız. Sadece bir dileğin sahibisiniz, o kadar. Gayretleriniz sizin zorlamanızla oluşacak olan işlevler değildir. Allah size öyle bir zikir sevgisi verecek ki, zikir yapmaktan çok hoşlanacaksınız. Öyle bir namaz sevgisi verecek ki, namaz kılmak sizi mutlaka mutlu edecek. Eskiden hiç oruç tutamazken, açlıktan bayılma raddelerine gelirken, orucu hiç sıkıntı çekmeden, sanki oruçlu değilmişsiniz gibi açlığı duymadan tamamlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, o Allah sizi çok seviyor. En çok sevdiği insandır. Yani sizlersiniz ve hepinizin ruhunu kendisine ulaştırmak ister. Hepinizin fizik vücudunu da, nefsini de, iradesini de kendisine teslim etmesini ve saadetlerin büyüğünü, daha büyüğünü, daha büyüğünü ve en büyüğünü yaşamasını ister. Kim ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmişse, o mutlulukların en büyüğünün sahibidir. Allah Teala'nın hepinizi o en büyük mutluluğa ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi bitiriyoruz. Unutmayın, nefsinizin kalbinin yarısını Allah Teala temizler. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Onun tarafından garanti edilmiştir. Bir tek dilek karşılığında Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cenneti hak edersiniz. Üçüncü basamak, 14. basamakta mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cenneti elde edersiniz. 21. basamakta nefsinizin kalbi %51 nurla dolduğunda üçüncü kat cenneti elde edersiniz. Ve nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısı gittiği için dünyada da yarı yarıya mutlu bir hayatı mutlak olarak yaşarsınız. Bir hiç karşılığında sadece bir dilek, Allah'a mülaki olmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Sizlere mutluluktan bahsetmek istiyorum. Kim mutlu olmayı istemez ki? Var mı öyle birisi acaba? Ben mutlu olmak istemiyorum diyen bir hasta, hasta kafa. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Allah-u Teala hepinizi sadece bir tek hedefe makrun olarak yaratır. Sizin sadece mutlu olmanızı ister. Kur'an ve kendisine indirilmiş, evvel indirilmiş olan bütün mukaddes kitaplar insanların mutluluğu için bir davetiyedir, bir garantidir ve bir reçetedir. Bir yönetmeliktir. Bir hedef gösterme belgesidir. Bir hidayet rehberidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse kesin olarak şunu söylüyoruz ki hepiniz, hiçbir istisnanız yok. Hepiniz şu dünya adı verilen gezegende mutlu olmak için yaratıldınız. Allah bütün kainatların yegane yaratıcısıdır. Bizim dünyamız da zahiri alemin bir parçası. Zahiri alem şu fizik vücudumuzun alemi. Nefsimiz bu alemin berzah alemine ait olan varlık. Ölümümüzden sonra oraya gidecek. Kıyamette oradan gelip tekrar vücudumuz içine girecek. Ruhumuz Allah'a ait. Allah'tan geliyor emr aleminin varlığı ve tekrar Allah'a geri dönecek. Aslında Allah'a ruhunu ulaştırmak isteyenlerin bütün kardeşlerimizin ruhları Allah'a ulaşmış durumda. Bizimki de öyle. Öyleyse ruhsuz biri var karşınızda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizin hedefi ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak olmalı. Mutluluğun başka bir yöntemi de mevcut değil. Allah Teala hepinizin ruhsuz kalmanızı istiyor. Ruhunuzu, ruhunuzun gerçek sahibi olan Allah'a geri göndermenizi istiyor Allah Teala. Ruhunuzun Allah'a geri dönüşü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki o her şeyin en güzelini vücuda getirir. Ve hedefine dikkatle bakın. Hedefi sadece sizin mutlu olmanızdır. Onun için Kur'an-ı Kerim'in bir saadet davetiyesi, saadet rehberi ve saadet garantisi olarak indirmiş. Hepinizin mutluluğu Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Siz şuna karar vereceksiniz sadece ne kadar mutluluk istiyorsunuz. Eğer bana dünya mutluluğunun yarısı yeter diyorsanız tamam. Allah'a ulaşmayı dileyin ve 6 ay içinde dünya saadetinin yarısını elde edin. Bu sizi 3. kat cennetine kadar çıkarır. Buna evet diyorsanız hemen yola çıkın. Garanti altındasınız sevgili kardeşlerim. Allah Teala size garanti veriyor. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ulaştırırsa ne olur? Ulaştırması demek nefsinizin kalbinin %50'den fazlasının afetlerden temizlenmiş olması demektir. Yani bir günlük hayatınızın yarıdan fazlası, en azından yarısı
mutlulukla, yarısı da mutsuzlukla geçecek demektir. Dünya saadetinin yarısı. Ama cennet saadetinin üçüncü katı. Allah'laşmayı dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra mı? Sonra eğer mürşidinize Allah Teala size ulaştırırsa ve tabi olursanız, ki mürşit sevgisini o verecektir size, mutlaka o mürşidi seveceksiniz, o zaman ikinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra Allah ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah size emanet olarak verdiği ruhunuzu kendisine ulaştırmak üzere sizden geri alacak. Ve Allah'a ulaştırdığı zaman, kendisine ulaştırdığı zaman siz üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Allah'a ulaşmayı dileyince birinci kat cennet, mürşidinize ulaşıp tabiyetinizi gerçekleştirince ikinci kat cennet ve ruhunuzu Allah'a teslim edince üçüncü kat cennet garanti. Öyleyse gerçekten böyle mi olay? Yani Allah-u Teala sizler için indirdiği Kur'an-ı Kerim ile size bu garantiyi veriyor mu? Veriyor sevgili kardeşlerim. Her şey, yani geminin limandan demir alması bir taleple başlar. Allah'a ulaşma talebi. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırma talebinin sahibiyseniz mutlak olarak Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. Sadece bunu Allah'tan istemeniz lazım. Allah'a ruhunuzu ulaştırmaya, ölmeden evvel ulaştırmaya niyet etmeniz lazım. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ne kadar hamd ve şükretsek azdır ki o Kur'an'ı indirmiş, daha evvel indirdiği İncil'in, ondan daha evvel indirdiği Tevrat'ın, ondan daha evvel Hazreti İbrahim'e verdiği kitabın hepsi birbirinin aynı. Hepsi aynı şeyleri söylüyor. 7 safha 4 teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. 7 safha mı? Allah'laşmayı dilemek 1. safha. Mürşide ulaşıp tabi olmak 2. safha. Ruhunuzu Allah'laştırıp teslim etmek 3. safha. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek. Fizik vücudunuz Allah'a hiçbir zaman ulaşmaz. Ama Allah'a, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, yasak ettiklerini işlemeyerek teslim olur. Fizik vücudunuzun teslimi 3. safha. Affedersiniz, ruhunuzun teslimi 3. safhaydı. Fizik vücudunuzun teslimi 4. safha. Tekrar başlayalım. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. Mürşidinize ulaşıp tabi olmak 2. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmek 3. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek 4. Nefsinizi Allah'a teslim etmek 5. İrşada ulaşmak 6. İradenizi Allah'a teslim etmek 7. 7 safha. Ve gördük ki ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimleri. İşte kainattaki tek din bu dindir. Başka bir din hiç olmamıştır. Ve bütün devrelerde insanlar bu teslimleri gerçekleştirmişlerdir sadece. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda bütün sahabenin bu teslimlerin hepsini gerçekleştirdiklerini görüyoruz sevgili kardeşlerim. Öyleyse konumuz mutluluk. Bu teslimlerden hangisini gerçekleştirebilirsiniz? Seniz o ölçüde mutlu olursunuz. Cennetleriniz de her teslimde, her safhada bir üst cennete zemin hazırlar. Öyleyse gayretleriniz, mükafatlarınızın başlangıcını teşkil eder. Her ulaştığınız menzilde
bir üst kat cennete ehil olursunuz. Vüsatı diyor Allah Teala, büyüklüğü yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşuşun. Her cennet için ayrı bir kat Allah Teala vücuda getirmiş. Gök katlarının her birinde bir ayrı cennet, yer katlarının her birinde de bir ayrı cehennem. Yedi kat yerler, yedi kat gökler, yerlerin melekûtu ve göklerin melekûtu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemek kurtuluştur. Hepiniz için kurtuluş kapıda bekliyor. Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle size dünya saadetinin yarısını vermeye hazır. Üçüncü kat cenneti de. Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennem. İsterseniz oradan başlayalım. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi şirktedir. Ve takva sahibi değildir. İşte Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri. Diyor ki Allah Teala menibine ileyhi ve ettekuhu ve kumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Yani Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile, Allah'a yönelmek, ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemek demek. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol ve müşriklerden olma diyor Allah Teala. 32. ayet-i kerime o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Yani doğruyu yaptığını sanır. Ama onlar müşriklerdir. Sadece bir grup Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar takva sahipleri, onlar müşrik değiller. Öyleyse Allah'ın dizaynına bakın. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse o zaman o tağutun kulu. Allah Teala Zümer 17'de buyuruyor ki sahabe için diyor ki onlar şöyle söylüyor Arapçasında وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِينَ. Onlar tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır, kullarıma müjdele. Görülüyor ki sahabe tağutun kuluyken Allah'a kul olmuşlar. Allah'ın kulu olmayı başarmışlar. Öyleyse sahabenin dizaynına baktığımız zaman sahabenin Allah'ın kulu olduğunu görüyoruz. Neymiş evvelce? Tağutun kuluymuşlar. Ne yapmışlar? Allah'a yönelmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve tağutun kulu olmaktan kurtulmuşlar. Allah'ın kulu olmuşlar. Öyleyse sadece bir dileğinizle şeytana kuluken, insan ve cin şeytanlara kuluken Allah'a kul oluyorsunuz. Tağutun dostu iken Allah'a dost oluyorsunuz. Bakınız ne diyor Allah Teala? Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezine keferu evliyahum et-tagute yuhricunehum minen-nuri ilez-zulumati. Bakara 157. Allah amin olanların,
Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır. Demek ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın dostudur. Vellezine keferu evliya ümit tagut ediyor Allah'a. Onlar ki kafirlerdir ve tagutun dostlarıdırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes kafir hüviyetinde ve tagutun dostu. Gördük ki deminki ayet-i kerimede Allah'ın kulu olmak, tagutun kulu olmaktan kurtulmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Burada da aynı şeyi görüyoruz. Amir olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ın dostları, Allah'a ulaşmayı dilemeyip küfürde kalanlar, tagutun dostları. Öyleyse bunlar müminler, Allah'ın dostları, müminler öyleyse küfürden kurtulmak, kafir olmaktan kurtulmak, mümin olmak ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Böyle olup olmadığına bakıyoruz ve Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediklerine bakıyoruz. Şeytan kıyamet günü insanları olan o hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular. Kimlerdi şeytana kul olanlar? Allah'a yönelmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse iki ayet-i kerimeden de aynı şey çıkıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, müminler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, kafirler. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostları, Allah'ın kulları. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler tagutun dostları, tagutun kulları. Ve Allah'a ulaşmayı dileyenler mümin, dilemeyenler kafir. Sevgili kardeşlerim, hala Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Hadi, ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Sadece bir dilek, ne kaybedersiniz sevgili kardeşlerim? Geçenlerde bir konferansta birisi diyor ki, ben Allah'a ulaşmayı dilemiyorum diye, Allah beni cehennemine atacakmış diyor. Bu haksızlık değil mi diyor. Sevgili kardeşlerim, düşünün, 80 yaşında ölen bir adamı veriyoruz misal olarak, 65 yıl, 15 yaşında adam ibadetlerine başlamış, 65 yıl ibadet yapmış, İslam'ın 5 şartını gerçekleştirmiş. Bu insanın gideceği yer cennet değil. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyse bu kişinin gideceği yer mutlak olarak cehennem. Hem de bu adam küfürde, hem de bu adam dalalette, hem de bu adam hüsranda, hem de bu adam şirkte. Sevgili kardeşlerim, şaka söylemiyoruz sizlere. Hayatınızı kurtaracak olan, sizi mutluluğa ulaştıracak olan Kur'an'ın temel hakikatlerini söylüyoruz. Şimdi bu zatı demez miyiz? Hey benim aziz kardeşim, sen Allah'a ulaşmayı dilemedin. Diyelim ki 80 yılı yaşayacaksın. Hayatının 65 yılını İslam'ın 5 şartını yerine getirerek yaşa. Ama Allah'a ulaşmayı dilemezsen gideceğin yer cehennem. Yoksa Allah'ın söylediklerine karşı bir itirazın mı var? Sevgili kardeşlerim, şimdi bu zata bu ikisinin karşılaştırılmasını söylediğimiz zaman hala acaba Allah'ın adaletsiz olduğuna dair bir iddianın sahibi kalabilir mi bu kişi? Düşünün, Allah'a ulaşmayı dilememişse, 80 yıl yaşasa, 65 yılını İslam'ın 5 şartını yaparak geçirse, cennete girmesi mümkün olmadığı gibi, hem küfürde, hem delalette, hem hüsranda, hem müşriklerden, şirkte, hem de tagutun kulu, tagutun dostu, ve hem de mümin değil. Hidayette de değil, dalalette. Takva sahibi değil. Ey sevgili kardeşlerim,
O zaman bu kadar cahil insanlara nasıl dert anlatırsınız? İçinizden biriniz bana bir akıl verir misiniz bu konuda? Allah-u Teala diyor ki, benim Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmayan yaratığım olan insan diyor, senin bir talebin üzerine, sadece bana ulaşmayı dilemen üzerine, ben seni üçüncü kat cennete mutlaka çıkaracağıma, dünya saadetinin yarısında sana sadece bu talebin sebebiyle, bir tek dileğin sebebiyle vereceğime dair sana garanti veriyorum. Ben Allah'ım, seni ben yarattım. Bunu yapıp yapmadığını en iyi ben bilirim. Beni bana ulaşmayı dileyip dilemediğini. Ve dilediğin takdirde sana bu garantiyi veriyorum diyor. Yani bir tek dilek, ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Hop, üçüncü kat cennet. Bir tek dilek, dünya saadetinin yarısı. Bu kişiye veriliyor Allah Teala tarafından. Ben diyor Allah'a ulaşmayı dilemiyorum. Ama Allah Teala beni Allah'a ulaşmayı dilemediğim için cehenneme atarsa bu haksızlık. Bey gafil. Sen Allah'a ulaşmayı dilememekle şeytanın senin kalbine koyduğu o inat hastasının gereğini yerine getirmiş olmuyor musun? Bu kafa yapısıyla sen 80 sene yaşasan, Allah'a ulaşmayı dilemenin dışında her ibadeti yapsan, gideceğin yer Allah'ın kanunlarına göre cehennem olduğuna göre bu senin düşünce tarzın bir kafasızlık değil mi? Kendi kendini cehenneme mahkum eden sen değil misin? Neden Allah haksızlık etsin sana? Bu kadar kolay bir sebeple sadece Allah'a ulaşmayı dilediğin için seni Allah Teala üçüncü cennete kadar alacaksa, dünya saadetini garanti ediyorsa, nefsinin afet %50 nispetinde, nefsinin afetlerinin %50'sini temizlemeyi garanti ediyorsa, bütün bunları sadece o dileği yaptığın takdirde sana verecekse, sen isyan ederek Allah-u Teala, hayır ben sana ulaşmayı dilemiyorum, beni illa cennetine sok diyebilir misin? Allah'ın kanunları var. Orada bir uçak var diyelim. Üzerinde yazıyor, bu uçağa Allah'a ulaşmayı dileyenler binebilir sadece. Onun dışında hiç kimse binemez. Bu uçak insanları üçüncü kat cennete götürür. İkinci uçak, bu uçağa Allah'a ulaşmayı dilemeyenler biner. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes hangi durumda olursa olsun bu uçağa binmek mecburiyetindedir. Ve de onların gideceği yer cehennemdir yazıyor. Bu iki uçaktan başka uçak da yok. Şimdi bey gafil, sen Allah'ın o uçağını seçmiyorsun. Bu uçağa Allah'a ulaşmayı dileyenler biner. Bunların hepsini Allah cennetine götürür. Bu uçak cennete gider diyor. Sen o uçağa binmiyorsun. İlla öteki uçağa bineceksin. Buna karar vermişim. Ben diyorsun bu ikinci uçağa bineceğim. Ama bu uçak beni cennete götürsün. Allah'ın kanunlarını bu kadar keyfi mi zannediyorsun? İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyeni Allah-u Teala'nın cehenneme atmasına fena de içerlemiş bu kardeşimiz. Doğruyu idrak edip öyleyse ben Allah'a ulaşmayı dilersem Allah'ın cennetine gideceğime göre hemen Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyeyim, bu işi bitireyim demiyor. Allah diyor bunu yapmakla diyor büyük haksızlık etmiş durumda diyor. Sevgili kardeşlerim, siz olsanız ne yaparsınız? Güler misiniz? Ağlar mısınız? Bu kadar cahil insanlar kalkıp söz sahibiymiş gibi bir şeyler söylemek gereğini duyuyorlar. Özürleri kabahatlerinden büyük. İşte bunlarla uğraşıyoruz sevgili kardeşlerim. Biz sizlerle uğraşmak istiyoruz. Sizleri Allah'ın cennetine taşımak istiyoruz. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizler varsınız. Etrafımızda bu kainattaki en sağlam insanları oluşturuyorsunuz. Hepiniz
başkalarına hidayet verme konusunda imkanların sahibisiniz. Hepiniz başka insanlara hidayete ulaşmaları konusunda yardımcı olun. Onlar sizler sayesinde Allah'ın hakikatlerini öğrenecekler. Bu sözler bizim kardeşlerimize idi. Ama ben umuma hitap etmek istiyorum. Bizi izleyen, dinleyen, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Sadece sizin mutluluğunuz için varız. Sizi mutlu kılmak Allah'ın temel hedefi. Biz ise sadece bir vasıtayız. Onun emirlerini sizlere iletmekle vazifeliyiz. Hepinizin Allah yolunda, Allah'ın sizin için hedef gösterdiği bütün güzellikleri yaşamanızı sağlamak üzere vazifeliyiz. Öyleyse her şeyin en güzel olacağı bir ortamda birlikte olmalıyız. Henüz Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve bizi dinleyen sevgili izleyenler, dinleyenler, işte görüyorsunuz ki aynı odadayız, aynı salondayız. Sizlerle birlikteyiz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Her şeyi o kadar güzel yapan şey, esas husus, konunun son derece kolay bir çözüme bağlanmış olması. Biz insanlar ya cennete gideceğiz ya da cehenneme. Ve insanların cehenneme gitmesini önleyecek olan şey sadece bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve insanlarla konuştuğunuz zaman anlatın bunu. Daha kolay ne var ki deyin. Bunu yapmanın size mutlaka Allah'ın cennetini sağlar deyin. Sevgili kardeşlerim, insanlar aslında Allah'ın kendilerini ne kadar çok sevdiğini bir bilseler, Allah'ın onların mutlaka cennete girmesini istediğini bir bilseler, onlar da Allah'ı severler diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz, sevmezler mi? Allah Teala'ya onun söylediklerini değerlendirerek bir değerlemeyle yaklaşın. Ne karşılığı ne veriyor? Terazinin bir tarafında ne var? Terazinin bir tarafında bir talep var. Bizler Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Terazinin bu tarafı, sol tarafı onunla alakalı. Sağ tarafa bakıyoruz şimdi. Sağ taraf aşağı doğru çöküyor. Çünkü bizim bir dileğimize karşılık Allah Teala diyor ki ben sizi cennete ulaştıracağım. Ben sizi mürşidinize ulaştıracağım. Ben sizi ruhunuzu kendime ulaştırarak üçüncü kademe mutluluğa sahip kılacağım. Ruhunuzu teslim alacağım. Ve bana ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Dilediğiniz an cehenneme asla girmeyeceksiniz. Cennetten çıkıp cehenneme girmek diye bir şey söz konusu değil. Ebediyen cennete kalacaksınız. Bir tek dilekle. Şimdi insanları düşünün sevgili kardeşlerim. Diyorlar ki ben mi? Ben mi cennete gideceğim? Sahabenin bile
10 tanesine cennet nasip olmuş, ötekilerin nereye gidecekleri belli değil. Böyle söyleyenlerle karşılaştığınız zaman onlara deyin ki, bu sadece bir kurt masalı. Bunlar yalan, Kur'an-ı Kerim'e hiç uygun olmayan şeyler. Allah Teala diyor ki, Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde, kim o ümmi, nebi, resule tabi olmuşsa, onların hepsi felaha erdiler diyor Allah Teala. Hepsi cennetlik olmuş. Yeter mi? Hayır, yetmez. Kim sahabe? Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne tabi olanlar. Tabi olanların hepsi irşat makamına ulaşmışlar. Yedinci kat cennetin sahibi olmuşlar. Ortalığı hurafeler, insanların asırlar boyu uydurduğu yalanlar kaplamış ve herkes bir ümitsizlik çukuruna düşmüş ve Allah Teala hayatta beni cennete almaz diyor. Beni mutlaka cehenneme alacak. Ondan sonra yalanların sonuçları geliyor. Ama diyor ben Allah'a inanıyorum. Allah'a inandığıma göre ben müminim. Müminleri de diyor Allah Teala cennetine alacak. Söz mü söz? Evet, Mümin suresi 40 numaralı sure. Onun 40 numaralı ayeti. Kadın olsun erkek olsun Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Şimdi muhteva çıkıyor karşımıza, mümin kimdir? Onlara sorarsanız eğer Allah'a inanan mümindir. Efendi diyor, mümin kelimesinin lügat manasına gel beraber bakalım. İman kelimesi, mümin kelimesi aynı kökten gelir. Gerçekten de öyle. Mümin inanan demek değil mi? Evet, inanan demek. Öyleyse tamam işte diyor, ben müminim, ben Allah'a inanıyorum. Öyleyse benim gideceğim yer cennet diyor işte Mümin suresinin 40 numaralı ayet-i kerimesi. Şimdi bir, deminki insanlara bakacaksınız. Sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olacak, ötekilerin ne olacağı belli değil diyen bu pesimist insanlar, yani ümitsiz insanlar, negatif gören her şeyi insanlar. Bir de ben Allah'a inandığıma göre müminim, Allah da müminleri cennetine alacak. Öyleyse ben ne gerek var benim namaz kılmama, oruç tutmama, zekat vermeme, cart curt. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, özellikle zikir yapmakta, hepsi doyulmaz zevklerdir. Allah Teala bunların hepsini o zevkleri yaşayalım diye vermiş. Ah sevgili kardeşlerim, bir zevkine varabilseniz, namaz kılmanın, oruç tutmanın, zikir yapmanın, ne zaman zevkine varacaksınız? Bir gün kalp gözünüz açılacak. Bu gözleriniz kapalıyken de kalbiniz görmeye başlayacak. Bu gözleriniz açıkken de gene kalbiniz görecek. Cenneti gösterecek Allah Teala sizlere. Cehennemi gösterecek. Cennet katlarını, cehennem katlarını, gök katlarını gösterecek. O zaman namaz kıldığınız zaman karşınızdaki duvar yok olacak. Allah Teala'nın, isterseniz gözlerinizi kapatıp kalın, aynı şey. Gözünüzün önünde hep Allah'ın gösterdikleri şeyler var. Gözünüzde görmüyorsunuz, kalbinizdeki gözde görüyorsunuz. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala kalbindeki gözle, nefsinin kalp gözüyle yüzlerce defa Allah Teala'yı görmüş ve Miraç gecesi Allah'ın katına ulaşıyor. Allah Teala'dan emirleri alıyor, 5 vakit namaz emrini ve diğer emirleri alıyor ve aynı gece iniyor. Üstelik de ayrılığı birkaç dakika. Sevgili kardeşlerim, böyle bir ortamda Allah-u Teala'nın huzuruna çıkan ve Allah'ı ruhunun baş gözleriyle gören Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah-u Teala diyor ki, kalbi
gördüklerini tekzip etmedi, yalanlamadı diyor. Kalbiyle yüzlerce defa Allah'ı görmüş ve ruhunun baş gözüyle gördüğü Allah aynı Allah. Kalbi gördüğünü tekzip etmedi, yalanlamadı diyor. İşte namaz kılmak bu sebeple bir zevktir. Oruç tutmak, oruç boyunca açlık duymayacağınız bir noktaya Allah-u Teala sizi ulaştıracağı için o da zevk oluyor. Hem de iftar zamanında sizin iştahınızı acacak bir açlık duyacaksınız. Yemekler önünüze geldiği zaman acıktığınızı, şiddetle acıktığınızı hissedeceksiniz. Ama ondan evvel hassi hissettirmiyor Allah-u Teala. Yemekte de iştahlı kılıyor sizi. Ama siz siz olun, fazla yemek yemeyin sevgili kardeşlerim. Vücudunuzu yağlar kaplarsa ne demek istediğimi anlarsınız. Kendinize yazık edersiniz. Yağlanmak olayı bir zehir birikimidir vücudunuzda, toksin birikimidir. Onun için şişmanlamayın sakın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah Teala ne istiyor sizden? Çok mu zor istediği şey? Bana ulaşmayı dileyin diyor, gerisini bana bırakın diyor. Size diyor sözüm var. Siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ben size mutlaka üçüncü kat cennetime ulaştıracağım. Eğer diyor 5-6 ay içinde bana olan inancınızı yitirmezseniz bana gerçekten ulaşmayı dilersiniz. Şimdi Allah'a ulaşmayı dileyen insanların genin vasıflarına beraberce bakalım. Siz de Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemediyseniz onlardan biri olacaksınız. Öyleyse bu konunun muhtevası ne? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi hangi inanç standartlarının içindedir? 1. Bu kişi Allah'a inanıyor. Siz Allah'a inanıyor musunuz? İnanıyorsanız bu vasfın sahibisiniz. 2. Allah'a dünya hayatını yaşarken ruhun ulaşmasına inanıyor. Burada durun. Birçok Kur'an meali veren profesör, insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diye televizyonları parsellemişler, insanlara ahkam kesiyorlar. Yalan sevgili kardeşlerim. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması üzerimize farzdır. Ama onlar bunu söyleyebiliyorlar. Bir ayet gösterin diyoruz, hiçbirisinin bir şey gösterebilmesi mümkün değil. Ama şeytan onları bir vasıta olarak kullanıyor. Ve de bu insanlar diyorlar ki, ruh insana hayat verir ve ruh vücuttan ayrılırsa insan mutlaka ölür. Sadece ölümle ruh vücuttan ayrılır. Yalan sevgili kardeşlerim. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız farz olduğu gibi Allah-u Teala da bize garanti veriyor. Kim bana yönelirse, bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım. İşte Şura 13. Allahü yeştevi ileyhi men yeşayü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Mutlaka ulaştırır, birinci özellik. Sadece onları ulaştırır, ikinci özellik. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri ulaştırır, ama ulaştırırım demesi mutlaktır. Kim Allah'a yönelirse, yönelen mutlaka Allah-u Teala tarafından seçilmiştir. Seçilenlerin %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı gene dilemezler. Onun için Allah-u Teala çok geniş bir marj içerisinde düşünüyor olayı.
Biliyor ki o seçtiklerin içinden küçük bir grup kendisine ulaşmayı dileyeceklerdir. Ama mutlaka seçilenlerden olacaklardır. İşte Allah Teala Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Allah dilediğini delalette bırakır. Ama kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Allah dilediğini delalette bırakır. Yani Allah Teala o kişiyi delalette bırakmak için delalette bırakmak istiyor, öyle dilemiş. Onun için o kişi delalette kalır diye düşünüyorsanız bu çok yanlış bir düşüncedir. Allah Teala kimsenin delalette kalmasını istemez. Ama insanlar doğuşlarından itibaren delalettedir. Şimdi Allah Teala'nın buradaki ifadesine bakalım. Allah dilediğini delalette bırakır. Ama kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse delalette bıraktıkları bu dileğin sahibi olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler delalette kalanlardır. Onlar, bütün insanlar dalalettedirler. Bunlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah Teala dalaletten kurtarır. Allah dilediğini dalalette bırakır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır ifadesi. Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah kendisine ulaştırıyor. Öyleyse Allah'ın dalalette bıraktığı insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Kesin bir kanun bu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi ebediyen dalalette kalır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse vasıflarına bakıyordu kişinin. Bir, bu kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. İki, bu insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının üzerine farz olduğuna inanıyor. Bir, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyor. Kur'an-ı Kerim'de bu konunun mevcut olduğunu kesinlikle biliyor. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması muhtevasına inanıyor. Bir. İki, bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Üç, bunun, bu muhtevanın Allah'a ulaşmayı dilemek keyfiyetinin Allah-u Teala'nın verilmiş sözü sebebiyle Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde mutlaka gerçekleşeceğine de inanıyor. Aslında burada dört faktör saymamız lazım. Allah'a da inanıyor bu kişi. Oradan başlar her şey. Bu kişi evvela, her şeyden evvel Allah'a inanmış olması lazım. Allah'a inanıyor. Bir. İkincisi, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanıyor. Ulaşması muhtevasına inanıyor. İki, üçüncüsü bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Dördüncüsü, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki ifadesi gereğince eğer Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka kendi ruhunu Allah'a ulaştıracağına da inanıyor. Bu inancın sahibi olan kişi kurtulmuştur. Böyle bir inanç kişiyi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeye götürür. Ve dileyen kişi Allah Teala tarafından mutlaka kendisine ulaştırılır. Bu keyfiyetin farz olup olmadığı konusuna gelelim. Allah Teala buyuruyor: Münibine ileyhi ve ettekuhu. Ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Farz mı? Açık bir şekilde farz. Emir. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile.
Rum suresi 31. ayet-i kerime. Sonra Allah Teala buyuruyor. Lokman 15'te vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, bana ulaşmayı dilemişse sen de onun yoluna tabi ol. Yani sen de Allah'a ulaşmayı dile. Ezümer 2. suresinde Allah Teala buyuruyor ki ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetekumul azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin. Zümer 54. Üzerinize azap gelmeden önce, kabir azabı deyin, cehennem azabı deyin, her ikisinden de evvelki yaşantınızda, yani bu dünya yaşantısında emrediyor. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a karşı ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu da bir, beçinizi de yani fizik vücudunuzu da iki, nefsinizi de üç, iradenizi de dört, Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a yönelmek, görüyorsunuz ki üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmış. Peki ruhumuzu Allah'laştırmak, o da farz. İşte bunun bir emir olduğu, emir olması dolayısıyla da farz olduğu Ra'd suresinin 21. ayet-i kerimesinde ifade buyurulmuş. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Neyi ulaştırıyorlarmış? Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırıyorlar diyor Allah Teala. Öyleyse bir farzdan bahsediyoruz. Allah emretmiş. Ruhun Allah'a ulaşması üzerimize bu emir sebebiyle farz. Sonra ne diyor Allah Teala? Diyor ki Zariyat ilde fefirru ilallahi diyor. Öyleyse Allah'a firar et. Yani Allah'a kaç ve Allah'a sığın.

Rabbinin adıyla, ismiyle Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ondan sonra ne diyor Allah Teala? Diyor ki Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde fefirru ilallahi, Allah'a, affedersiniz, İrci'i ila rabbike. Fecr 28'de Allah Teala buyuruyor, İrci'i ila rabbike, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Üç vücudumuzda da Fecr suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde üç vücudumuza ayrı ayrı emirler çıkarmış Allah Teala. Ya eyyetü en nefsül mutmainnetü diyor. İrci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Nefsimize sesleniyor. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ruhumuza sesleniyor. İrci'i ila rabbiki, Rabbine rücu et. Geri dönerek Rabbine ulaş. Fizik vücuduna sesleniyor. Fethuli fi ibadi, o zaman kulların arasına gir ve cennetime gir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala kendi zatına da çağrı yapmış. Rabbine geri dönerek Rabbine ulaş emri var. Allah Teala Yunus suresinin 25 ve 26. ayetlerinde diyor ki Allah selam yurduna davet eder ve onlardan kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sırat-ı müstakimse Nisa 175'e göre Allah'a ulaştıran yol. Allah'a ulaştıran yola ulaştırır. Allah'a ulaştıran yolu da Allah'a ulaştırır. 26. ayet-i kerime daha garanti ediyor konuyu. Lillezine ahsenül hüsna ve ziyade diyor Allah Teala onlara. Ahsenül hüsna var. Allah'ın zatı var. Güzellerin en güzeli olan Allah'ın zatına ulaşma var ve ziyadesi var. Daha ötede de irade-i teslimde Allah'ın zatını görmek var diyor Allah Teala. Öyleyse ruhunuzu Allah'a ulaştırmak bu üzerinize farz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu da Allah'a ulaşmak da Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetiredir, bir fenomendir. Hepinizin böyle bir müesseseyi yaşayabilmeniz mutlak bir dilekle başlar. O dilek dünyadaki mutluluğunda, ahiretteki mutluluğunda mutlak başlangıç noktasıdır. Ve en açık ifadesiyle, en sağlam ifadesiyle mutluluğun, dünya ve cennet mutluluğunun olmazsa olmaz şartıdır. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz ondan sonraki merhalelerin hiçbirisine ulaşamazsınız. Ama Allah'a ulaşmayı dilerseniz o zaman bileceksiniz ki Allah sizi bütün ibadetleri yapmak konusunda mutlu kılacak. Yani size namazı Allah sevdirecek. Size orucu Allah sevdirecek. Size zekatı Allah sevdirecek. Bütün güzellikleri, hacca gitmeyi Allah sevdirecek. Kelime-i şehadet getirmeyi Allah sevdirecek. Ve bütün bunların ötesinde zikri Allah sevdirecek. Ve sizleri kendisine Allah ulaştıracak. Öyleyse o benim can kardeşlerim, neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Neden kainatın en kolay şeyi size bu kadar düşman görünüyor? Hatta Allah-u Teala'ya haksızlıkla suçlayabiliyorsunuz. Siz kurtuluşa ulaşacaksınız. Allah Teala bizim vasıtamızla size bu mesajları gönderiyor.
Gelin dünyanın en kolay şeyini

gerçekleştirin. Bir tek dileğinizle ben sizi kendime ulaştırayım diyor Allah Teala. İşte diyor bunu da vekil tayin ettim bunları anlatsın diye size. Biz onun sadece kölesiyiz sevgili kardeşlerim. Onun azatsız kölesi. Biz sadece bir köleyiz. Yetkilerin hepsi Allah'ındır. Biz onun azatsız kölesiyiz. Ruhumuzu da, vecimizi de, nefsimizi de, irademizi de teslim aldı bizden. Kendi irademizle bir şey yapmak yetkisinin sahibi değiliz. O bize ne yaptırırsa onu yaparız. Ne söyletirse onu söyleriz. Biz sadece ve sadece ve de sadece bir vasıtayız. Allah'la kul arasına kimse giremez diyenlere de siz deyin ki Kur'an-ı Kerim öyle söylemiyor deyin. Allah Teala diyor ki Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize hakkul yakın seviyesinde yakin hasıl ettikleri için. Öyleyse insanları hidayete erdirsinler diye Allah vasıta kılıyor. İşte o kıldığı vasıta. Bugünkü bu devirde o biziz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri çok ama çok sevdiğimizi sakın unutmayın. Bu görevimizin ancak sizler tarafından benimsenmesi ile siz mutluluğu yakalayabilirsiniz. Bir defa daha söylüyorum, mutluluğun başka bir yolu mevcut değil sevgili kardeşlerim. Bütün ömrünüzü verseniz aramaya ikinci bir yol bulamazsınız. Allah'a ulaşmayı dinlemekten başlayan bir mutluluklar dizisi sizi bekliyor. Buyurun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahu salavat.

İlhame as-salavat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Sırata istakim. Sırata lezzene enamte aleyhim. Gayrı mahtubi aleyhim ve lalim. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha Allah bizleri gene birlikte kıldı. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki gene bir aradayız. Öyleyse söz konusu olan Kur'an-ı Kerim tefsiri. Yani Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın öğretisine, Kur'an'ın bütününe ve Kur'an'ın ruhuna uygun açıklaması. Tefsir odur. Kur'an'ın sahibi Allah'tır. Ve Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ben sonra, yani senden sonraki çağlarda da Kur'an'ın açıklaması o bize aittir diyor Allah-u Teala. İşte biz sizlere onun yaptığı açıklamayı ulaştırmakla vazifeliyiz. Kur'an-ı Kerim'in bütünü içerisinde ve Kur'an-ı Kerim'in ruhu dizaynında. Öyleyse başlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hicr suresi 43. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve inne cehenneme le mev'iduhum ecma'in. Kelimeler ve inne ve muhakkak ki cehenneme, cehennem le mutlaka elbette mev'iduhum, onlara vaat edilen yer, ecmain hepsi. Cümlecikler ve inne cehenneme ve mutlaka cehennemdir. Le mev'iduhum ecmain, onların hepsine vaat edilen yer. Şimdi cümlecikleri birleştiriyoruz. Ve onların hepsine vaat edilen yer elbette mutlaka cehennemdir.

bu konuda biraz ki mevudu kelimesi vadi aslında ifade ediyor. Ama toplanma yeri olarak da değerlendirilmesi söz konusu olmuş. Aslında Allah-u Teala cennet karşılığı müminlerin nefslerini satın almış. Cehennem karşılığı da mümin olmayanların. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah'ın cehennemi vaat ettiği insanlar var. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki insanların %90'ından fazlası için Allah Teala'nın dizaynı cehennem ve sırf insanların cehaleti yüzünden insanların %90'dan fazlası cehenneme gidiyor. Çünkü Allah Teala sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemekle kim dilerse onların hepsini cennetine almaya hazır. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sadece bir dilek ve dilemiyor insanlar. Şeytan onların öğrenmelerine mani oluyor. Ve dilemedikleri için de ne yazık ki küfürden kurtulamıyorlar. Ne yazık ki cehennemden kurtulamıyorlar. Allah razı olsun. Gelelim 44. ayet-i kerimeye. Bismillahirrahmanirrahim. Leha seb'atü evvâmin. Evvâb. Li kulli bâbin minhum cüz'ün maksum. Leha, ona ait, onun vardır. Seb'atü, 7 adet evvabin, kapılar. Li külli vabin, her bir kapı için minhum, onlardan cüzün bir kısım, bir bölüm, bir grup maksumun, ayrılmış, kısımlandırılmış, taksim edilmiş. Leha seb'atü evvabin, onun cehennemin 7 kapısı vardır. Li külli babin, her kapı için vardır. Minhum cüz'ün, onlardan bir grup kısım. Maksumun, taksim edilmiş, kısımlandırılmış. Cümlecikleri birleştirirsek şu çıkıyor. Onun cehennemin 7 kapısı vardır. Her kapı için onlardan taksim edilmiş bir grup vardır.

taksim edilmiş, bölünmüş. Taksim edilmiş, bölünmüş bir grup vardır. Yedi kat cehenneme kimlerin gireceği konusunda açıklamalar yapmıştık, hatırlayacağınız gibi.

cehennemin en hafif cezalandırılan kesiminde yani birinci grup ayetlerden gafil olanlar. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesi. İnnellezîne lâ yercûne likâine ve râdû bil hayâti dünyâ ve atmeyne bihâ ve lezîne hümün an âyâtina gâfilûn. Onlar ki bize ulaşmayı, mülaki olmayı dilemezler. Ve dünya hayatından razı olmuşlardır. Onunla doyuma ulaşmışlardır. Onlar ayetlerimizden gafil olanlardır. Hiçbir art niyetleri yok. Ama sırf ayetleri bilmedikleri için böyle bir dizaynın içindeler. İkinci grup Allah'a ulaşmayı tekzip edenler, yalanlayanlar. Yunus 45. Ve yevme yahşurhum kellem yelbesu illa sa'aten minen nehari yetearifune beynehum. Kat hasrallezine kezzebu bin lika illahi ve makanu muhtedin. Onların haşredildiği, toplandığı gün gündüzün bir saati kadar kalmış sanırlar. Birbirlerini tanıdıkları günün bir saati kadar. Andolsun ki Allah'a ölmeden evvel ruhen milaki olmayı tekzip edenler, yalanlayanlar hüsranla nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onlar hidayete eremezler. Allah'a ölümden evvel ulaşmayı tekzip ettikleri için hidayete eremezler. Yani ruhlarını ölümden evvel Allah'a ulaştıramazlar. Üçüncü grup lanet alanlar. Ahdlerini bozanlar, naksedenler bu gruba giriyor. Rad 25 ve lezine yankudune ahdallahi min ba'di misakihi ve yaktavune ma emerallahi bihi en yusale ve yusvidine fil ardı ulaike lehumul laneti ve lehum suiddar. Onlar misaklerini misaklerinden sonra ahdlerini bozarlar. Ve Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, vuslatı keserler. Ve yusulüne fil ardı ve arzda dünya üzerinde fesat çıkarırlar. Ülâike lehumul lânetü ve lehum suiddâr. Laneti, Allah'ın laneti onlar içindir. Lanet onların üzerindedir ve onlar için ne kötü bir yurt var. Dördüncü kapıdan girecek olan daha ağır cezanın sahipleri büyük lanet alanlar. Ahzab 67-68. Ve kalu Rabbena inna etana sadetena ve kübera'ena ve dellune sebila. Kalu derler ki Rabbena Rabbimiz inna etana sadetena ve kübera'ena. Muhakkak ki biz büyüklerimizin ve her konunun ileri gelenlerinin saadatlarının saadatlarımızın ve büyüklerimizin büyüklerimize ve saadatlarımıza uyduk. Yani büyüklerimize ve saadatlarımıza uyduk değil, itaat ettik. Ve bu yüzden dalalete düştük. Ahzab 68. Rabbena atihim dıfeyni minel azabi. Onlara azabından iki kat ver. Vel anhum lanen kebira. Ve onları büyük lanetle, lanetle.
Beşinci, kapıdan girecek olanlar aşağı doğru oluyor cehennemin kapıları. Beşinci kat cehenneme giden girenler Allah'ın ayetlerini ketmedenler, örtenler. 159 İnnellezîne yektumûne mâ enzelnâ minel beyyinâti vel hüdâ. Muhakkak ki onlar ketmederler. Hidayeti ve ispat vasıtalarını olarak indirdiğimiz şeyleri ve hidayeti, yani insan ruhunun, fizik vücudunun, nefsinin, iradesinin Allah'a teslimini. Min ba'di ma beyyennâhu linnâsi fil kitâbi. Kitapların içinde insanlar için beyan ettiğimiz şeylerden sonra, beyan etmemizden sonra, insanlara indirdiğimiz kitaplarla insanlara beyan etmemizden sonra diyor Allah-u Teala, onlar hidayeti ve indirdiğimiz şeyleri, yani ayetlerimizi ketmederler, gizlerler. Allah'ın laneti onların üzerindedir ve lanet edenlerin de laneti onlar üzerindedir. 6. Daha cehenneme gelecek olanlar, Resullerle ve ayetlerle alay edenler. Kehf 105 فَلَا نُك۪يمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا. Onlar için kıyamet günü vezin tutulmaz, mizan tutulmaz. ذَلِكَ جَزَاهُمْ cehennemi بِمَا كَفَرُوا وَاتَّهَازُ آيَاتِي وَرَسُولِي هُزُوَا. Onların cezaları cehennemdir. Küfürleri sebebiyle, küfretmeleri sebebiyle, Allah'ın ayetlerini örtmeleri sebebiyle ve ayetlerime ve Resullerime, ayetlerimle ve Resullerimle alay etmeleri sebebiyle, istihza etmeleri sebebiyle. Yedincisi, yedinci kat cennete girenler, Bakara 102'de ifade edilmiş. Allah Teala diyor ki andolsun ki onlar onu, sihiri ve ona ait bilgileri satın alan ve onunla çıkar sağlayan kimse için ahirette bir nasip olmadığını bilirlerdi. Kendi nefslerini onunla ne kötü bir şeye sattıklarını onlar keşke biliyor olsalardı diyor Allah-u Teala. Böylece görülüyor ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cehenneme giren insanlar, cezaları giderek artan insanlar, suçları arttığı cihetle. Bunların içinde en kötüsü sadece kendilerine değil, büyük kitlelere zarar verenler, büyü yapanlar, hüddam yapanlar, şeytandan okült kültürü öğrenenler ve şeytana tapanlar. Hepsi şeytanla kurulan ilişkilerin standartları içerisinde gidecekleri yer 7. kat cehennemdir. Cehennemin 7. kapısıdır.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve Hicr suresinin 45. ayeti kerimesi. İnnel muttakine fî cennâtin ve uyûn. Muhakkak ki inne muhakkak ki el muttakine takva sahipleri fî cennâtin cennetler içinde ve uyûnin ve pınarlar. Cümlecikler innel muttakine muhakkak ki takva sahipleri fi cennatin ve uyunin cennetler içindedirler ve pınarlar başındadırlardır. Pınarlardadırlar. Pınar başındadırlar.

Muhakkak ki cümlecikleri birleştiriyoruz. Takva sahipleri cennetlerin içinde ve pınarlar başındadırlar. Kimdir takva sahipleri? Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler, birinci katına gidecek olanlar. İki, 10 tane insanla mürşitlerine ulaşıp tabi olanlar, böylece mümin olanlar. Birinciler aminular takvasının, ikinciler de müminler takvasının sahipleri. Sonra ruhlarını Allah'a ulaştıran, ruhlarını sığınağa sığındırmış olanlar. Meaba sığınmış olanlar, evvap takvanın sahipleri. Birincisi, üçüncü basamak. İkincisi, 14. basamak. Üçüncüsü, birincisine 7. basamakta diyebiliriz. 7 olarak gidiyorsak. İkincisi, 14. basamak. Ruhun Allah'a teslimi. Üçüncüsü, 14. basamakta kişi mürşidine tabi oluyor. Üçüncüsü, evvap takva. Ruh Allah'a ulaşıp teslim oluyor, sığınağa ulaşıyor. Dördüncüsü, dördüncü takva. Fizik vücudunun teslimi. 25. basamak. Muhsinler takvası. 5. takva, muhsinler takvası veya ahsen takva. 1. zaman kişi nefsini ahsen kılarsa, nefsindeki bütün afetleri yok ederse, o zaman geleceği yer orasıdır. Muhsin takvanın sahiplerinin gireceği yer. Gene cennettir. Daha sonra kişi irşada ulaşacaktır. 27. basamakta muhsin takvanın sahibi olur. Kişi muhsinler takvasının. 28. basamağın 4. kademesinde İrşada ulaşır. Azim takvanın sahibi olur. İrşad takvasının sahibi olur. Ve 28. basamağın 5. kademesinde iradesini de Allah'a teslim eder. Ve böylece yedinci katrenizin sahibi olur. Burada yani Hicr suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala takva sahiplerinin cennetlerde pınar başlarında olduğunu söylüyor. Ayet 46. Utuluha bi selamin aminin. Utuluha, oraya girin. Bi selamin, selam ile, selametle, aminin, emin, korkusuz olarak, şüpheleri tamamen giderilmiş olarak. Utkulaha, oraya cennete
girin.

selam ile selametle. Oraya yani cennete girin. Selam ile selamet kelimesi Türkçe'de kullanılır. Emin olarak, her şeyden emin olarak, Allah'tan, cennetten, mutluluktan emin olarak oraya girin, cennete girin buyuruyor Allah Teala. Biliyorsunuz cehennemin kapısı 7 ama cennetin kapısı 8. 7. katta 2 tane cennet söz konusu. Bir Allah-u Teala'nın irşat makamına ulaştırdıkları ve her kavimdeki Resullerin gireceği bir cennet, aynı kapıdan giriliyor fakat ikiye ayrılıyor. Ama bir de 8. cennet var, yeni 7. kattaki 8. cennet. Sadece huzur namazının imamlarının ve salaha ulaşabilen eşlerinin girebileceği yer. Allah Teala 47. ayet-i kerimesinde Hicr suresinin şöyle söylüyor. Ve neza'na ma fi sudurihim min gullin ihvanen ala sururin mütekabilin. Ve neza'na ve biz çekip çıkarttık ma şeyi fi sudurihim onların göğüslerinin içinde min gullin kinden nefretten, kinden, düşmanlıktan, ihvanen, kardeşler olarak, ala sururin, tahtların üzerinde, mütekabilin, karşılıklı, karşı karşıya. Ve nezana ve çekip çıkardık, ma fi sudurihim, onların göğüslerinde ne varsa,

من قلٍ Çin'den, ihvanen, kardeş olarak, ala sururin, tahtların üzerindedirler, sürurlar, tahtlar üzerindedirler, mütekabilin, karşılıklı olarak, birbirine tekabül eden, karşı gelen, karşılıklı olarak tahtlar üzerinde. Burada sürur kelimesinin muhtevasına baktığımız zaman bu bir çoğul kelime. Tekili serir, taht, koltuk, döşek demek. Sürur, tahtlar, koltuklar, döşekler. Sadr, göğüs, sudur, göğüsler. Allah Teala cennetten bir kesit veriyor. Cennette herkes enerji bedenleriyle olacak. Sonsuza kadar bir hayat ve yaşlanma olayı yok. Enerji beden olduğu için yaşlanma, ihtiyarlama yok. Herkes aynı yaşta, kadınlarda, erkeklerde aynı yaşta olarak cennete girecekler. Ve onların kalplerinde hiçbir zaman nefsin kin afeti olmayacak diyor Allah Teala. Onu çıkarmış olacağız diyor. Ve cenneti devam ettiriyor Allah Teala. La yemessuhum fiha, Hicr suresinin 48. ayet-i kerimesinde Bismillahirrahmanirrahim. La yemessuhum fiha nasabun ve ma hum minha bi muhricin. Onlara dokunmaz. Fiha orada nasabun yorgunluk, bitkinlik. Ve ma ve değildir. Hüm onlar minha oradan muhrecin çıkarılacak değildir. Cümleciklere bakıyoruz. La yemesuhum onlara dokunmaz. Fiha nasabin orada bir yorgunluk. Ve mahum ve onlar değildir. Minha bi muhrecin oradan çıkarılacak olanlar. Şimdi cümlecikleri birleştiriyoruz. Onlara orada bir yorgunluk dokunmaz ve onlar oradan çıkarılacak değildirler.

Onlara orada bir yorgunluk dokunmaz. Ve onlar oradan çıkarılacak değildirler.

Bir defa daha Allah-u Teala burada söylüyor. Yani cennette insanların devamlı kalacağına dair ayetlerimiz söz konusuydu. 31 ayet. Bu 32. oluyor. Bunu da ilave edelim inşallah. Bir. Hicr suresinin 48. ayet-i kerimesi. Hicr 48.

onlara arada bir yorgunluk dokunmaz. Onlar oradan çıkarılacak değildirler. Yani cennete girenin ebediyen cennete kalacağını Allah Teala bir defa daha bu ayet-i kerimede ifade ediyor. Biliyorsunuz 31 tane ayet-i kerime cennete girenlerin cennetten çıkmasının mümkün olmadığını, söz konusu olmadığını, cehenneme girenin ebediyen nasıl cehennemde kalıyorsa cennete girenin de mutlaka cennette olacağı ifade ediliyordu. 31 ayet-i kerime cehenneme girenin bir daha cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını söylüyordu. Orada cennette olanların da cennetten çıkarılmasının söz konusu olmadığı ifade buyuruluyor. Öyleyse söz konusu olan cehennem değil, cennet. Nasıl Allah Teala cehennemde girenlerin cehennemden çıkmasının söz konusu olmadığını ifade ediyorsa, burada da Hicr suresinin 48. ayet-i kerimesinde de cennete girenlerin bir daha oradan çıkarılmasının söz konusu olmadığını söylüyor, çıkarılmayacaklarını söylüyor. Ve onlar oradan çıkarılacak değildirler. Allah razı olsun. Ve 49. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Nebbi ibadî enni enel gafurur rahim. Nebbi haber var. İbadî benim kullarım. Enni muhakkak ki ben, ene ben, el gafuru mağfiret eden, errahimü rahmet eden, rahmet nuru gönderen. Nebbi ibadi kullarıma haber ver. Nebi kelimesi haber veren demek. Nebbi haber ver. Enva haberler. İbadi benim kullarım diyor. Benim kullarıma haber ver diyor Allah Teala. Enni enel gafurur rahim, muhakkak ki ben gafurum, mağfiret edenim, günahları sevaba çevirenim ve rahimim, rahmet edenim, rahmet nuru gönderenim. Kullarıma cümlecikleri birleştiriyoruz. Kullarıma haber ver. Muhakkak ki ben gafurum, mağfiret edenim ve rahimim, rahmet edenim. Yani rahmet edenim, rahmet nuru gönderenim. Bir daha tekrar ediyorum. Kullarıma haber ver. Birinci cümle. Muhakkak ki ben gafurum, yani mağfiret edenim, günahları sevaba çevirenim. Ve rahimim, rahmet edenim, rahmet nuru gönderenim. Tabii eğer klasik standarda bakarsanız, ben gafurum, bağışlayanım, rahimim, esirgeyenim diyorlar. Oysa ki bağışlamak ve esirgemek bu muhteva içerisinde detayı, Allah'ın asıl hedefini anlatmıyor. Allah Teala
Furkan suresinin 69. ayet-i kerimesinde cehenneme gidenlerden bahsediyor. Furkan 70'te diyor ki, ama kim tövbe eder de, yani Allah'a ulaşmayı dileyerek, o nisan alarak Allah'ın tayin ettiği müşriğinde tövbe eder de mümin olursa ve amin-ü salihata başlarsa, ki amin-ü salihata başlayan da Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesine göre mümin olan kişi, mümin olursa biz onların günahlarını sevaba çeviririz, seyyiatini hasenata çeviririz buyuruyor Allah-u Teala. Burada da gafur kelimesini koymuş devreye Allah-u Teala ve rahim kelimesini koymuş. Gafurur rahim genel anlamda beraber geçiyor. Çünkü Allah-u Teala'nın rahim esmasıyla verdiği 10 tane ihsan kişiyi mutlaka mağfirete götürür. Eğer o kişi o kadar yaşarsa, hayatı varsa mutlaka mağfirete götürür. Yani mutlaka o kişi kendisine mürşid sevgisi verildiği için, mürşidi gösterildiği için, ona ulaşmak için, cennette için ulaşacaktır. Tabi olacaktır. Tabiyetten sonra Allah-u Teala onun bütün günahlarını mutlaka sevaba çevirecektir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince ve Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesi gereğince. Ve giriyoruz Hicr suresinin 50. ayet-i kerimesine. Ve enne azabi hüvel azabül elîm. Ve enne ve muhakkak azabi benim azabım hüve o el azabü el elîm. Elîm. Elîmu. El azabu el elîmu. El azabül elîm. Elîm acı bir azap.

Ve enne azabı ve muhakkak ki benim azabım, azabi benim azabım. Hüvel azabül elim, o elim, acı bir azaptır. Ve muhakkak ki benim azabım, o elim bir azaptır. Yani elim, acı bir azaptır.

Allah Teala azabının acı bir azap olduğunu ifade ediyor. İnsanların acı çekmesi kendi kaderleri değil sevgili kardeşlerim. Kendi seçtikleri bir husus. Allah Teala diyor ki kim benim cennetimi isterse bana ulaşmayı dilesin. Ben onu mutlaka cennetime ulaştırırım. Bu kadar açık söylediği halde Allah Teala cennetine ulaştıracağını kesin olarak Allah Teala vaat etmesine rağmen insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemeyince cehennemi hak ediyorlar ve bu cehennemde acı bir azap ifade ediyor. Ama Allah Teala uyarıyor herkesi önce. Seçim kişisel. İnsanların seçmesi ve seçim insanların %90'dan fazlası için yanlış bir seçim. Allah razı olsun. Hicr suresi ve nebihum an dayfi İbrahim ve nebihum ve onlara haber ver an dayfi misafirlerden İbrahim'e İbrahim aleyhisselam. Ve nebihum an dayfi İbrahim'e ve onlara İbrahim aleyhisselamın misafirlerinden haber ver diyor Allah-u Teala.

Hazreti İbrahim'in misafirleri. Bismillahirrahmanirrahim. İz dehalu aleyhi fekalu selama. Kale inna minkum vecilun. İz dehalu girdikleri zaman aleyhi onun yanına fekalu. O zaman dediler selamen. Selam. Selam olsun. Kale dedi, inna muhakkak ki biz minküm sizden vecilun, korkanlar, ürperenleriz. Biz dehali aleyhi onun yanına girdikleri zaman fekalü selamen, selam olsun dediler. Selam dediler, selam olsun dediler. Kale inna minküm vecilun. İbrahim Aleyhisselam şöyle dedi. Gerçekten biz sizden korkuyoruz. Ürperiyoruz, çekiniyoruz, korkuyoruz.

acele korktu, ürperdi. El-Vecûlû korkan, Vecûlû'n korkanlar.

İbrahim Aleyhisselam'a melekler misafir geldiler. Adı onlara yemek çıkardı. Ama onlar yemekten yemediler. Bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam onlardan korktu, çekindi. Ve (53. ayet-i kerimeye geliyoruz. Hicr suresi 53. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu la tevcel inna nübeş şiruke bi gulamin aleyhim. Kalu dediler, la tevcel, siz korkmayın. İnna muhakkak ki biz nübeşşiruke, sana müjdeliyoruz. Bir gulamin, bir erkek çocuk. Alimin, alim, bilgin. Kalu la tevcel, İbrahim Aleyhisselam'ın misafirleri şöyle dediler, siz korkmayın. İnna nübeşşirüke, muhakkak ki biz seni müjdeliyoruz. Bi gulamin alimin, bir alim erkek çocuk ile.

bir erkek çocuk ile müjdeliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kale beşer tumuni ala en messa niyel kiberu fe bime tübeşşirun. Kale dedi ki Hazreti İbrahim, ebeşertumuni, beni mi müjdeliyorsunuz? Ala üzerine en messeniye, bana dokunması gelmesi, el kiberu, ihtiyarlık, ve artık böyleyken o halde, hüme ne ile nasıl tübeşşirun, müjdeliyorsunuz?

我呢，ihtiyarlık gelmişken mi beni müjdeliyorsunuz? Böyleyken ne ile müjdeliyorsunuz? Yani oradaki fe kelimesi ben bu durumdayken demek. İhtiyarlık gelmişken, artık çocuk yapamaz hale gelmişken beni buna rağmen mi müjdeliyorsunuz demiş oluyor Hazreti İbrahim. Ve 55. ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu beşşernâke bil hakkı fela tekun minel kanitîn. Kalu dediler ki beşşernâke biz seni müjdeledik. Bi el hakkı hak ile fela tekun artık sen olma minel kanitîn. Ümidi kesenlerden olma. Cümleciklere bakıyoruz. Birinci cümlecik. Kalu beşernake bil hakkı biz seni hak ile müjdeledik dediler. Fela tekun minel kanitin. Artık ümit kesenlerden olma. Biz seni hak ile müjdeledik. Artık ümit kesenlerden olma dediler. Öyleyse gelen melekler Allah'ın vazifelileri ve Hazreti İbrahim'e müjde veriyorlar. Senin bir oğlun olacak diyorlar. Bilgin bir çocuk olacak diyorlar.

Biliyorsunuz ki Hazreti İbrahim'in iki oğlu olmuştu. Birisi Hazreti İsmail.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. 55. ayet-i kerime ile inşallah bu akşamki konumuzu tamamlıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sonsuz mutluluklar dileğiyle, dualarıyla. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtellezîne en'amte aleyhim. Gayr-ı magdubi aleyhim ve zallin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Şöyle bir düşünün. Bugün insanların istifadesine sunulan birçok teknolojik ürünler var. İnsanların kullanması için mutlaka kutusuna bir el kitapçı, bir kılavuz koyarlar. İster ilaç olsun, ister alet olsun. Mutlaka imal edenin belirlediği şartlara uygun kullanılması halinde kişinin sonuca gidebileceğini söylüyorlar. Bu göklerin ve yerin mülkü kainatın sahibi Allah'tır. Allah Teala mülkünde kanunların uygulamasını istiyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur buyuruyor. Hiç unutmayın, insan olarak yaratılan sizlerin, Rabbimiz tarafından hayata getirilen biz insanların bu dünyada asli görevi kainatın kitabı, kainatı idare eden Allah'ın bütün değişmez kanunlarını içeren Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Kur'an'ı yüklenmeyenler şeytanın dostlarıdır. Biz size Kur'an'ı yüklenmenizi söylüyoruz. Şeytan tarafından da aldatılmak istemiyorum diyorsanız, o zaman Allah'ın dostu veli mürşide tabi olacaksınız. O zaman muhterem misafirler, Allah'ın katındaki rahmeti, Allah'ın katındaki fazlı, Allah'ın katındaki selavatı, Allah'ın katındaki nurları istiyor musunuz? Nurları mı istiyorsunuz, Allah'ın nurları mı, yoksa şeytanın karanlıkları mı? Eminim hepiniz tabii ki Allah'ın nurlarını istiyoruz. O zaman Allah'ın nurlarını istiyorsanız bunun olmazsa olmaz giriş kapısı, anahtarı kalben ulaşmayı dilemektir. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten diliyorsanız şu anda diyorum ki kaç kişi şöyle içinize bakın. İçinizdeki ses, iç sesinizle Allah Allah Allah diyorsa siz kalpten dilediniz.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ve bize mülaki olmayı, ulaşmayı dilemeyenler, bize de melekler indirilmesi veya Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi, dediler. Andolsun ki onlar, kendi nefislerinde kibirlendiler ve büyük taşkınlık ederek haddi aştılar. O gün melekleri görecekler. İzin günü mücrimlere müjde yoktur. Ve melekler onlara, size müjde yasak edilerek haram kılınmıştır, diyecekler. Ve onların yaptığı amellerin önüne geçtik. Amellerini boşa çıkardık. Böylece onu, onların amellerini savrulmuş toz zerresi kıldık, değersiz kıldık. İzin günü cennet ehlinin kalacağı yer, en hayırlı ve en güzel dinlenme yeridir. Ve semanın bulutlarla yarıldığı gün, melekler sırayla indirildi. Mülk, izin günü Rahman için haktır ve o gün kafirler için zor bir gündür. Ve o gün zalim ellerini ısırır, keşke Resul'le beraber Allah'a giden bir yol ittihaz etseydim der. Yazıklar olsun, keşke ben filanı o kişiyi dost edinmeseydim. Andolsun ki bana zikir, Kur'an'daki ilim geldikten sonra beni zikirden saptırdı ve şeytan insana yardımı engelleyendir. Ve Resul, ey Rabbim, muhakkak ki benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı, Kur'an'ı terk etti, dedi. Ve işte böylece nebilerin hepsine mücrimlerden düşman kıldık. Ve senin Rabbin hidayete erdiren ve yardımcı olarak kafidir. Ve kafirler, Kur'an ona bir defada bütün toplu olarak indirilmeli değil miydi, dediler. İşte bu, onu Kur'an'ı senin idrakine tespit etmemiz, sabitlememiz içindir. Ve onu kısım kısım tertipleyerek beyan ettik, okuduk. Ve sana hak ile ve en güzel ahsen tefsirle ulaştırdığımızdan meselelerden başka bir meseleyi sana getirmediler. Cehenneme yüzleri üstü haşredilenler, toplananlar, işte onlar, gideceği mekanı şerli olanlar ve sebilden sapanlar, dalalette kalanlardır. Ve andolsun ki Musa aleyhisselama kitabı Tevrat'ı verdik. Ve onunla beraber kardeşi Harun'u ona vezir, yardımcı kıldık. Bundan sonra ayetlerimizi yalanlayan kavme gidin, dedik. Sonra da onları helak ederek yok ettik. Ve Nuh aleyhisselamın kavmi, Resulleri tekzip ettiği, yalanladığı zaman onları suda boğduk. Ve onları insanlara ayet, ibret kıldık. Ve zalimler için elim azap hazırladık. Ve Ad ve Semud kavmini ve Res ashabını, Hazreti Şuayb'ın kavmini ve bunların arasındaki sürede yaşayan birçok nesilleri helak ettik. Ve onların hepsine misaller verdik ve hepsini mahvederek helak ettik. Ve andolsun ki onlar felaket yağmuru yağdırılmış olan kasabaya geldiler. Onu görmediler mi? Hayır, onlar yeniden dirilmeyi ümit etmiyorlardı. Ve seni gördükleri zaman Allah'ın Resul olarak gönderdiği bu mu, diyerek seni ancak alay konusu edinirler. Ona sabretmemiş olsaydık, gerçekten neredeyse bizi ilahlarımızdan saptırıyordu. Azabı gördükleri zaman kimin yoldan daha çok saptığını öğrenecekler. Hevasını ilah edinen kişiyi gördün mü? Yoksa sen mi ona vekil olacaksın? Yoksa onların çoğunun işittiğini veya böylece akıl ettiğini mi sanıyorsun? Onlar sadece hayvanlar gibidir. Hayır, onlar sebilden, yoldan daha çok sapanlardır. Görmedin mi Rabbin gölgeyi nasıl uzattı? Eğer dileseydi elbette onu sakin, sabit kılardı. Sonra da güneşi ona, gölgeye delil, yol gösteren kıldık. Sonra da onu yavaş yavaş kısaltarak bize, kendimize çektik. Ve geceyi size libas, örtü yapan ve uykuyu dinlenme zamanı kılan O'dur. ve gündüzü de yayılma, çalışma zamanı yaptı. Ve rüzgarı müjdeleyici olarak rahmetinin önünde gönderen O'dur. Ve biz semadan tertemiz su indirdik. Bu, onunla ölü beldeyi canlandırmamız ve yarattığımız hayvanlardan ve insanlardan çoğunu sulamamız içindir. Ve andolsun ki tezekkür etmeleri için onu, suyu, rahmet, fazl ve salavatı onların aralarında paylaştırdık, açıkladı. Fakat insanların çoğu sadece inkar ederek direndiler. Eğer dileseydik, elbette bütün kasabalara da nezir, uyarıcı gönderirdik. Artık kafirlere itaat etme ve onunla, bu Kur'an ile onlarla büyük cihatla savaş. Ve iki denizi serbest bırakan O'dur. Biri lezzetli ve tatlı, diğeri tuzlu ve acı. İkisinin arasına berzah engel kıldı. Böylece onları engelleyerek birbirine karışmalarına mani oldu. Ve sudan beşeri, insanı yaratan O'dur. Sonra ona nesep ve sıhriyet kıldı, verdi. Ve senin Rabbin kadirdir, her şeye gücü yetendir. Ve onlara fayda ve zarar vermeyen Allah'tan başka şeylere tapıyorlar. Ve kafir Rabbine karşı zahir oldu, şeytana arka çıktı. Ve biz seni sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. De ki, ben sizden onun için, tebliğ için, dileyen kimsenin Rabbine ulaştıran bir yol edinmesinden başka bir ecir, karşılık istemiyorum. Ve ölümsüz olup daima hayatta olana Allah'a tevekkül et, güven ve onu vekil tayin et. Ve onu hamd ile tesbih et. Ve kullarının günahlarından haberdar olması ona kafidir. Gökleri ve arzı, yeryüzünü ve ikisi arasındakileri 6 günde yaratan O'dur. Sonra Rahman arşa istiva etti. Öyleyse onu bundan haberdar olana Cebrail aleyhisselama sor. Ve onlara Rahman'a secde edin dendiği zaman, Rahman nedir? Senin bize emrettiğin şeye mi secde edeceğiz? Dediler. Ve bu emir sadece onların nefretlerini arttırdı. Gökte burçlar kılan o Allah mübarektir, şanı yücedir. Ve orada bir kandil ve aydınlatıcı olarak ayı kıldı. Ve tezekkür etmek veya şükretmek isteyenler için gece ve gündüzü karşılıklı ard arda kılan, birbirini takip ettiren O'dur. Ve Rahman'ın kulları yeryüzünde tevazuyla yürür. Ve onlara cahiller hitap ettiği, laf attığı zaman selam derler. Ve onlar geceyi Rablerine secde ve kıyam ederek ayakta durarak geçirirler. Ve onlar, Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzaklaştır. Muhakkak ki onun azabı daimi helak edicidir derler. Muhakkak ki o kötü bir karargah, kötü bir ikamet yeridir. Ve onlar infak ettikleri zaman israf etmezler ve kısmazlar, cimrilik etmezler. Ve bu ikisi arasında orta bir yol tutarlar. Ve onlar Allah ile beraber başka bir ilaha tapmazlar. Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı kişiyi haklı olmadıkça öldürmezler ve zina yapmazlar. Ve kim bunları yaparsa günah cezasıyla karşılaşır. Kıyamet günü onun azabı kat kat artar ve orada alçaltılmış olarak ebediyen kalır. Ancak kim mürşidi önünde tövbe eder, böylece kalbine iman yazılıp imanı artan mümin olur ve salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa, o takdirde işte onların Allah seyyiatlerini, günahlarını hasenata, sevaba çevirir. Ve Allah gafurdur, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve kim mürşidi önünde tövbe eder ve salih amel, nefs tezkiyesi işlerse, o takdirde muhakkak ki o, tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a ulaşır, hayattayken ruhu Allah'a ulaşır. Ve onlar yalancı şahitlik yapmazlar. Ve boş sözle karşılaştıkları zaman vakarla, kerim olarak geçip giderler. Ve onlara Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara ayetlere karşı kör ve sağır olmazlar. Ve onlar, Rabbimiz, eşlerimizden ve zürriyetimizden bize göz aydınlığı bağışla ve bizi muttakilere, takva sahiplerine imam kıl derler. İşte onlar sabırlarından dolayı cennette yüksek makamlarla mükafatlandırılırlar. Ve orada tahiyyet, selamet dilekleriyle ve selamla karşılanırlar. Orada ebedi kalıcılardır. Ne güzel bir karargah ve ne güzel ikamet yeridir. Onlara, Rabbim, dualarınız olmasa size değer vermez. Oysa siz yalanlamıştınız. Fakat azap kaçınılmaz olacak, de. Şuara Suresi, Mekke'de nazil olmuştur. 227 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ta, sin, mim. Bunlar Kitab-ı Mübin'in ayetleridir. Onlar mümin olmuyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Eğer dileseydik gökten onlara ayet indirirdik. Böylece onların boyunlarını gölgelerdi de hükmü altına alırdı da ona itaat ederlerdi. Ve Rahman'dan hiçbir yeni zikir, emir gelmez ki ondan yüz çevirmiş olmasınlar. Böylece onlar yalanladılar. Fakat alay etmiş oldukları şeyin haberleri onlara yakında gelecek. Onlar yeryüzünü görmediler mi? Orada çeşit çeşit çiftlerin hepsinden nicelerini nice bitkiler yetiştirdik. Muhakkak ki bunda elbette ayet vardır. Ve fakat onların çoğu mümin olmadılar. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve Rabbin Musa aleyhisselama zalimler kavmine gitmesi için nida etmişti. Firavun kavmi hala takva sahibi olmuyorlar mı? Musa aleyhisselam, Rabbim, muhakkak ki ben beni tekzip etmelerinden, yalanlamalarından korkuyorum dedi. Ve göğsüm daralıyor ve dilim dönmüyor. Bunun için Harun'a gönder. Ve onlara göre ben günahkarım. Bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum. Allahü Teala, hayır, haydi ayetlerimizle ikiniz birden gidin. Muhakkak ki biz sizinle beraber işitenleriz dedi. Haydi Firavun'a ikiniz gidin ve böylece ona muhakkak ki biz alemlerin Rabbinin Resulleriyiz deyin. Beni İsrail'i, İsrailoğullarını bizimle beraber gönder. Seni biz çocukken içimizde himaye edip yetiştirmedik mi? Ve ömrünün birçok yılında içimizde kalmadın mı? Dedi. Ve sen yapacağın işi yaptın, cinayet işledin. Ve sen kafirlerdensin. Musa aleyhisselam, onu yaptığım zaman ben dalalette olanlardandım dedi. O zaman sizden korktuğumdan dolayı kaçtım. Fakat Rabbim bana hikmet bağışladı. Ve beni mürselinlerden, gönderilen elçilerden kıldı. Ve bu bana lütufta bulunduğun nimet, Beni İsrail'i, İsrailoğullarını senin köle yapmandır. Firavun, alemlerin Rabbi nedir, ne demektir dedi. Musa aleyhisselam, eğer yakîn hasıl ederek inananlarsanız, o göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir dedi. Firavun etrafındakilere, işitmiyor musunuz dedi. Musa aleyhisselam, sizin ve sizden evvelki atalarınızın da Rabbidir dedi. Firavun, muhakkak ki size gönderilmiş olan Resulünüz mutlaka mecnundur, delidir dedi. Musa aleyhisselam, eğer akletmiş olsanız, şarkın ve garbın, doğunun ve batının ve ikisi arasındakilerin de Rabbidir dedi. Firavun, Eğer gerçekten benden başka bir ilah edinirsen, seni mutlaka zindana atılanlardan kılarım. Musa aleyhisselam, sana apaçık bir şey getirsem de mi? Dedi. Firavun, öyleyse sen sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen onu getir, dedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam asasını attı. O zaman o apaçık gerçek bir yılan oldu. Ve elini çıkardı. İşte o zaman onu seyredenler için o bembeyaz nurlu oldu. Firavun etrafındaki ileri gelenlere, muhakkak ki bu gerçekten bilgin bir sihirbazdır, dedi. Sizi sihriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Bu takdirde ne emredersiniz? Onu ve kardeşini beklet ve şehirlere toplayıcılar gönder, dediler. Bilgin, alim sihirbazların hepsini sana getirsinler. Böylece sihirbazlar, bilinen bir günün belli bir vaktinde bir araya getirildiler. Ve insanlara, siz toplandınız mı, denildi. Eğer onlar galip gelirlerse o zaman biz sihirbazlara tabi oluruz. Sihirbazlar Firavun'a geldikleri zaman, eğer biz galip gelirsek gerçekten bize mutlaka bir ecir, mükafat var mı, dediler. Firavun, evet, muhakkak ki siz o zaman bana yakınlardan olacaksınız, dedi. Musa aleyhisselam onlara, atacağınız şeyi atın, dedi. Böylece iplerini ve asalarını attılar. Ve Firavun'un izzeti için muhakkak ki galip gelenler elbette bizleriz, dediler. Sonra Musa aleyhisselam asasını attı. İşte o zaman o Musa aleyhisselamın asası onların uydurdukları şeyleri yutuyordu. O zaman sihirbazlar hemen secde ederek yere kapandılar. Alemlerin Rabbine iman ettik, dediler. Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselamın Rabbine iman ettik. Firavun, benim size izin vermemden evvel siz ona iman ettiniz. Muhakkak ki o size sihri öğreten büyüğünüz, ustanız. Artık yakında elbette bileceksiniz. Ellerinizi ve ayaklarınızı mutlaka çaprazlama kestireceğim. Ve sizin hepinizi mutlaka astıracağım, dedi. Önemli değil. Muhakkak ki biz Rabbimize dönücüleriz, dönecek olanlarız, dediler. Muhakkak ki biz müminlerin ilki olduk diye Rabbimizin hatalarımızı mağfiret etmesini umuyoruz, istiyoruz. Ve Musa aleyhisselama, kullarımla gece yola çık. Muhakkak ki siz takip edilecek olanlarsınız, diye vahyettik. Bunun üzerine Firavun şehirlere toplayıcılar gönderdi. Ve muhakkak ki bunlar gerçekten sayıları az olan küçük bir grup. Ve muhakkak ki onlar gerçekten bizi çok öfkelendiren, bize karşı çok öfke duyan bir toplum. Ve muhakkak ki biz gerçekten sakınılan, korkulan bir topluluğuz. Böylece biz onları Firavun ve kavmini bahçelerden ve pınarlardan çıkardık. Ve hazinelerden ve kerim, ikram edilmiş yüksek makamlardan çıkardık. İşte böylece onlara, onların ülkesine İsrailoğullarını varis kıldık. Böylece doğuya doğru, Kızıldeniz'e doğru onların peşine düştüler. İki topluluk birbirini gördüğü zaman Musa aleyhisselamın ashabı gerçekten bize yetiştiler, dediler. Musa aleyhisselam, hayır, muhakkak ki Rabbim benimle beraber. O beni hidayete, kurtuluşa ulaştıracaktır, dedi. O zaman Musa aleyhisselama, asanı denize vur, diye vahyettik. Hemen deniz infilak etti, patlayarak yarıldı ve ikiye ayrıldı. Böylece her parça büyük ve yüksek dağ gibi oldu. Ve diğerlerini de oraya yaklaştırdık. Ve Musa aleyhisselamı ve onunla beraber olanların hepsini kurtardık. Sonra diğerlerini denizde boğduk. Muhakkak ki bunda gerçekten ayet, ibret vardır. Fakat onların çoğu mümin olmadılar. Ve muhakkak ki senin Rabbin, işte o elbette azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve onlara İbrahim aleyhisselamın haberini tilavet et, oku. Babasına ve onun kavmine, taptığınız şey nedir demişti. Biz putlara tapıyoruz. Böylece onlara devamlı ibadet edeceğiz dediler. İbrahim aleyhisselam, dua ettiğiniz zaman sizi işitiyorlar mı dedi. Yoksa size fayda veya zarar veriyorlar mı? Hayır, babalarımızı böyle yapıyor, ibadet ediyor bulduk dediler. İbrahim aleyhisselam, öyleyse taptığınız şeylerin ne olduğunu gördünüz mü dedi. Siz ve sizin geçmişteki babalarınızın taptığı şeyleri. Muhakkak ki onlar benim için düşmandır ama alemlerin Rabbi hariç. Beni yaratan da, hidayete erdiren de O'dur. Ve beni yediren ve içiren O'dur. Ve hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. Ve beni öldürecek, sonra da beni diriltecek olan O'dur. Ve din günü, benim hatalarımı mağfiret etmesini umduğum O'dur. Rabbim, bana hikmet bağışla ve beni salihlere dahil et. Ve beni sonrakilerin lisanlarında sadık kıl, sonraki nesiller arasında benim anılmamı sağla. Ve beni nimetlendirmiş cennetinin, naim cennetinin varislerinden kıl. Ve babamı mağfiret et. Muhakkak ki o dalalette kalanlardan oldu. Ve beyaz günü, yeniden dirilme günü, kıyamet günü beni mahzun etme. Çocukların ve malın fayda vermediği gün beni utandırma. Allah'a selim, selamete ermiş kalple gelenler hariç. Ve cennet takva sahiplerine yaklaştırıldı. Ve cehennem azgınlara, azgınlar için bariz olarak gösterildi. Ve onlara tapmakta olduğunuz şeyler nerede denildi. Allah'tan başka ilahlarınız size yardım ediyorlar mı? Edebiliyorlar mı veya kendilerine yardım edebiliyorlar mı? Onlar putperestler ve azgınlar oraya cehenneme yüzüstü burunları yere sürtünerek atılırlar. Ve iblisin ordularının hepsi. Onlar taptıkları şeyler ve onlara tapanlar orada hasım olarak düşmanca çekişerek dediler ki, Allah'a yemin olsun ki biz mutlaka apaçık bir dalalet içindeydik. Alemlerin Rabbi ile sizi putları bir tutuyorduk. Ve bizi mücrimlerden, hidayete mani olanlardan başkası dalalette bırakmadı. Artık bizim için bir şefaatçi yoktur. Ve bizim için sadık bir dost yoktur. Oysa bizim için keşke bir kere daha dünyaya dönüş olsaydı. O zaman biz müminlerden olurduk. Muhakkak ki bunda elbette bir ayet, İbret vardır. Fakat onların çoğu buna rağmen mümin olmadılar. Ve muhakkak ki senin Rabbin, o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Nuh'un kavmi, mürselinleri, resulleri tekzip ettiler, yalanladılar. Onların kardeşi Nuh aleyhisselam onlara, takva sahibi olmuyor musunuz demişti. Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Ve ona tebliğe karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Sana en basit insanlar tabi olduğuna göre biz de mi sana inanalım dediler. Onların yapmış oldukları şey hakkında benim ilmim, bilgim yoktur dedi. Onların hesabı sadece Rabbime aittir. Keşke farkında olsanız. Ve ben müminleri tard edici, kovacak değilim. Ben sadece apaçık bir nezirim, uyarıcıyım. Dediler ki, ey Nuh, eğer sen gerçekten bizi uyarmaktan vazgeçmezsen, sen mutlaka taşlananlardan olacaksın. Nuh aleyhisselam, "Rabbim, muhakkak ki kavmim beni tekzip etti, yalanladı," dedi. Bu durumda benimle onların arasını öyle bir açışla aç ki ve böylece beni ve müminlerden benimle beraber olanları kurtar. Böylece onu ve onunla beraber olanları dolu bir gemi içinde kurtardık. Sonra biz onların arkasında kalanları, gemiye binmeyenleri boğduk. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar. Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin, elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ad kavmi, mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Onların kardeşi Hud aleyhisselam onlara, "Siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz?" demişti. "Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Bana tabi olun. Ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Bütün yüksek tepelere ayet eserler bina ederek abesle mi iştigal ediyorsunuz? Boşuna mı uğraşıyorsunuz? Ve bu dünyada ebedi kalacağınızı umarak yapıtlar ediniyorsunuz. Ve yakaladığınız zaman cebirle, zorbalıkla yakaladınız, zulmettiniz. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin, bana tabi olun. Ve bildiğiniz, sizlere öğrettiği şeylerle size yardım eden Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin. Size hayvanlar ve oğullarla yardım etti ve bahçelerle ve pınarlarla. Muhakkak ki ben azim günün, kıyamet gününün azabının sizin üzerinize olmasından korkarım. Sen bize vaaz etsen de veya vaaz edenlerden olmasan da bizim için eşittir," dediler. Bu ancak evvelkilerin hulukundan, yaratmalarından, uydurmalarından başka bir şey değildir. Ve biz azaplandırılacak değiliz. Böylece onu tekzip ettiler, yalanladılar. Biz de bu sebeple onları helak ettik. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar, Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Semud kavmi de mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Onların kardeşi Salih aleyhisselam da onlara, "Siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz?" demişti. "Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin, bana tabi olun. Ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Siz burada bulunduğunuz yerde emin olarak bırakılacak mısınız? Bahçelerde ve pınarlarda. Ve ekinler, çiçekleri açılmış hurmalıklar. Ve dağlardan maharetle evler oyuyorsunuz, yontuyorsunuz. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Bana tabi olun. Ve müsriflerin, haddi aşanların emrine itaat etmeyin. Onlar, müsrifler, yeryüzünde fesat çıkarırlar ve ıslah etmezler. Sen sadece büyülenenlerdensin," dediler. "Sen bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsin. Öyleyse eğer sen sadıklardan isen bize bir ayet, mucize getir." Salih aleyhisselam, "İşte bu dişi deve, su içme hakkı onun. Bilinen, belirlenen günlerde de su içme hakkı sizin," dedi. "Ve ona kötülükle dokunmayın. Dokunursanız o zaman büyük günün azabı sizi alır yakalar. Buna rağmen onu kestiler, sonra da pişman oldular. Böylece onları azap aldı, yakaladı. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar, Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Lut aleyhisselamın kavmi de mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Onların kardeşi Lut aleyhisselam da onlara, ''Siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz?'' demişti. ''Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin, bana tabi olun. Ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Siz alemlerden, insanlardan erkeklere mi gidiyorsunuz, yaklaşıyorsunuz? Ve Rabbinizin sizin için yarattığı zevcelerinizi, eşleriniz olan kadınlarınızı bırakıyorsunuz. Hayır, siz azgın, haddi aşan bir kavimsiniz. Ey Lut, eğer gerçekten sen bizi uyarmaktan vazgeçmezsen, sen mutlaka yurdundan, ihraç edilenlerden, çıkarılanlardan, kovulanlardan olacaksın, dediler. Muhakkak ki ben sizin amellerinize şiddetle buğz edenlerdenim, kızanlardan, tiksinenlerdenim, dedi. Rabbim, beni ve ehlimi, ailemi ve bana tabi olanları onların yaptıklarından kurtar. Bunun üzerine biz de onu ve ehlini, ailesini ve ona tabi olanları hepsini kurtardık. Geride kalanların içinde bir ihtiyar kadın, Lut aleyhisselamın hanımı hariç. Sonra diğerlerini dumura uğrattık. Nesillerini sona erdirdik. Ve onların üzerine yağmur yağdırdık. İşte bu uyarılanların yağmuru çok kötüydü. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar. Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ey ki halkı da mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Şuayb aleyhisselam onlara, siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Demişti. Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Bana tabi olun ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Ölçüyü ifa edin, mizanınızı eksiye düşürmeyin ve muhsirinden, nefslerini hüsrana düşürenlerden, kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazla olanlardan olmayın. İstikamet üzere olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kıstası, ölçüsüyle tartın, kaybettiğiniz derecelerden daha fazla derece kazanın. İnsanların şeylerinden kısmayın. Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olarak kazandıkları derecelerin kaybettiği derecelerden az olmasına sebebiyet vermeyin. Ve buna sebep olarak yeryüzünde fesat çıkararak bozgunculuk yapmayın. Ve sizi ve evvelki toplumları yaratana karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Sen sadece büyülenmişlerdensin, dediler. Ve sen bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsin. Ve biz seni mutlaka yalancılardan zannediyoruz. Öyleyse eğer sen sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen, üzerimize gökyüzünden bir parça düşür. Şuayb aleyhisselam, Rabbim sizin yaptıklarınızı çok iyi bilir, dedi. Böylece onu tekzip ettiler, yalanladılar. Bunun üzerine gölge günün azabı onları aldı, yakaladı. Muhakkak ki o azim günün, büyük bir günün azabıydı. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar, Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve muhakkak ki o Kur'an gerçekten alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Onu Ruhul Emin Cebrail aleyhisselam indirdi. Nezirlerden, uyaranlardan olman için senin kalbine. Apaçık bir Arap lisanı ile. Ve muhakkak ki o, evvelkilerin kitaplarının sayfalarında mutlaka vardır. Ve Beni İsrail'in ulemasının, alimlerinin onu bilmesi, onlar için bir delil olmadı mı? Ve eğer biz, onu bir kısım acemine, Arap olmayan bir gruba indirseydik. Böylece onlara, onu okusaydı gene de ona iman etmezlerdi, mümin olmazlar, Allah'a ulaşmayı dilemezlerdi. Biz onu mücrimlerin kalplerine işte böyle soktuk, işledik. Onlar elim azabı görmedikçe ona iman etmezler, mümin olmazlar, Allah'a ulaşmayı dilemezlerdi. Böylece o azap onlara ansızın gelir ve onlar farkında olmazlar. O zaman biz bekletilenler, mühlet verilenler olur muyuz dediler. Yoksa onlar azabımızı acele mi istiyorlar? İşte gördün mü, onları senelerce metalandırsak bile. Sonra vaat olundukları şey azap onlara geldi. Onların metalandırıldıkları şeyler onlara fayda vermez, onları müstahni kılmaz. Ve hiçbir kasabayı nezirler olmadıkça ona nezirler göndermedikçe helak etmedik. Hatırla ki biz zalimler, zulmedenler olmadık. Ve onu, Kur'an'ı şeytanlar indirmedi. Ve bu onlara yakışmaz, onların harcı değildir ve onlar buna muktedir olamazlar. Muhakkak ki onlar vahyi işitmekten kesin olarak azledilmiş, men edilmiş olanlardır. Öyleyse Allah ile beraber diğer bir ilaha dua etme. O takdirde azap edilenlerden olursun. Ve en yakının olan aşiretini uyar. Ve müminlerden sana tabi olan kimselere kanatlarını ger. Eğer onlar sana asi olurlarsa, isyan ederlerse o zaman muhakkak ki ben sizin yaptıklarınızdan uzağım de. Ve aziz, yüce ve rahim olan, rahim esmasıyla tecelli eden Allah'a tevekkül et. Onu vekil et ve güven. O, sen kıyamettiğin zaman seni görür. Ve secde edenler arasında senin dönmeni de görür. Muhakkak ki o semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Şeytanlar kimlere iner size haber vereyim mi? İftira eden, yalancı günahkarların hepsine inerler. Onlar şeytanlara kulak verirler, dinlerler ve onların çoğu yalancıdırlar. Ve Allah'a karşı olan şairler, onlara sadece azgınlar tabi olurlar. Bütün vadilerde onların hayal peşinde koştuklarını görmedin mi? Ve muhakkak ki onlar yapmadıkları şeyleri söylerler. Âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar ve Allah'ı çok zikredenler ve kendine zulüm yapıldıktan sonra Allah tarafından yardım edilenler hariç zulmedenler, yakında hangi dönüş yerine cehenneme döneceklerini, ulaştırılacaklarını bilecekler.
1: Neml Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 93 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Tâsîn. Bunlar apaçık bir kitap olan Kur'an'ın ayetleridir. Müminler için hidayete erdirici ve müjdeleyicidir. Onlar namazı ikame ederler, zekatı verirler ve onlar ki, onlar ahirete yakın sahibi olarak inanırlar. Muhakkak ki ahirete, ruhun Allah'a ulaşmasına inanmayanlara onların amellerini süsledik. Böylece onlar şaşkın bir halde bocalarlar. İşte onlar ki, onlar için azabın kötüsü vardır. Ve onlar ki, onlar ahirette en çok hüsrana uğrayanlardır.
0: Muhakkak ki bu Kur'an sana mutlaka hakim, hüküm ve hikmet sahibi ve alim olanın katından gizli ilminden ilka ediliyor, ulaştırılıyor.
1: Musa aleyhisselam ehline, ailesine, "Gerçekten ben bir ateş fark ettim. Size ondan bir haber veya bir parça kor halinde ateş getireceğim. Böylece siz ısınasınız," diye demişti. Böylece oraya gittiği zaman ona nida edildi. Ateşin nurun içinde yanında ve etrafında bulunanlar mübarek kılındı. Ve alemlerin Rabbi Allah sübhandır, her şeyden münezzehtir. "Ey Musa, muhakkak ki ben aziz, yüce, hakim, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Ve asanı at." Bunun üzerine asasını atınca, onun yılan gibi hareket ettiğini görünce, arkasına bakmadan geri dönüp kaçtı. "Ya Musa, korkma, muhakkak ki benim, benim yanımda, huzurumda Resuller korkmazlar. Ancak zulmedenler hariç. Ama kim kötülüğü işledikten sonra iyiliğe, mürşidine tabi olup günahlarını sevaba çevirirse, o zaman muhakkak ki ben gafurum, mağfiret eden, günahları sevaba çeviren, rahimim, rahim esmasıyla tecelli edenim. Ve elini koynuna sok. Onu kusursuz beyaz olarak çıkar." Bu ayet, mucize, Firavun'a ve onun kavmine ait 9 ayet içindedir. Muhakkak ki onlar fasık bir kavim oldular. Ayetlerimiz onlara görünür olduğu zaman, "Bu apaçık bir sihirdir," dediler. Ve onu yakin, kesin olarak bildikleri, inandıkları halde, nefslerine zulmederek ve büyüklenerek bile bile inkar ettiler. Öyleyse müfsitlerin, fesatçıların akıbetlerinin nasıl olduğuna bak. Ve andolsun ki Davud aleyhisselama ve Süleyman aleyhisselama ilim verdik. Ve onlar, "Mümin kullarının çoğundan bizi üstün kılan Allah'a hamdolsun," dediler. Ve Süleyman aleyhisselam Davud aleyhisselama varis oldu. Ve "Ey insanlar, kuş dili bize öğretildi. Bize her şeyden verildi. Muhakkak ki bu apaçık bir fazıldır," dedi. Ve Süleyman aleyhisselam için cinlerden, insanlardan ve kuşlardan ordular toplandı. Sonra da onlar düzenlendi. Karınca vadisine geldikleri zaman bir karınca şöyle dedi: "Ey karıncalar, yuvalarınıza giriniz. Süleyman aleyhisselam ve onun orduları farkında olmadan sakın sizi ezmesin." Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam onun sözüne gülerek tebessüm etti. Ve "Rabbim, bana anne ve babama en'am buyurduğun nimetlere şükretmekte ve senin razı olduğun salih amel nefs tezkiyesi yapmakta beni başarılı kıl ve beni rahmetinle salih kullarının arasına dahil et," dedi. Ve kuşları yokladı, teftiş etti. Sonra "Hüdhüdü niçin ben göremiyorum? Yoksa o kaybolanlardan mı oldu?" dedi. "Ona mutlaka şiddetli azap edeceğim veya onu mutlaka boğazlayacağım, keseceğim. Ya da bana kesin olarak apaçık bir delil getirsin." Çok geçmeden geldi ve "Senin ihata edemediğin bir şeyi ben ihata ettim, öğrendim. Sebadan sana yakın, kesin bir haber getirdim," dedi. "Gerçekten ben onlara melik olan, hükümdarlık yapan bir hanım buldum. Ona her şeyden verilmiş ve onun büyük bir arşı, tahtı var. Onu ve kavmini Allah'ın yerine güneşe secde ederken buldum. Ve şeytan onlara yaptıklarını süslemiş ve böylece Allah'ın sebilinden, yolundan men etmiş. Bu sebeple onlar hidayette değiller. Göklerde ve yerde saklı olanı meydana çıkaran ve sizin sakladığınızı da açıkladığınızı da bilen Allah'a nasıl secde etmezler? O Allah ki Arş-ül Azim'in Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Süleyman aleyhisselam, sen doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın? Yalancılardan mı oldun bakacağız dedi. Bu yazımı, mektubumu götür. Böylece onlara onu at, ulaştır. Sonra onlardan geri dön, neye dönecekler, ne cevap verecekler, bak. Sebe melikesi, ey ileri gelenler, gerçekten bana kerim, kıymetli bir yazı, mektup bırakıldı, dedi. Muhakkak ki o Süleyman aleyhisselamdan ve gerçekten o Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor. Bana karşı büyüklük taslamayın ve bana teslim olmak üzere gelin. Sebe melikesi, ey ileri gelenler, işimde bana fetva verin, reyinizi bildirin. Siz bana şahitlik etmedikçe, yanımda bulunup fetva vermedikçe ben kat'i, kesin emir verecek değilim, dedi. Biz kuvvetli ve çok büyük savaş gücü sahibiyiz ve emir senindir. Öyleyse sen bak, karar ver, ne emir vereceksin, dediler. Sebe melikesi, muhakkak ki melikler, hükümdarlar bir ülkeye girdikleri zaman onu ifsad ederler, bozguna uğratırlar ve onun halkının izzet sahibi olanlarını zillete düşürürler. Ve işte onlar böyle yaparlar, dedi. Ve muhakkak ki ben onlara hediye ile resuller göndereceğim. Böylece bakalım resuller, elçiler ne ile dönecekler. Bunun üzerine resuller hediyelerle Süleyman aleyhisselama geldikleri zaman Süleyman aleyhisselam, bana mal ile yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği şeyler size verdiği şeylerden daha hayırlı. Hayır, siz hediyenizle seviniyorsunuz, övünüyorsunuz, dedi. Onlara geri dön. Bundan sonra mutlaka onların karşı koyamayacakları ordularla onlara geliriz. Ve mutlaka onları küçük düşürerek zilletle oradan çıkarırız. Süleyman aleyhisselam, ey ileri gelenler! Onlar teslim olmak üzere bana gelmeden önce onun tahtını hanginiz bana getirir, dedi. Cinlerden ifrit, sen makamından kalkmadan önce onu sana getiririm. Muhakkak ki ben ona onu gerçekleştirebileceğime kuvvetle eminim, dedi. Kitaptan ilmi olan kişi Hızır aleyhisselam, ben onu sen gözünü açıp kapamadan önce sana getiririm, dedi. Süleyman aleyhisselam böylece onun yanında önünde durduğunu görünce, bu Rabbimin bir fazlıdır, lütfudur. Ben şükredecek miyim, yoksa küfür, nankörlük mü edeceğim diye beni imtihan etmek için, dedi. Ve kim şükrederse sadece kendi nefsi için şükreder. Ve kim küfrederse o takdirde muhakkak ki benim Rabbim ganidir, kerimdir. Süleyman aleyhisselam, onun tahtının şeklini değiştirin. Bakalım hidayete erecek mi, yoksa hidayete ermeyenlerden mi olacak, dedi. Böylece geldiği zaman ona, senin tahtın bunun gibi miydi, böyle miydi, denildi. Sebe melikesi, sanki o, dedi. Ve Süleyman aleyhisselam, ilim bize ondan önce verildi. Ve biz Müslümanlar, Allah'a teslim olanlar olduk. Ve Allah'tan başka taptığı şeyler ona mani oldu. Muhakkak ki o, kâfirler kavmindendi. Ona köşke gir denildi. Onu gördüğü zaman derin su zannetti ve ayaklarını açtı, eteklerini çekti. Süleyman aleyhisselam, muhakkak ki o parlak billur camdan bir köşktür, dedi. Sebe melikesi, Rabbim, muhakkak ki ben nefsime zulmettim ve Süleyman aleyhisselamla beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum, dedi. Ve andolsun ki Semud kavmine Allah'a kul olsunlar diye onların kardeşi Salih aleyhisselamı gönderdik. Fakat onlar o zaman hasım olan, çekişen iki grup oldular.
0: Salih aleyhisselam dedi ki, ey kavmim, niçin hasenattan önce seyyiat için acele ediyorsunuz? Allah'tan mağfiret dileseniz olmaz mı? Böylece rahmet olmasınız diye. Sen ve seninle beraber olanlar bize uğursuzluk getirdiniz dediler.

sadıklarız, doğru söyleyenleriz diyelim. Ve hile düzenlediler. Ve biz de onlara hile düzenledik, fakat onlar farkına varmazlar. Bundan sonra onların hilelerinin sonunun nasıl olduğuna bak ki, onları ve onların kavminin tamamını nasıl yok ettik. İşte onların zulümleri sebebiyle çökmüş olan evleri. Muhakkak ki bilen kavim için bunda mutlaka bir ayet, delil vardır. Ve amenü olan, Allah'a ulaşmayı dileyen ve bu sebeple takva sahibi olanları kurtardık. Ve Lut aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Siz gördüğünüz halde fahişeliğe, kötülüğe mi geliyorsunuz? Siz gerçekten kadınlar yerine erkeklere mi şehvetle geliyorsunuz? Hayır, siz cahil bir kavimsiniz.

Şefik dede, 2 yaşında. Ali Bey, 6 yaşında. Nurgül teyze, 3 yaşında. Can Bey, 7 aylık. Mahmut Bey, 11 yaşında. Tamer Bey, 9 aylık. Hasan Bey, 5 yaşında. Onlar Allah'a ulaşmayı kalpten dilediler. Ve bu yolda onlara rehberlik edecek mürşidi Allah'tan sordular. O mürşidin önünde tövbe ettiler ve ona tabi oldular. Allah onların günahlarını örttü ve sevaba çevirdi. İşte o anda hayata yeniden başladılar. Yunus Emre, Tapduk Emre'ye tabi oldu. Mevlana, Hazreti Şems'e tabi oldu. Osman Bey, Şeyh Edebali'ye, Fatih Sultan Mehmet Han, Akşemseddin Hazretlerine tabi oldu. Ya siz, kime tabisiniz? Siz de hayata yeniden başlamak istiyorsanız, Allah'a ulaşmayı kalpten dileyin ve mürşidinize tabi olun.

الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد بن عبد الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhterem izleyenler ve dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha hepinizle birlikteyiz. Bir sohbetteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sizlerle sohbet etmek

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın çok büyük bir ihsanı ve nimeti diye değerlendiriyoruz. Sizlerle birlikte olmak, bir mutluluğu paylaşmak, her konuşmak sizinle ayrı bir mutluluk bizim için. İşte gene birlikteyiz. Gene sizlerle kalp kalbe, gönül gönüle bir güzelliği yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Belki bizi başkalarından ayıran en güzel tablo bu. Sevgi üzerine kurulu bir dünyada yaşıyoruz sizler ve biz. Başkaları birbirlerinden nefret edebilirler. Birbirlerini sevmeyebilirler. Ama biz nefret etmeyiz. Biz severiz. Allah Teala bize bütün konulardan daha önemli bir konu olarak sevmeyi öğretti. Geleceğin o pırıl pırıl dünyasını kuracak olan gerçek faktör sevgidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seviniz diyor. Nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz. Öyleyse kimden nefret edilir sevgili kardeşlerim? İnsanlar kendilerini sevmeyeni sevmezler. Kendilerinden nefret edenden onlar da nefret ederler. Bu bağlamda eğer biz hayatımızın güneşi olarak sevgiyi seçmişsek, bizi aydınlatan, kalbimizi aydınlatan şey sevgi ise, mihir biliyorsunuz, güneş demek. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde sevgili kardeşlerim, hepiniz için sadece güzellikler oluşmaz mı? Eğer biz başkalarını seversek, ancak o takdirde sevileceksek, bu bir mükafatı değil mi sevgimizin? Allah Teala kalpleri ona göre dizayn etmiş. Seven kalpler sevilirler. Sevilenler, severler. Ama nefret edenlerden de nefret edilir. Kim başkalarına kötü davranıyorsa, etrafındaki insanlardan aynı şekilde tepki görecektir. İnsan tabiatı Allah-u Teala tarafından ona göre vücuda getirilmiştir. Onun için sizlere 32 seneden beri söylediğimiz şeye dikkat edin. Seviniz diyoruz. Seviniz ki sevilesiniz. Başkalarının sizleri sevmesinden duyacağınız hoşnutluk. Öylesine güzel bir reaksiyonun aynasıdır ki hepinizi daha çok sevmeye yöneltir. Sevgili kardeşlerim, o zaman neden nefret? Neden kin? Neden intikam? Neden kötülükler dolu bir dünyada kötülüklerin sebebi biz olalım ki? İnsanlar kötülüklerle dolu bir dünyada yaşıyorlar. Neden? Çünkü onu unutmuşlar, Allah'ı unutmuşlar. Dünyadaki en necip millet Osmanlılar sadece Allah'ı ön plana aldıkları için bir dünya hakimiyeti kurdular. Arkasında Allah vardı. Sadece Allah'a yakın oldukları için dünyada en az suç işlenen ülke oldular.